0: İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Lozan Antlaşması'yla teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele ile sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan. Ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza oyuncu, yönetmen, yazar ve koreograf olarak büyük hizmetleri bulunan Mehmet Akan'dan söz edeceğiz. 1939 yılında Şanlıurfa'da

0: doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken tiyatroya olan tutkusuyla rotayı sanata çevirir. Kariyerinin en belirgin dönemi, Türk tiyatrosunun altın çağı olarak nitelendirilen 1960'lı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Dostlar Tiyatrosu dönemidir. Mehmet Akan özellikle halk tiyatrosu ögelerini modern sahneleme teknikleriyle sentezlemesiyle tanınır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Türk halk danslarını tiyatro estetiğiyle buluşturur ve bu alanda benzersiz bir koreografi dili geliştirir. Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen pek çok oyunun hareket düzenini kurgular ve halk motiflerini evrensel bir dille harmanlar. Mehmet Akan sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da bir kuramcı gibi çalışır, geleneksel seyirlik oyunları, meddah ve orta oyunu geleneklerini modern Türk tiyatrosunun yapı taşları haline getirmek için de çabalar. Oyunculuk kariyerinde ise televizyon tarihine geçen unutulmaz karakterlere imza atar. Özellikle Bizimkiler dizisindeki yönetici Sabri Bey tiplemesiyle milyonların hafızasına kazınır, titiz, kuralcı ama mizahi derinliği de olan bu karakteriyle geniş kitlelerce de hem sevilir hem de yadırganır. Sinemada ise özellikle Türk sinemasının toplumcu gerçekçi damarında yer alan yapımlarda karakter oyuncusu olarak yer alır. Mehmet Akan yazarlık ve yönetmenlik alanında da etkili bir isimdir. Kendi yazdığı ve yönettiği oyunlarda toplumsal eleştiriyi elden bırakmazken estetik değerden de ödün vermez. 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı, ardında zengin bir folklorik birikim ve oyunculuk ekolü de bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Enerji Masası.
1: Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi radyolarından bizleri dinleyen herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada Enerji Masası programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor. Yapım sorumlusu Vida Üstünda, teknik masada bugün sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün de her hafta olduğu gibi bambaşka enerjinin bambaşka alanları ile ilgili sohbet edeceğiz. Değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Bugünkü ilk konuğum emekli vali Profesör Doktor Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hocam siz de hoş geldiniz. Bugün büyük dönüşümler ve enerji teknolojinin rolünü konuşacağız değerli konuklarımla. Sayın hocam, Kambolat'la başlamak istiyorum. Evet. Kambolat ve Kambolat karıştırabilirim zaman zaman, özür diliyorum şimdiden. İlk sorumu size yöneltmek istiyorum. Teknolojinin değişen doğası dünyayı nasıl dönüştürüyor hocam?
2: Bu tarihte kendini tekrar eden bir döngü aslında, sizin sormuş olduğunuz sorunun cevabı. Şimdi bu üçüncü döngünün içindeyiz. İlk iki döngü hepimizin bildiği tarım çağı birincisi ve ikincisi de sanayi çağı. Biz şimdi bilişim ve iletişim devrimi veya dijital çağ dediğimiz dönüşün içindeyiz. Bunların hepsinde baktığımız zaman aynı döngüyü görüyoruz. Bu döngü nedir diye soracak olursanız, bu döngü 3 alandaki teknolojik dönüşümün üst üste gelmesi, çakışması halinde ortaya çıkan bir dönüşüm. İlk tarım çağındaki dönüşüm aslında enerji, üretim ve iletişim teknolojilerinin devrimsel olarak bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi tarım çağında bunu nasıl ortaya çıktı diye düşündüğümüz zaman, tarım çağındaki bu büyük dönüşümü yaratan aslında insan enerjisi. Yine enerjiye bağlı. Yani insan enerjisi nasıl bir dönüşüm yarattı? Bildiğiniz gibi insanoğlu yaklaşık 10-11 bin yıl önce yerleşik hayata geçti.
1: Evet.
2: Yerleşik hayata geçmesi, daha önce organize ve toplu halde olmayan insanlar bir araya gelerek enerjilerini toprağa ve toprağa ekip biçmeye, harcamaya başladı.
3: Tarım çağında.
2: Tarım çağı. Zaten tarım çağı dediğimiz devrim böyle ortaya çıkıyor. Daha sonra hayvanların evcilleştirilmesi, yani kas gücü. Evet. Aslında kas enerjisi diyoruz biz buna.
3: Yani hem insanın başlangıcı, hem hayvanın kasıyla.
2: Aynen. Dolayısıyla bir baktığımız zaman temelinde bir yoğunlaşmış enerji var. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu ve tarım devrim dediğimiz şey aslında buradan ortaya çıkıyor. Daha sonra bu devrim aşama aşama ilerliyor. Yani 7-8 bin yıl süren bir süreç aslında. Buraya peki üretim teknolojileri nereden geldi, eklendi dediğimiz zaman, bronz çağı dediğimiz, yani yaklaşık 3 bin yıl önce, milattan önce bronz çağı dediğimiz, yani metalurji teknolojisi bu.
1: Evet.
2: Yani insanların madenleri işlemeyi öğrenmesi. Bu defa bu insan emeği bu teknolojide birleşince hepimizin bildiği işte bu aletler yapılabiliyor. Yani metal aletler, tekerlerin etrafına bronz işlemeler gibi. Bu tarımda muazzam bir artı değer yaratıyor. İşte bütün devletlerin ortaya çıkması, biliyorsunuz, Sümerler ve bildiğimiz bütün bu bizim Mezopotamya devletlerin ortaya çıkışı aslında buna bağlı. Bronz çağ imparatorluklar diyorlar bunlar zaten. Daha
3: yani
2: önce bir
3: hocam,
2: devlet yapısı yoktu daha önce.
1: Evet.
3: Enerjinin kas gücüyle çıkan enerjinin yansıması mı?
2: Daha sonra üretim teknolojisi birleşmesi. Evet. Hemen kısa bir süre sonra biliyorsunuz bir iletişim devrimi daha oldu. O da ne? Yazının
1: bulunması.
2: Evet. İşte bakın, bu üçü yaklaşık 7 bin yıllık bir süreçte bir büyük devrim var. Zaten bizim yazılı tarihimiz, yani bizim medeniyetimiz yazının ortaya çıkması, biliyorsun. Bizim evet. Medeniyeti ortaya çıkaran bu üç teknoloji bir araya gelmesi. Döngü bu. Şimdi biz bu döngüyü sanayi devrimi uyguladığımız zaman, burada aslında daha kısa sürede oldu ve hızlanıyor zaten. 200 yıllık bir süreçte. 1700'lü yıllarda bildiğiniz gibi bu defa karbon devrimi dediğimiz, yani karbon temelli kömür öncelikle, daha sonra petrol, bunların hepsine karbon bazlı enerjiler deniliyor. Ve burada da büyük bir devrim ortaya çıktı. Önce bunların işte İngiltere'de,

0: ortaya çıkmasının sebebi İngiltere'de kömür madenlerinin daha yüzeysel, daha kullanılabilir olması. Yoksa eride kömür var.
1: Evet.
0: Ve bunun üzerine bir enerji devriminin üzerine yine, yani kömürün, daha doğrusu karbon yakıtlarının kullanılmasının üzerine yine bir üretim devrimi daha geliyor. O da nedir? Buhar çağı biliyorsun. Bütün sanayi devrimi kökeninde buhar enerjisi var. Arkasına içten yanmalı motorlar geldi. Arkasına elektrik enerjisi geldi. Ve iletişim teknoloji dediğimizde biliyorsunuz önce telgraf sonra telefon. Bakın bu ikisi de üçü 200 yıllık bir süreçte üst üste gelerek bugün halen içinde olduğumuz kısmen bir yeni devrimi, bir üçüncü, ikinci çağ ortaya çıkardı. Dünya 2.0 diyoruz buna. Şimdi buradan biz bu döngüyü sanayi devriminden sonra ortaya çıkan teknolojilere uyarladığımızda, yani içinde bulunduğumuz büyük dönüşüme getirdiğimizde yine bakın bir enerji teknolojisiyle yine biz bunu başlatabiliyoruz. Bu da
1: Evet.
0: nedir? Temiz enerji devrimi. Bu temiz enerji devriminin birkaç boyutu var. Daha önceki enerji kaynakları, insan ve hayvan kas gücü ve toprağa bağımlılık merkeziydi. Dolayısıyla bütün tarım çağı devletler merkezidir ve bütün amaçlar zaten insanı kontrol etmek, toprak fethetmek üzerineydi. Çünkü bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Enerjiyi kontrol edemezseniz devlet de kendini ayakta tutamaz.
1: Evet.
0: İkinci devrimde devletlerin bu sefer bütün amacı karbon yakıtlarını kontrol altına alabilmekti. Çünkü sanayi devrimi Avrupa'da meydana geldi ama Avrupa'da bir karbon bazlı yakıt yok. Hepsi dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış. Yani özellikle petrol. Dolayısıyla o devletler de bunları çeşitli yerden alıp getirip kullanmak zorundaydı. Ve bütün o zamanki devletlerin, yani yayılmacı devletlerin, başta İngiltere olmak üzere dünyanın enerji kaynaklarına erişmek amaçları vardı. Şimdi burada bu yeni teknoloji devriminin en önemli ayağı herhangi bir fosil yakıta, dünyada bulunan herhangi bir enerji kaynağına dayanmaması, temiz ve yenilenebilir enerji olması. Birinci devrimin özelliği bu. İkincisi dağıtık dediğimiz, merkezi olmayan. İşte dağıtık dediğimiz dağıtılmış. Yani bugün herkes merkezi bir sisteme bağlı olan enerji üretebilir. Yani siz de belki kısmen üretebiliyorsunuzdur. İşte bugün bir bahçeye küçük bir güneş paneli olan
1: Paneli, evet.
0: lamba bile koysanız enerji üretiyoruz. Herkes enerji üreticisi şu anda,
1: Evet.
0: değil mi? Ve bazı ülkelere baktığımız zaman Almanya gibi enerjilerin çok büyük bir kısmını güneş ve rüzgardan üretebilir hale geldiler. Bu insanlık açısından büyük bir atılım, devrim. Yani şimdi dolayısıyla demek ki enerji teknolojilerinin burada bu devrimi ortaya çıkaran iki temel niteliği var. Birincisi temiz enerji olması, temiz dediğimiz dünyada var olan bize herhangi bir şekilde zararı olmayan güneş enerjisi, rüzgar gibi ve hidroelektrik gibi hatta nükleer gibi bir temiz sayabileceğimiz enerjilerin öne çıkması. Birincisi bu teknolojilerin. İkincisi saklama teknolojileri, daha önce
1: Evet.
0: olmayan enerjinin saklanamaması problem vardı önce. İkincisi de nihayetinde dağıtık olması. Ama bu iki özellik şu anda bütün bu içinde bulunduğumuz çağa karakterize ediyor. Çünkü enerjinin karakterizasyonu çağı, o devrimi de karakterize ediyor. İşte birincisini söylemiştim hani
1: Evet.
0: toprağa bağlı devletler.
1: Evet.
0: Tarım çağı devlet hepsi tarım toprağa bağlıydı. Makine çağında da bütün güç, iktidar, devletler fabrikalara, makinalara ve enerji kaynaklarına yine bağlı. Şimdi bu çağda da dağıtıklık ve temiz enerji elde edebilme niteliği bu içinde bulunduğumuz bilişim ve iletişim çağının karakterize ediyor. Burada hemen şöyle tamamlayayım çünkü bir döngü demiştik. Burada enerji devrimini tamamlayan üretim devrimi teknoloji ortaya çıktı. Bu da nedir? Bu da dağıtık aslında doğasında. O da nedir? Bu üç boyutlu yazıcılar diyoruz biliyorsun.
1: Evet.
0: Robot üretimi diyor. Bu da dağıtıklık meydana. Yani büyük fabrikalar eskisi gibi ihtiyacı yok ya üretimin.
2: Dağıtık deyince
0: Dağıtılmış, merkezi
2: dağıtılmış,
0: olmayan.
2: evet, merkezi olmayan.
0: Evet, iletişim teknolojisi de işte yine hepimizin bildiği internet üzerinden bütün dünyanın bir araya gelmesi. Buna da yine literatürde ağ toplumu diyorlar. Yani milyonlarca insan ağ üzerine birbirine bağlı. Demek ki bu çağımız ortaya çıkan ama bu çok kısa sürede oldu. Yani bu yaklaşık 30-40 yılda oldu. Yani zaten karakterizasyon bir başka boyutu.

0: hız. Yani bir 7000 yılda oluşan dönüşüm, 200 yılda oluşan dönüşüm mesela yaklaşık 30 yıl. Yani bunun biz 1990'a başlatırsak, işte temiz enerjinin devrimini, iletişim devrimini ve 3 boyutlu yazıcıları. Baktığımızda 30 yıl içerisinde dünyayı dönüştüren büyük bir devrim ortaya çıkmış durumda. Ama temelinde ne var gene? Temelinde bugün baktığımız zaman enerji teknolojileri var.
1: Hocam
2: Tam
1: peki,
2: bugün tam bir
1: pardon,
2: şey
1: buyurun.
2: sormak istiyorum
1: Buyurun.
2: size hocam. Tam bugün deyince hocamız, size soru yöneltmek istiyorum. Karbon devrimini tam tamamlamış sayılıyor mu acaba dünya? Çünkü bugün hala petrolü konuşuyoruz, enerjiyi konuşuyoruz, Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz, Babel Mendeb'in kapanma olasılığını konuşuyoruz. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Temiz enerjiye geçmeden bir
1: Tabii
2: bu.
1: karbon da tamamlanmış değil.
2: Evet.
1: Temiz enerjiye geçiliyor, yenilebilir enerjiye geç devam ediyor. Yenilebilir enerji aslında dünyamıza sonsuz enerjiyi de getirmeye başladı. Fakat bunun teknolojik çalışmaları da devam ediyor. Yani enerjide bir kıtlık yok ama enerjinin üretimi, enerjinin saklama teknolojileri, enerji transfer teknolojilerinde giderek yeni teknolojilerin geldiğini görmekteyiz. Bir de Hasan hocamın dediği bir nokta bence çok çok önemli. Yani 7000 yıllık bir dönüşüm vardı. Arkasından 200 yıllık sanayi devrimi oldu, bir dönüşüm. Ve son 30 yılda bilişimde, dijitalde bir dönüşüm oldu. Giderek sürenin kısaldığını da görmekteyiz.
0: Evet.
1: Bu süre kısalması devam da edecek mi acaba?
0: Tabii. Şimdi özellikle bunu teknolojinin başka özelliklerini çok daha net görebiliriz. Mesela yapay zeka devriminde çok daha net görüyoruz. Çok kısa süre önce insanların yapay zeka diye bir şey duymamış milyarlarca insan bugün
1: Evet.
0: yapay zeka kullanıcısı durumunda. Yapay zekanın dünyayı dönüştürme hızı olağanüstü. Zaten bu Ray Kurzweil diye bir mühendis var. Bunun çok futuristik bir yazar. Birçok kitapları var. İnsan 2.0 diye. Buradaki üstel büyüme teorisi var onun. Üstel büyüme dediğimiz matematiksel olarak işte biliyorsunuz kattan olarak 2 kere 2 4, 4 kere 4 16 gibi yani. Buna üstel büyüme diyoruz. Bu üstel büyümenin önümüzdeki 30 yıl içerisinde geçtiğimiz insanlık tarihi kadar bir gelişme ve hızlanma olacağını bu Ray Kurzweil ve buna benzer yazarlar söylüyorlar. Bu hızlanma gerçekten çok önemli bir özellik. Şimdi bu yeni teknolojilerin bu özelliğini biz enerjiye tekrar getirecek olursak, şimdi Meltem Hanım'ın söylediği çok önemli bir şey. Bunlar aslında bir çağ böyle bıçak gibi kesilip öbürüne geçmiyor. Halen mesela tarım çağında yaşayan dünyada yüz milyonlarca insan var değil mi?
2: Evet.
0: Toprağa bağımlı. Sadece
2: Evet.
0: toprak. Sanayi çağı da yüzlerce yıl belki devam edecek. Önemli olan eğilim. Yani bugün karbon yakıtları tamamen birdenbire ortadan kalkmıyor. Bu aşama aşama. Çünkü buna yapılmış trilyonlarca dolarlık yatırımlar devasa bir şey.
2: Evet.
0: Ama zaman içerisinde bunların gerilemesini görüyoruz. Mesela geçtiğimiz yıl temiz enerjiye yapılan yatırım karbon bazlı enerji üretimine yapılan yatırımdan fazla oldu. Tabii bunun önemli kısmı Çin yaptı ama ona ayrıca bir geliriz. Yani burada tablonun bir daha detaylı bakacağız, bakmamız lazım.
2: Evet.
0: Ama neticede karbon bazlı evet sanayi çağı hemen birdenbire bitiyor değil ama baktığımızda eğilimin nereye gittiğini görmek lazım. Yani demografi de nereye gidiyor, üretim de nereye gidiyor. Bugün baktığımız zaman karanlık fabrikalar dediğimiz, içinde hiç insanın olmadığı fabrikalara gidiş, tamamen robota dönüşüm gibi bir eğilim var. Önemli olan zaten eğilimleri tespit etmek. Yoksa böyle tamamen, mesela dünyanın önemli bir kısmı dünya 1.0'da, tarım çağında yaşıyor halen.
2: Evet.
0: Bir kısmı bakıyorsunuz 2'ye bile geçememiş. 1.5 diyebiliriz yani numaralandırmak gerekirse daha iyi, metafor olarak. Dolayısıyla burada önemli olan zaten o teknolojileri yakalayabilen ülkeler yani buna baskın mal diyoruz. Bu işte mesela baskın mal neydi? Tarım çağında toprak, hayvan, insan. Öbüründe dünya sanayi çağında karbon yakıtlarına sahiplik, makineye sahiplik. Yani bunu yakalayabilen

0: ülkeler ve toplumlar devam edebiliyor. Buna beka sorunu diyoruz yani bizim literatüre baktığımız zaman. Bu niçin bir beka sorunu? Çünkü sanayi çağı dediğimiz zaman böyle gelmiş de çok tatlı bir şekilde yayılmış değil.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz bu sanayi çağını yakalayamayan mesela Çin İmparatorluğu dağıldı. Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Rus İmparatorluğu dağıldı. Niçin dağıldı? Zamanında sanayileşemediği için tam anlamıyla. Aslında her türlü altyapıları var. Şimdi de böyle bu enerji teknolojileri ve bahsettiğimiz diğer alanlardaki gelişmeler böyle çok keyfe keder olsa da olur olmasa da olur gibi değil. Bugün nasıl sanayi çağını yakalayan toplum İngiltere neredeyse bütün dünyayı işgal etti.
1: Evet.
0: Mesela çelik çağı, çelik imparatorluklar dediğimiz bronz çağına geri dönersek bütün bronz imparatorluklarını yıktılar. Bronz imparatorluk bronzu keşfedenler tarım toplumların hepsini kontrol altına aldılar. Yani bu bir beka sorunu. Onun için bu teknolojilere sahip olmak, yani mesela sanayi çağı devletten önemli kısmı şu anda sıkıntıda. Bu dönüşümü yakalayamıyorlar. Çünkü buna büyük yatırımlar yapmışlar. Dönüştüremedikleri zaman aynen kaderleri tarım esir olan tarım toplumları. Nasıl bugün İngilizler gidip Afrika'yı işgal et bütün insanları getirdilerse sanayi devletlerin çoğu da kırılganlık diyoruz biz buna. Şu anda aynı problemi yaşıyorlar. Yani bugün kırılgan olanlar sadece yoksul ülkeler veya tarımla uğraşan ülkeler değil. Tam tersine sanayi devletlerinin büyük kırılganlıklar var. Dönüşümde çok ciddi sıkıntılar yaşadıkları için. O bakımdan bu teknolojileri yakalayıp yakalamama meselesi o toplumun, devletin kaderini de belirliyor. O bakımdan bugün esas büyük yarış bu enerji, temiz enerji teknolojilerini daha geliştirme, özellikle saklama teknolojileri.
1: Evet.
0: Çünkü sizin dediğinizin yani bugün aslında hazır olan bir altyapı var teknolojik olarak. Fakat şimdi biz halen sanayi çağının altyapısına sahip olduğumuz için bu iki altyapı arasında bir uyumsuzluk var. Örneğin şimdi elektrikli araçlar tam otonomiye hazır, akıllı araçlar ama bizim yollarımız sanayi çağının yolları.
1: Evet.
0: 100 yıl öncesinin teknolojisi diyelim. Asfalt, değil mi?
1: Evet.
0: Ve akılsız diyoruz biz. Akıllı yol teknolojileri üzerine duruluyor. Yani akıllı yol dedim sensörlere donatılmış, kendi enerjisini üreten, araç üstüne giderken mesela bunu bazı yerlerde deneysel olarak uygulanıyor. Araç kendini şarj ediyor. Şimdi
1: Sürücüsüz gidebiliyor.
0: sürücüsüz gidebiliyor. Şimdi bu iki şey arasında hem teknolojik, fiziksel, zihinsel, sosyal, her anlamda siyasi, ekonomik uyumsuzluklar var. Zaten bu dirençler aslında bir devrimi doğuruyor. Çünkü teknoloji çok hızlı. Bütün dünyadaki devrimlerin doğası da buradan kaynaklanıyor. Sosyal devrimler yani. Çünkü niye? Bunlar arasında faz farkları vardır. Mesela teknoloji çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Ama baktığımız zaman siyasi gelişmeler bunu takip edemiyor. O daha yavaş ilerleyebiliyor. Hukuki gelişme çok daha yavaş. Bir süre sonra bir gerilim çıkıyor bunlar arasında. Yani
1: Evet.
0: sosyal dönüşüm, siyasi dönüşüm, ekonomik dönüşüm ve teknoloji dönüşümler arasında faz farklarından doğan bir gerilim ortaya çıkıyor.
1: Altyapılar
0: Ve bir
1: yetersiz
0: süre sonra
1: kalıyor.
0: bakıyoruz bu bir devrimlerle sonuçlanıyor. Mesela Çin'de de oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İç savaş çıktı, Rusya'da da oldu. Yani dolayısıyla bu konuştuğumuz konular böyle sırf fantazi değil bunlar. Bunlar gerçeklik ve insanların kaderini belirleyen konular. Yani kim kimi esir edecek, kim kimi yok edecek. Bugün enerji teknolojilerindeki sıkıntı da o. Dağıtım teknolojileri halen mesela yeterince gelişmiş değil. Tam üretim iyi, depolama tam biraz daha geride ama o konuda da anlatacağım yeri gelirse. İlerlemeler var. Ama dağıtımda halen biz mesela kabloya bağımlıyız değil mi?
1: Evet.
0: Bir internetli gibi kablosuz enerji dağıtım teknolojisi henüz gelişmiş değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu altyapılar arasında da bir şey var. Onun için sanayi çağı halen devam ediyorsa o eskiden kurulu altyapıya halen bir takım ihtiyaçlar olduğundan ama ihtiyaç olmayan yere çok hızlı dönüşüyor. Mesela eğitimi çok hızlı dönüştürür teknoloji. Yani konumuz değil ama bizim eğitim sistemimiz de dünyadaki yani sanayi çağının ortaya çıkardığı bir model. Yani sanayi çağı şuydu, belirli alanda uzmanlık gerekiyor. Mühendis dediğimiz bir uzmandır aslında. Okullar da ona göre örgütlenmişti. Yani bir insanı alıp şu kadar yıl eğitip belli bir alanda uzman edip o işte belirli sürelerde çalıştırma. Bu sanayi devrimi bir modeli. Eğitim ve çalışma modeli diyoruz. Ama bu model ortadan kalktı şimdi. Yani bugün eğitim sürelerinin 4 sene olması diye bir şey artık gerek
1: Tabii
0: kalmadı.
1: İngiltere,
0: Tabii.
1: Amerika 3'e döndü. Hatta
0: Daha da kısalmalı.
1: 9
0: Çünkü
1: aya kadar da indi.
2: artık yüz yüze eğitimden bile
0: da
2: vazgeçiyor. Online
0: kalkıyor.
2: eğitim, evet.
0: Tabii şimdi 4 senede bir kere teknoloji çok hızlı değiştiği için siz mezun olduğunuz zaman o çocuğun mezun olduğu alanın karşılığı kalmıyor.
2: Evet.
0: İşte mesela yapay zeka bugün yazılım sektörü neredeyse tehdit eder hale geldi. Daha
2: Evet.
0: 4-5 sene önce böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla
1: Örneğin simültane tercümanlık, tercüme bölümleri,
0: evet.
1: filoloji.
0: Birçok mesleği tehdit ediyor ama demek istediğim modelin kendisini tehdit ediyor. Ya bugün büyük kampüsler mesela. Büyük kampüsler artık gerek kalmadı.
2: Evet.
0: Bugün metaverse teknolojisi yani sayesinde herkes her yerde olabilir.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bazı alanlarda tamamen o alanı ortadan kaldırıyor. Bazılarına daha bir direnç var çünkü o alanda halen o teknoloji tam olarak ilerlememiş. Mesela bugün eğer enerji depolama teknoloji yeterince güçlenirse göreceğiz ki artık o bir yerden bir yere akaryakıt nakline falan gerek kalmayacak. Çünkü bu temiz enerji teknolojileri iyi. Gerçekten de sınırsız bir kaynağı kullanabiliyorsunuz ama yeterince halen depolayamıyorsunuz. Yeterince depoladıktan sonra bir yerden bir yere kömürü, petrolü götürmenize gerek
2: Tabii.
0: yok.
1: Bu enerjinin depolanması, saklanmasında ne gibi yenilikler
0: Şimdi
1: görüyorsunuz?
0: şöyle burada birçok çalışmalar var. Bazılar çok büyük projeler. Devletler bazında yürütülen projeler. Bazıları daha deneysel. Yeni bir takım malzemeleri kullanarak yani gündüz üretilen enerji çeşitli malzemeler içerisinde saklama şeklinde veya o üretilen enerjiyle örnek bir suyu bir yere yükseltme mesela. Şimdi elinizde iki tane rezervuar olduğunu düşünelim. Gündüz siz bir enerji üretiyorsunuz ama onu kullanamıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Onunla suyu belli bir yere naklediyor, yükseltiyor yani. Sonra ihtiyaç olduğunda orada bu sefer hidroelektrik enerji olarak üretmeye başlıyor. Yani
2: Evet.
0: böyle bir döngü. Mesela bunlar büyük projeler ama esasen şu anda daha pratik olan, yani bunlar da ilerleyecek. Ama daha pratik olanı bugün yeni malzemeler üzerinde çok ciddi çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi örneğin grafen. Grafen çok gelecek vaat eden bir teknoloji. Grafen bazlı piller, bunlara süper kapasitör diyorlar. Bütün enerji sistemini kökten değiştirecek bir vaadi var bunun. O da şu, şu andaki geleneksel piller, özellikle lityum bazlı pillerin enerji depolama kapasitesi sınırlı. Bir de lityum çok tehlikeli bir malzeme, yanıcı bir malzeme. Yandıktan sonra bunu söndürmek de mümkün değil. Bitene kadar yanacak. Dolayısıyla her yerde kullanımı sıkıntılı. Evlerde kullanım sıkıntılı, gemilerde kullanım sıkıntılı. Ve uzun vadeli diyelim ki biz bir güneş enerji santralımız var. Orada lityum bazlı depolama da pahalı ve sıkıntılı. Ama grafen dediğimiz malzeme bu sakıncaların hiçbirisi yok. Soğuğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı, yanmıyor. Enerji depolama kapasitesi son derece yüksek. Ve dolayısıyla bu özellikle elektrikli araçlarda hani sizin dediğiniz gibi halen niye petrole bağımlılık var? Oralarda yani siz eğer grafen bazlı bataryalar tam olarak olgunlaştığında herhangi bir yerde siz bunu konteyner şeklinde oraya koyduğunuz zaman hastanelere, tesislere, fabrikalara bu enerji artık nakline gerek kalmaz. Dolayısıyla mesela burada en önemli bence üzerinde durulması gereken zaten durulan grafen tabanlı enerji depolama teknolojileri.
2: Tüm bu teknolojiler bir yandan da nadir elementlerin öneminin altını defalarca çizmemize neden oluyor, değil mi
0: Şimdi
2: hocam?
0: o konu şöyle.
1: Türkiye'nin grafenle ilgili durumu nasıl?
0: Onu da anlatayım. Şöyle. Esasında nadir element meselesi şöyle. Bunlardaki nadirlik kelimesi biraz insanlarımızın kafasını karıştırıyor. Yani
2: Evet.
0: az bulunan anlamında nadirlikten ziyade bu malzemelerin işlenmesi yani rafinaj teknolojisindeki zorluktan kaynaklanan bir aslında nadirlik diyelim parantez
2: Evet.
0: içinde var. Yani mesela grafen dediğimiz grafen grafit. Aslında karbon bazlı bir şey bildiğimiz aslında kömürün bir versiyonu. Yani nadir değil onu demek istiyorum. İşte ama bunun
2: İşlenim ve
0: işlenmesi yani
2: zorluğu.
0: atom seviyesine inceltiyorsunuz bunu. Bakın orada dolayısıyla mesela bu Çin'in

0: Buradaki avantajı bu şu andaki bu teknolojide kullanılan elementlerin kendisi ham madde kaynaklarında belki %40 seviyelerinde bir nüfuzu hakimiyeti var ama %85-90 seviyesinde işlenmesinde bir hakimiyeti var. Dolayısıyla sizde bu olsa bile bunu işleme kapasiteniz yoksa bunu muhakkak ya Çin'den satın alacaksınız ya da Çin'e göndereceksiniz. Mesela AB'de uzun süredir şimdi tabii onu kapattılar ama Çin bu ya Çin'e rafinaj için gönderiyordu ya Çin'den alıyordu. Mesela bugün Avrupa'da bir
1: Türkiye de öyle. Türkiye de gönderiyordu
0: Türkiye bütün dünyada bir Çin'e bağımlılık
1: aslında.
0: var. Şimdi dolayısıyla mesela güneş enerjisi diyoruz. Güneş enerjisi dediğimiz zaman bunun fotovoltaik hücre dediğimiz bir çeşit çip. Şimdi burada Çin'in çok büyük bir hakimiyeti var. %90'a yakın bir üretim kapasitesi. Şimdi bunu aynı fiyata Avrupa üretemiyor. Avrupa kendi ürettiği çiplerle bu panelleri üretse çok ciddi bir maliyet artışı var. Çin'den getirerek bugün hani Avrupa'daki yeşil enerji dönüşümü büyük ölçüde Çin'in bunları ucuz üretmesinden sayesinde orada bir bağımlılık var. Bu bakımdan bu büyük enerji üretim teknolojileri, enerji saklama teknolojilerine Türkiye'nin çok odaklanması lazım. Çünkü işte biraz evvel konuştuk bu yeni dijital teknolojiler, iletişim teknolojileri, yani üç büyük teknolojiden bahsettik üretim. Ülkelerin yoğunlaşması gereken bunlar. Bu alanlara yoğunlaşıp buralarda bir ilerleme sağlarsanız bekanız devam ettirirsiniz. Yoksa öbür türlü bugün Avrupa çok sıkışmış durumda. İşte en son elektrikli araçlar konusunda büyük bir tehdit yarattı. Avrupa'nın çok devasa biliyorsunuz otomobil endüstrisi var. Çok ciddi bir sıkıntı yarattı. Yani bunu böyle gümrük duvarlarla falan engelleyemiyorsunuz. Onun da bir sınırı var çünkü. Ama burada bir teknolojik ilerleme sağladığı için elektrikli araçlar ve orada da kendisine pil konusunda büyük bir avantajı var keza. Sadece fotovoltaik hücreler değil, lityumda da büyük bir üstünlüğü var için. Bir anda bu elektrikli araç piyasasını kontrol etmeye başladı. Şimdi oraya bu içten yanmalı motor üreten fabrikalar giremiyorlar. Girdiği anda Çin'e bağımlı oluyor. Girmediği zaman da müşteri karşısında sıkıntıya düşüyor. Bakın devasa firmalar bunlar. Yüz küsur yıllık firmalar şu an sıkıntıda. O bakımdan bu teknoloji dediğimiz şey ve bu dönüşüm dediğimiz şey hem devletler için hem şirketler için son derece önemli. Yani bugün ben alıyorum panel üretiyorum gibi bakmamak lazım bu işe. Bunun teknolojide derinlik sağlamak gerekiyor. Derinlik bugün bu bizim yeni teknolojilerin en temelinde çip vardır. Zaten bugün dünyada bir çip soğuk savaş diye bir şey var. Hani bu sıcak savaşa dönüşmüş değil. Yani Çin gidip Tayvan işgal etmiş değil ama geçmişten aslında toprak için savaş dedik ya. Karbon enerjiler için savaş. Bugün bir çip savaş var. Sıcağa dönüşmemiş. Ancak çok ciddi bir soğuk savaş yani. Yani ABD Biden döneminde çip teknolojisinin ihracatını yasakladı, durdurdu biliyorsunuz. Bu, Trump da devam ettiriyor. Hatta daha sıkılaştırarak devam ettiriyor. Özellikle bu yapay zeka çiplerinin tamamen kısıtladılar. Çünkü Çin o konuda çok ilerleme sağlıyor yapay zeka konusunda ama bu sefer Çin'de bu nadir elementlerin parantez içine bunların ihracatını durdurdu. Ve bunlarda Amerikan endüstri çok bağımlı buna.
1: Çip krizine neden oluyor. Böyle.
0: Sadece çip değil, mesela füze üretiminde, savunma sanayinde her yerde çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılıyor. Dolayısıyla bu baktığımız zaman şu anda iki devlet arasında çok tamamen bir teknoloji soğuk savaşı. Ama teknoloji soğuk savaşının temelinde de baktığımız zaman bir çip soğuk savaşı var. Çünkü eğer siz elinizde bunu üretme kapasitesi varsa bunu panele de dönüştürebilirsiniz. Fotovoltaik

0: Siz ne yapıyorsunuz? O verilen miktarda salavat çekiyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonuçta istediğinize ulaşamadınız. Ne oldu? O zaman o kişi bu kadar salavat çekti, bu kadar zikir çekti, buna ulaşamadı diye o anda Allah'a kırgınlığı artabilir mi? Olabilir mi? İnsan
1: Olabilir.
0: ya
1: Evet.
0: insan, insan olmaması lazım tabii ki. Şerde de, hayırda da, iyilikte de, zorda da, hastalıkta da, sağlıkta da, varlıkta da, yoklukta da Allah'a teslim olmak lazım. Sağlam teslim olmak lazım. Tamam. Ama beşer, falanca mutasavvuf dedi ki, şu kadar salavat çekersen şu sıkıntını Allah halledecek. İnandı. Çekti, çekti, çekti, yaptı, yaptı. İşini bıraktı, gücünü bıraktı. Çoluğunu bıraktı, çocuğunu bıraktı, eşini bıraktı, etrafını bıraktı, sıla-i rahimi bıraktı. Habire çekiyor. Ortada bir şey yok, bulamıyor. Yok. Peki o zaman Allah'a imanında kırılma olabilir mi? Ola ki olabilir.
1: Zikre olan inancını kaybedebilir.
0: Kaybedebilir. Resulullah'a olan muhabbet sarsılabilir mi?
1: Evet.
0: Sarsılabilir. Kur'an'a olan muhabbeti sarsılabilir mi? Sarsılabilir. Sünnet-i Resulullah'a tabi iyi kötü bir şeyler yapıyordu. O sarsılabilir mi? Sarsılabilir. Belki ara köşe namaz kılıyordu. Namazdan uzaklaşabilir mi? Uzaklaşabilir. Biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Şu
1: Evet.
0: kadar salavat çekersen, şu kadar şu tesbihatı yaparsan şöyle olur. Âmennâ ve saddaknâ. Bir zat-ı muhteremin yapmış olduğu bu salavat çekimi, şu kadarcık salavat çekimi neticesinde Cenab-ı Hak ona ikramda bulunmuş olabilir. Ona takdir edilen neyse verilmiştir. Eyvallah. Ama sana aynı şey takdir edilmemiş olabilir. Ha bu demek değildir ki sen salavat çekme. Bu demek değildir ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed deme. Bu demek değildir ki Muhammed ismi duyduğun an elini sağ elini kalbin üzerine koyarak Hazreti Resulullah Efendimiz'e salavat getirme. O anlamda demiyoruz zaten. Ama öyle bir ayar yapacaksın ki kendine kaderi ilahinin senin adına takdir ettiği neyse odur. Allah ile pazar eyleme.
1: Evet.
0: Resulullah'la pazar eyleme.
1: İhlasa zarar verme tehlikesi
0: Tabii
1: var.
0: Allah korusun.
1: Çok
0: Çünkü
1: dikkatli olunmalı.
0: Mustafa Bey biz birçok insandan duyduk bunu. Ben şu kadar çektim, geceler elimle tesbihatla uyuyordum. İşte iki rekat namaz kılıyordum. Peşinden şu kadar tesbihat çekiyordum hocam. Allah Teala vermedi. Hala ben derdime derman bulamadım diyen insanlar gördük biz.
1: Evet.
0: Benim imanımda eksilme oldu mu? Soran insanlar gördük. Ben beş vakit namaz kılıyordum, şimdi kılamıyorum. Abdest alırken bile ruhum sıkılıyor diyen insanlar gördük biz Mustafa Bey.
1: Ne yazık ki duyuyoruz.
0: Peki
1: Evet.
0: sebep neydi, ne oldu kardeşim, niye böyle oldun falan dediğimizde, hocam valla Cenab-ı Hak diyor ki sizin ifadenizde, bunu ben söylüyorum şimdi, Bismillah, Üd'uni estecib lekum. Dua edin, icabet edeyim demiş ya Cenab-ı Hak. Ben de dua ettim, hatta zikirler de ekledim. Ama bir türlü benim isteğim yerine gelmedi. Ya sen kuldan bir şey istemiyorsun ki, Allah'tan bir şey istiyorsun.
1: Evet.
0: Kul senin hakkında bir takdir eyleme hakkına da sahip değil. Allah takdir edecek, kullar sadece vesile olacak. Allah'ın takdirine seni ulaştırması için. Senin hakkında Cenab-ı Hak önce takdir etmiş olacak. Kader-i ilahinden sana yazılan sana bir kere gelecek. Sen kula müracaat edersin, falanca işimi yaptı diye ona çok teşekkür edebilirsin. O kul Allah'ın senin için rızası neyse takdir anlamında sana onu ulaştırmada vesile olmuştur. Bu takdiri de hak etmişsen alacaksın. Hak etmemişsen almayacaksın. Hak yiyen adam Hazreti Resulullah'ın ümmeti olamaz. Hakka tecavüz eden Hazreti Resulullah'ın ümmeti olamaz. Sabah akşam binlerce salavat getirse de olamaz. Çünkü hak yemiş, hukuk çiğnemiş.
1: Cenab-ı Allah cümlemize muhafaza
0: Allah
1: eylesin.
0: korusun.
1: Yani müflis olmak gibi bir durumla karşılaşabiliriz.
0: Allah korusun.
1: Kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden
0: Tamam
1: devam
0: inşallah.
1: edelim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün salavatı konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmenin nasıl bir anlamı, nasıl bir önemi var? Bunu ele alıyoruz. Kıymetli hocam, hak dostları demişler ki, İlahi ente maksudi ve rıdaike matlubi. Yani Allah'ım, maksadım sensin, gayem senin rızanı kazanmaktır. Buradan anlıyoruz ki, zikir çekmek, Peygamber'e salatu selam getirmek, yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için olmalı. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmak olunca, Cenab-ı Allah ihsan ederse zaten kulunun ihtiyaçlarını karşılar, değil mi?
1: Ya zaten şöyle bir şey var. Siz salavat getirdiğinizde ayet-i celile zaten inna Allah ve melekete hu yusallun alen nebi. Burada anlaşılmaz bir ifade yok. Allah diyor ki ben ve meleklerim peygambere salat ettik ediyoruz. Ey Allah'ın kulları, ey iman edenler siz de Allah'ın peygamberine, Resulüne, Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediniz. Şimdi burada Hazreti Peygamberimize yakınlık kurmak için onun sünnetine tabi olmak lazım en başta. Namazlarda aksaklık yapmamak lazım. Farz namazlara uyup sünnet namazları terk etmememiz lazım. Hazreti Resulullah Efendimizin bırakmış olduğu izde ibadet anlamında ne yapmışsa artılar vardır. Beş vakit namazdaki sünnetlerden bahsediyorum. Diğer aile efradı içerisinde peygamberimizin eşlerine, çocuklarına uyguladıkları neyse onları yapmak lazım. Peygamberimize yakınlık kurmak için elbette ki salavat getirmemiz lazım. Peygamberimize dua etmemiz lazım. Salat ve selam ile peygamberin sünnetine de teslim olmamız gerekiyor. Diğer yandan diyelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife getirdiğimiz zaman melekler de bizi anarlar işte.
0: Nasıl anarlar?
1: Yani peygamberimize haberci melekler götürürler ya. Ya Resulallah filanca ümmetinden sana selam getirdim. Bizi anmış oluyorlar haliyle. Bu rahmete dönüşür.
0: Bu vesileyle kulun affı için dua ederler mi?
1: Tabii. Kulun affı için dua ederler. Çünkü

0: Siz salavat getirdiğiniz zaman güçlü bir maneviyat oluşur. Resulullah Efendimizle aranızda kopmaz bir bağ oluşur.
1: Kişi sevdiğini anar, andığını sever.
0: Resulullah Efendimiz buyuruyor, el mer'u ma'a men habbe. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimi seviyorsa ahirette beraberdir buyuruyor ya. Biz dünyadayken Resulullah Efendimiz Ravza-i Mutahharası'nda buradan ona salat ve selam gönderdiğimiz zaman o bağı biz güçlendirmiş oluyoruz. El mer'u ma'a men habbe. Yani ya Resulullah biz seni seviyoruz. Mahşerde de seninle beraber olmak istiyoruz anlamındadır bu. Bu bir pazarlık değildir. Pazarlık ifadesi işte şu kadar salavat getirirsen sana Allah bunu verecek. Çünkü Allah'ın sevgilisi Hazreti Resulullah'a sen salavat getirdiğin için Allah seni sevecek. Dolayısıyla bu kadar bin bir defa salavat-ı şerife getir. Senin şu derdini Allah halledecek. Diyenler için konuşuyorum pazarlık yapmayın diye. Sen bin değil de 2.000 çek. 5.000 çek, 10.000 çek, 30.000 çek, 50.000 çek. Bu ayrı senin yapacağın bir şey. Ama bir pazarlık sonucu bir derdinin hallolması için bunu yapıyorsan bu biraz menfaate giriyor. Ben o anlamda söylüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü olmadığı zaman tersine bazı insanoğlu kararlar alabilir, soğuyabilir. Asıl sıkıntı burada zaten. Ben Kur'an okuyordum, şimdi okumuyorum diyor adam. Ben namaz kılıyordum, şimdi kılmıyorum. Niye kılmıyorsun, niye Kur'an okumuyorsun diye sorduğunda söylemiyor. Mutlaka onu bu ibadetten ve kıraatten ve salavattan ve dualardan uzaklaştıran bir şeyler olmuştur mutlaka. Birisi devreye girmiştir. Birisi bir alim özünde, sözünde Allah'ı dilinden düşürmeyen, Resulullah'ın hayatını, Resulullah'ın muhabbetini dilinden düşürmeyen bir zalimin yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı karşıdaki insanın Allah'la olan bağını kırmış olabilirsiniz. Sıkıntı burada asıl. Biz Allah'ı ve Resulullah'ı öyle anlatmalıyız ki insanlar ona koşarak, coşarak gelsinler ya. Sorun biz burada yaşıyoruz. Bakın bugünkü ümmeti Muhammed'in ahvali çok sıkıntılı Mustafa Bey. Gençliğimizin ahvali çok sıkıntılı Mustafa Bey. Ben İslam'ım deyip hatta mesture giyim içerisinde olan kızlarımızın yani ablalarımızın, kardeşlerimizin davranış ve hareket yapılarını internet ortamında gördüğünüz zaman dünyanız yıkılıyor ya, yere çakılıyorsunuz. Niye? Namaz yok, niyaz yok. E sen mesture giyindin, İslami bir yapı içerisine girdin kardeşim. Tamam, Allah'ın senden beklediğini yapmışsın ne güzel. Ya ama sen namaz yok kardeşim, bunu tamamlaman gerekiyor. Ya namaz sende gözükmesi gerekiyor. Hani namaz? Sen bu ahvalinle sen sadece görüntüde bir Müslüman olduğunu ortaya koyarsın ama Allah'ın nezdinde, Resulullah'ın nezdinde mahşerde büyük hesaba düçar olursun kardeşim. Yani toplumun ahlaki yapısına bizlerin katkı yapması lazım. Gençliğimizin güzel ahlaka ulaşması için bizlerin katkı yapması lazım. Alimlerimizin dilinden nefret akıcı sözler değil, sevgi, muhabbet, aşk akıcı sözlerin akması lazım. Kişi bunları dinlediğinde kendini dünyalık cennetler içerisinde görebilmesi lazım. O duyguya, o hisse kapılması lazım. Biz bunları yapmadığımız için, biz cehennemi daha çok ön plana çıkardığımız için. Dolayısıyla insanlarımız ateşten korkarlar. Elini götüremez. Bir iğnenin ucu bir et parçanıza değdiği zaman sızlıyorsunuz. İkinci defa o iğnenin ucundaki acıyı hissetmemek için iğneden uzak durursunuz. Bizim buna yaklaştırmamız lazım. Biz Hazreti Resulullah'ı dahi aktaramadık ki adam gibi. Bir alim kalkıyor ekranın birinde Resulullah'ın hayatını aktarırken diğer kendini alim zanneden kalkıyor Hazreti Resulullah Efendimizin hayatı ile ilgili dalga geçercesine anlatımlar yapıyor. Dolayısıyla biz Hazreti Resulullah'a ben ve meleklerim Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed Mustafa'ya salat eyliyoruz. Ey iman edenler, siz de Allah'ın Resulüne salat ve selam ediniz. Talimatı olan Cenab-ı Hakk'ın talimatı o zaman ne oluyor? Yere düşüyor.
1: Evet.
0: Nasıl kurtaracağız? Yerden nasıl kaldıracağız? Ezan-ı Muhammedi'de Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Önce La ilahe illallah diyor. Eşhedü en La ilahe illallah. Sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Cenab-ı Hak sevgilisiyle kendini aynı cümleler içerisinde ortaya koyuyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Allah bunu bir efendim şeyin normal bir vatandaş yazmadı ki. Cenab-ı Hak yazdı bunu. Muhammed Mustafa benle eşdeğer demiyor. Ben onu yaratanım diyor. Kainatın Rabbiyim diyor. O benim kulum. Dolayısıyla hem beşerdir diyor, sizden biridir diyor Cenab-ı Hak. Ben hiçbir şeye benzemem diyor Cenab-ı Hak. Her şeyden münezzehim ben. Resulullah Rab değildir. Resulullah sadece kul olarak terbiyecidir. Allah onu terbiye etti. Cenab-ı Peygamberimizi terbiye etti. Cenab-ı Peygamber de Allah'ın kendisini terbiye etmekliğini bize ihsan ve ikramda bulundu ki Cenab-ı Hak beni seviyor ey benim ümmetim. Dolayısıyla siz de bu yoldan gelin ki sizi de sevsin Allah demek istiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber yoksa kendisine salavat getirmişsin, getirmemişsin. Muhammed ismi duyunca onu hiç düşünmemişsin, aklına bile getirmemişsin. Hiç derdine değil Resulullah'ın. Allah'a sen gerekli kulluğunu yapmıyormuşsun, namaz kılmıyormuşsun, oruç tutmuyormuşsun, ilahi emirlere bakmıyormuşsun, zikir çekmiyormuşsun, bilmem ne yapıyorsun. Derdine değil Cenab-ı Hak. Onun melekleri zaten ona gece gündüz tesbihatta buluyorlar.
1: Elbette Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok.
0: Buradaki asıl sıkıntımız Mustafa Bey, bir daha söylüyorum. Peygamber'e şu kadar salavat getirirseniz şöyle olur, böyle olur. Bu hesaplardan vazgeçmek lazım. Pazarlık eylemeden, Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma bilinci içerisinde onun adını duyduğumuz her an salavat getirelim. Tavsiyemiz bu. İki, sen Resulullah Efendimiz'i çok seviyorsundur. Eline aldın tesbihi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'ım senden başka ilah yoktur ancak sen bizim ilahımızsın. Allah'ım senden başka ilah yoktur ancak sen bizim ilahımızsın. Çektin. Peygamberime de salat getireyim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Tesbihat yap. Ama filancanın dediği gibi şu kadar çekersen şöyle olur. Bu kadar çekersen böyle olur. Şimdi bazı kitaplar açıyoruz mesela. Zikir ehlinin, zakirlerin ortaya koyduğu kitapları da açıyoruz, bakıyoruz. Şu esmadan şu kadar çekersen şöyle olur, bu esmadan bu kadar çekersen böyle olur, şu esmadan şu kadar çekersen böyle, şu esmadan bu kadar çekersen böyle olur. Bakıyorum 24 saatte adam yemek yiyecek, uyku yiyecek, namaz kılacak, işte işi vardır, rızık kazanmak için, helal lokmak için dükkanını açacak yahut memurdur, işine gidecek, masa başında olacak, ümmeti Muhammed'in getirdiği işleri yapacak. Bu adam sen 24 saat buna bu kadar zikir verilmek yeter mi bunun zamanla? Yetmez, yetmez, mümkün değil. İnsan kendisi tamamen melek gibi olması lazım. Yemeyecek, içmeyecek, yatmayacak, uyumayacak. Yani beşerlikten çıkacak, melekleşmiş olacak ki ancak bu yani zikirleri yerine getirmiş olsun. Yoksa bir de herhalde bizler gibi cahil böyle işte ben bunu duydum şu kadar şey çekeyim, salavat çekeyim, şu kadar zikir çekeyim, derdim hallolsun. Ya olmazsa sana Allah onu takdir etmemişse ne oluyor? O zaman soğuyabilir. Bizim endişemiz bu. Allah'tan uzaklaşabilir, peygamberden uzaklaşabilir, zikirden uzaklaşabilir. Hatta ezandan bile soğur, duymak istemez. Olabilir. İnsan çünkü nefis taşıyor. İnançla iman arasında bir köprü var. Sağ tarafa doğru, habire imana doğru yaklaşırken bir anda bir takım yanlış uygulamalardan, yanlış düşüncelerden, yanlış yönlendirmelerden dolayı o köprünün ayağında çatlamalı olabilir. Şeytanın kucağına düşebilir Allah korusun.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Sizinle bugün salavatı konuştuk. Salavat nedir? Nasıl bir önemi var? Hayatımızdaki yeri nedir? Bunu ele aldık. Cenab-ı Allah günlerimizi salavatla geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Çünkü salavat demek peygamberle aramızda bir bağ kurmak demek. Bir muhabbet, bir samimiyet demek. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah ve melekler Resulüne salat getirirler. Bizim de bu yönde salavat getirmemiz için Cenab-ı Allah bize emrediyor. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya sinema tarihinde direnişin simgelerinden biri haline gelen 1981 yılı yapımı Çöl Aslanı Ömer Muhtar adlı filmden söz edeceğiz. Mısırlı yönetmen Mustafa Akkad'ın imzasını taşıyan bu epik yapım, 1920'li yıllarda İtalyan işgaline karşı Libya halkının verdiği mücadeleyi konu alır. Filmde usta oyuncu Anthony Quinn, asıl mesleği öğretmenlik olan ancak vatanını savunmak için zaman içinde bir halk liderine dönüşen Ömer Muhtar karakterine can verir. Yapım, modern bir orduya karşı çok kısıtlı imkanlarla yürütülen bağımsızlık savaşını en ince ayrıntılarıyla, detaylarıyla beyaz perdeye taşır. Hikaye, Libya çöllerindeki atmosferi Anthony Quinn'in sakin ve kararlı oyunculuğuyla birleştirerek etkileyici bir tarihi portrede çizer. Filmde İşgalci General Grazanyani ile Ömer Muhtar arasındaki stratejik ve ahlaki çatışma, güç ile hakikat arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyar. Çöl Aslanı, bir toplumun esarete karşı sergilediği birliği ve bir liderin inançları uğruna göze aldığı fedakarlıkları konu edinir. Marie Jarre tarafından bestelenen müzikleriyle de desteklenen film, tarihsel bir dönemi sinemanın destansı diliyle izleyiciye aktarır. Filmin finalindeki duruş, bireysel bir yenilgiden, teslimiyetten ziyade bir fikrin ve özgür bir ruhun hür kalmaya devam edeceği mesajını döne döne verir. Özetle, Ömer Muhtar Çöl Aslanı filmi hem bir savaş hem de bir onur mücadelesinin tarihe düşülen notu niteliğindedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Ezgiler dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele sınırları çözülmüş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının da tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi Trump. İki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna'da

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Erdoğan başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı açıklamada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü değerlendirdi. Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi.
2: Altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleştiğine vurgu yaptı. İlk fırsatta Özbekistan ziyareti yapacağını da mevkidaşına iletti. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne davet etti. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan anlaşma Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını dünyaya kabul ettirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Lozan Antlaşması ile teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, Lozan heyetini ve Cumhuriyet'in kuruluşuna emek verenleri minnet ve hürmetle andı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında antlaşmayı farklı yönlerinden tartışmayı açanlara tepki gösterdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir dedi. Şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı Bahçeli. Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Parti meclisi de belirlendi. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın listede olmaması dikkati çekti. Özel'in ilk durağı Hacı Bayram Veli Camii oldu. Daha sonra da 1. meclise yürüdü. Yürüyüşte arbede yaşandı. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni parti grubunun kurulması amacıyla Özgür Özel ile en az 20 milletvekilinin imzaladığı listenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmesi gerekiyor. Böylece meclisteki grup sayısı 7'ye yükselecek. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine yapılacak görevlendirmelerle olağan kurultay süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma konusunda açıklama yaptı. FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirten Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki çerçevede devam ettiğini de ifade etti. Akın Gürlek, burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması dedi. Gürlek, Ahbap Derneği ile bazı şahıslar arasındaki yüklü para trafiğinin araştırılmasıyla da usulsüzlüklerin gün yüzüne çıktığını açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan 6 kişiden Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altay ile İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Haluk Levent'e verdikleri desteği soran savcılık, milyonlarca insan kandırıldı, sorumluluk hissediyor musunuz sorusunu yöneltti. Ruşen Çakır, Haluk Levent'i tanımıyorum, derneğe cüzi miktar bağış yaptım dedi. Hazal Kaya ise derneğe 120 bin lira bağış yaptığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Özlem Gürses ise Ahbap Derneği'ne yönelik bağış çağrısı yapmadığını belirtti. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum dedi. Öğle saatlerinde de Fatih Altay ile soruşturma savcısına ifade verdi. Hak etmediği bir destek vermişim, üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum ifadesini kullandı. İfadesi tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeden ayrıldı.
AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığına %17,76 zam yapılarak 23.552 liraya yükseltildi. Kanun resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Daha sonra da SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkları hesaplarına yatırılacak. Kanunla ayrıca internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme, düzenleme yapma yetkisi de Siber Güvenlik Başkanlığı'na veriliyor. Düzenleme ile yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başına aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Şırnak esnafına kredi müjdesi verdi. 150 milyon liralık esnaf kredisinin pazartesi günü bölgeye ulaşacağını belirten Bulat, borçları yüzünden kredilerden yararlanamayan esnaf için de yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Gülistan'da oku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşanandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre turuncu kodla uyarılan Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 13 ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sarı kodla uyarılan ve aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Hatay'ın da bulunduğu 22 kentte de kuvvetli yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrzej Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca yapıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Hakan Fidan, Andrzej Sybiha görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesi İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur denildi. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesini sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini söyledi. Onlarla konuşuyoruz, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor ifadelerini kullandı. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan, ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, İran'a yönelik çok büyük bir askeri operasyon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirterek böyle bir karar almaya çok yakın olduklarını ancak henüz nihai kararın verilmediğini söylemişti. Rusya, Amerikan yönetiminden Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yeni öneriler beklediklerini açıklarken Beyaz Saray ise gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Washington'da Trump'la görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray görüşme tarihini 28 Temmuz Salı günü olarak netleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise savaşı sonlandırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni önerilerinin Rusya için kabul edilebilir olması gerektiğinin altı çizildi. Rusya-Ukrayna cephe hattında karşılıklı saldırılar da sürüyor. Saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar Dont yönetecek. Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovski'yi kendisine nerede görev verilirse orada en iyi performansı göstereceğini söylerken kısa sürede takıma adapte olacağını söyledi. Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak.

Olacak. Başkent ekibinin 17 Ocak'ta yapılan genel kurulunda başkandan seçilen Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Amiri futbol takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'da teknik direktörle Mark Van Bommel getirildi. Filenin sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki efsane oyuncu 24. sezonunda Philadelphia 76ers forması giyecek. Yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Konya 22, İstanbul ve Samsun 25, Bursa ve Kocaeli 23, İzmir, Aydın ve Adana 32, Antalya ve Hatay 29, Kayseri ve Sivas ve Trabzon 28, Erzurum 30, Van ve Gaziantep 31, Diyarbakır 37 derece. Yol durumu. Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. Muş-Bulanık yolunun 57 ile 67. kilometreleri arası Kümbet ve Üçyol kavşakları mevki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım Hasköy Korkut İl yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: aynı değerde iki yolun buluştuğu dört yol ağızları kontrolsüz kavşaklardır. Bu tür kavşaklarda çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. Dolayısıyla geçiş hakkının hangi araçta olduğu konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu gibi kavşaklar genellikle mahalle aralarındadır. Ve bu tür kavşaklara gelindiğinde mutlaka yavaşlayın. Hatta durmadan geçiş yapmayın. Geçiş hakkı iki araç aynı anda kavşağa gelirse sağ taraftan gelen aracındır. Ancak sol taraftan gelen araç kavşağa giriş yaptıysa kavşak dışında olan sağ taraftan gelen araç yol vermelidir. Bu genel kuraldır. Şimdi detaylara bakalım. Bahsettiğimiz kavşağa aynı anda sağ tarafta bisiklet, sol tarafta otomobil gelirse geçiş hakkı kimdedir? Bu durumda bisiklet sağda olduğu için geçiş hakkı bisikletin sanılabilir. Ancak bu yanlış olur. Geçiş hakkı her zaman motorlu aracındır. Dolayısıyla bisiklet yol vermelidir. Aynı değerde iki yolun buluştuğu kavşağa geldiniz ve sağa dönüş yapacaksınız. Yanınızda düz gidecek olan bisiklet yolunda bir bisiklet ve dönüş yapacağınız yolda karşıdan karşıya geçmeye hazırlanan bir yaya var. Geçiş hakkı kimdedir? Dönüş yapmak için hazırlanan otomobil bu durumda önce düz gitmek isteyen bisiklete yol vermelidir. Ardından karşıya geçmek isteyen yayaya. Bisiklet ve yaya geçişlerini tamamladıktan sonra sürücü sağa dönüşünü yapabilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 25 Temmuz Cumartesi günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz. Programı hazırlayan sizler için değerli yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye bu hafta en çok hangi konuları konuştu, bunları irdeleyeceğiz. Akabinde şehirlerimizi tanımaya devam ediyoruz. İllerimizin, aynı zamanda ilçelerinin isimlerinin hikayeleri nerelere dayanıyor diye takip edeceğimiz bugünkü kentimiz Erzurum olacak. Yine bu kentimize ait olan o değerli taş, hemen bileceksiniz, Oltu taşını, yine Zümrüt taşını konuşacağız. Bir tarafta siyahın, bir tarafta da yeşilin zarafetini değerlendireceğiz. Tüm bu içeriklere bakmadan önce bir gazete haberlerine bakarak programımızı başlatalım. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Bir tek o bağış yapmış manşetini görüyoruz. Afet döneminde ahbaba bağış için çağrı yapan 11 ünlü isimden sadece Hazal Kaya'nın derneğe hatırı sayılır bir para gönderdiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada dün Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Şakır ve Özlem Gürses savcıya ifade verdi. İfade veren

Ancak görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum. Beach'lere emsal karar. Yargıtay Çeşme'de burası özel işletme denilerek sahilden çıkarılmak istenen doktorun açtığı davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Bakterili peynire toplatma. Tarım Bakanlığı yapılan denetimlerle peynirin standartlara aykırı bulunduğunu, aynı partiye ait ürünlerin toplatıldığını ve firmaya para cezası uyguladığını açıkladı. Tahsildaroğlu'nun kırık beyaz peyniri listeria bakterisi tespit edilince toplatıldı. Bakanlık harekete geçti. Aile Bakanlığı eşinden gördüğü şiddeti sosyal medyadan paylaşan Derin Deniz hanımefendiye destek vereceğini ve davaya müdahil olacağını bildirdi. ABD katliamına İngiliz ifşası. İngiliz BBC 120 İranlı çocuğun katledildiği Minap'taki okula girip dünyayla paylaştı. BBC ilkokulla ilgili haberde geriye yalnızca enkaz kaldı, burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret sözleriyle yer verdi. Uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hasar güdümlü bir tomahawk füzesiyle vurulduğunu göstermektedir deniliyor. Lozan'dan taviz yok. MHP lideri Bahçeli, Lozan anlaşmasını kurcalayanlar Türkiye'yi kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Lozan'dan taviz verilmeyecektir dedi. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Hürriyet gazetesi. Yeni parti yola çıktı başlığını görüyoruz. Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Yeni parti 91 üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olurken CHP'nin üye sayısı 44'e düştü. Son kez muhalefet, Özel CHP'den istifa ve yeni partinin kuruluş belgelerini imzaladı, videoyu paylaştı. Partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından Cuma namazını Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kılan Özel, yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız dedi. Buradan birinci meclise yürüyen Özel, anı fotoğrafı çektirdi. Anadolu Kulübü'nde toplanan kurucular kurulu Özel'i oy birliğiyle genel başkan seçti. Parti meclisini belirledi. Özel'in yakın kurmaylarından Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut parti meclisinde yer almadı. Grup başkan vekillerine de CHP'deyken bu görevleri yürüten Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi. Valinin eşi de tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan eski vali Sonel'in eşi Handan Soner de tutuklandı. Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezaevine gönderildi. Soner'le birlikte adliye sevk edilen Gülistan Doku'nun sim kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca da bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından tutuklandı. Necip Fazıl'la Ayasofya anısı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu, bundan dolayı mutluyuz diyerek şu anısını anlattı. Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya Kebir Camii'ni göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. Takdimini o zaman yapmak da bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk dedi. Uçan taksinin Türk mühendisi. İngiltere'deki Farnborough Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık ve havacılık şovu fuarı başlıyor. Fuarda Vertical Aerospace şirketi dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli yeni nesil taksisini tanıtıyor. Geleceğin taksisinin uçuş sistem kontrol mühendislik yönetimi de 27 yaşındaki Türk mühendis Denizaz Kocak'a emanet. Hemen bir diğer gazetemize de bakalım. Yavuz trene kavuşuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek demiryolu projesi için 14 Ekim'de ihaleye çıkılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 6 uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldığını söyledi. Lojistikte

yeni dönemi başlatacak mega proje ile iki havalimanı raylı sistemle birleştirilecek, orta koridorun yük taşıma kapasitesi ciddi oranda artacak. Sayfa 4'te Türkiye Gazetesi'nde detayları bulabilirsiniz. Çok büyük yolsuzluk var. Adalet Bakanı'ndan Ahbap'la ilgili şok açıklaması.

telefonunu kapatınca harekete geçtik. Ahbap soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Adalet Bakanı, Şile Belediyesi yolsuzluğunu araştırıyorduk, karşımıza ahbap çıktı. Çok büyük bir organizasyon söz konusu. Haluk Levent'in 41 şirketi var, aktarılan paralar, taşınmaz devirleri yapılmış. Yazıcıoğlu'nun ölümüne de değinen Gürlek, FETÖ organizasyonuyla cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var ifadelerini kullandı. Müslüman vatanını satmaz, Fas kökenli Filistinli Ayşe Masluhi, Mescid-i Aksa manzaralı tek odalı evine gelen 1 milyon dolarlık teklifi Müslüman vatanını satmaz diyerek reddetti. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa haber turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molası vererek birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8.04'ü gösteriyor. 9'a kadar beraber olacağız. Konuklarımızla sohbet edeceğiz. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlayacağız. İlk bölümdeki konuğumuzla değerlendirmeye ve kendisine hemen takdim etmek isterim. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
1: Yağmurlu bir Ankara havasında sizinle bir araya geliyoruz. Güzel de bir şarkı denk geliyor bugün Ankara havasına. Kesinlikle. O da bu yağmura ışık tuttu doğrusu. Kesinlikle. Ama doğrusu şunu da eklemek isterim Armağan Bey. Ankaralılar şemsiye kullanmıyor gördüğüm kadarıyla. Koruma gelirken de herhangi bir şapka da görmediğim fazlasıyla Ankaralı vardı. Yağmurdan fazlasından bahsediyorum bu arada. Gerçekten ciddi bir yağış var. Bugün yola çıkacak olanlar da varsa dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Özellikle de meteorolojiyi takip etmekte büyük bir fayda var. Yine belki bunlara döneriz ama şöyle haftanın siyasetine de bir bakalım istiyorum sizinle beraber. Ama tabii bu siyasi olayların yanında dava konuları da çok dikkat çekiyor. Önemli dava hususları var. Ahbap davasıyla başlayalım dilerseniz. Bununla ilgili yeni gelişmeler de söz konusu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de TRT Haber'deydi. Farklı detayları da paylaştı. Sizler nasıl takip ediyorsunuz?
2: Tabii gelen detaylarla tabii bir de Şile Belediyesi'ne yönelik o soruşturmanın aslında Ahbap Derneği ayrıntısının çıkması da şaşırtıyor mu ya da duygularımızı daha mı netleştiriyor? Hani duygularımızdan ziyade olayın gerçeklerini daha da netleştiriyor. Bunlar önümüzdeki günlerde daha da cevabını bulacağımız aslında ayrıntıların çıkacağını da gösteriyor. Belirttiğiniz gibi yine Adalet Bakanı da açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamalarında aslında ön plana çıkan ayrıntılarda deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığını belirlendiğini söyledi. Yine Haluk Levent'in tekneyle Yunan adalarına kaçacağını, o noktalarda tabii kendisinin kaçmadan telefonunu kapattığını ve savcıların harekete geçtiğini ve pazar günü de Haluk Levent'in gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın daha da genişleyeceğini aslında paylaşıyor Bakan Gürlek de Ahbap soruşturmasının. Çok ciddi borç senetlerinin olduğu, büyük organizasyonların olduğu, kripto bir şirketten yine bahsetti Bakan Gürlek. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntı öğreneceğiz ama özellikle bu noktada konserlerde o Şile Belediyesi ile ilgili ayrıntılarda beni şaşırtan ayrıntılar var. Mesela sanatçılara baktığımızda Sena Şener mesela 50 bin lira için anlaşıyor kendisi. Ama belediyeye bu 1 milyon lira olarak yansıtılıyor. Can Bonomo 250 bin liraya anlaşıyor. 2 milyon olarak yansıtılıyor.
1: Zaten orada da Şile Belediyesi'ndeki bu organizasyonda da Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil var.
2: Evet. Aynen, orada Berkan Tacil'in zaten ayrıntısı ön plana çıkıyor.
1: Orada da şöyle ilginç detaylar var Armağan Bey. Sanatçılara baktığımız zaman iki farklı yerden bahsediyorlar. Bir Sur Müzik, bir de Koşan Adam şirketlerinden bahsediyorlar. Berkan Tacil Koşan Adam'ın sahibi olarak da veriliyor burada.
2: Evet.
1: Ve bizim ilgimiz yok, biz sadece sanatçıları ayarlarız diyor Berkan Tacil ama sanatçıların ifadelerine baktığımız zaman da biz Sur Müziği tanımayız, Koşan Adam'ı biliriz gibi görüyoruz. Birbirinden farklı ifadelerde yansıdı doğrusu bu hafta.
2: Aynen öyle. Yani nereye gidecek ve nasıl bir sonuç alınacak? Sanatçılara baktığımızda hepsi tepkili bu durumdan. Hazal Kaya'nın işte 120 bin liralık bir bağış yaptığını, kendisinde mağdur olduğunu ifadelerinde açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tabii bu soruşturma daha da kapsamlı şekilde devam ediyor. 6 ünlü isim daha ifadeye çağrılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ki bu isimler arasında Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar gibi isimler de var. Onlar da birçok yardım yapmışlar. Ama dediğim gibi Hazal Kaya'nın o söyledikleri de yani yüksek bir miktar haliyle kendi belirttiğine göre. Ve ben de mağdurum şeklinde değerlendirmeler yapıyor. Çok daha detaylanacak. Şüphesiz daha da belki de şaşıracağımız ayrıntılar öğreneceğiz ama bu konunun bu denli ortaya çıkması da aslında bir yönden

0: baktığımızda iyi oldu. Evet, insanların büyük bir şekilde, vatandaşların da hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Çünkü Bakan Güller'in de belirttiği üzere 245 milyon dolar bir paradan bahsediliyor. Deprem zamanı toplanan sadece ünlüler değil, bu duruma güvenen insanlar da var. Halk da var, vatandaşlar da var. Belki 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira gönderdiler.
1: Haluk Levent bir veda mektubu paylaştı bu hafta. Orada bir yatırdım, daha doğrusu şöyle düzelteyim bu sözü. Bir aldıysam üç yatırıyorum şeklinde kendini savunuyor. Bir usulsüzlük olduğunu söylemekle evet, beraber, ama ilginç açıklamaları da beraberinde getiriyor her seferinde paylaştığı detaylarda doğrusu. Ama bu hadisenin bir neticeye erişeceği zamanı göreceğiz de, şunu da belirtmek lazım. Siz de deprem bölgesinde yayınlar yapan bir gazeteci olduğunuz için birçok irili veya küçüklü dernekler var yardım için çabalayan. O gün de seferber olan eminim onlarcası, belki yüzlercesi vardı.
0: Evet.
1: Bu yine yardım etme yönündeki algımızı değiştirmesin.
0: Kesinlikle.
1: Ama tabii, daha güvenli bir yaklaşımı belki araştırarak yol izlemeyi de tetikleyebilir. Belki öyle bir kârı olacaktır.
0: Mutlaka, mutlaka.
1: Şimdi bütün bu haberleri takip ederken tabii bir yandan Terörsüz Türkiye başlıklarına da yoğunlaştık. Mecliste bununla ilgili partiler arasında ziyaretler de söz konusuydu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da başkanlığında. Ama önceki haftalarda da hep değerlendirdik sizinle ve Gül Gündüz'le birlikte. Yeni bir parti kurulma olasılığı çok artmıştı artık Özgür Özel'in liderliğinde ve bu hafta o da gerçekleşti. Bu haberi nasıl takip ettiniz?
0: Evet, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili artık CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalandı ve İçişleri Bakanlığı'na da dün teslim edildi. Tabii planlama merak ediliyordu. Özgür Özel ve ekibi hani bu imza sürecinde nasıl bir yol izleyecekler? Diğer taraftan baktığımızda hep 20 Temmuz tarihini işaret etmiştik. Yargıtay'dan acaba bir karar gelir mi gelmez mi? Mutlak butlana dair. CHP'den ayrılırlar mı, ayrılmazlar mı? Ama Özgür Özel ve ekibi artık net kararını verdi ve bu noktada yeni parti kuruldu. Hacı Bayram Camisi'ne gidildi, cuma namazı kırıldı, birinci meclise yüründü ve bu noktada ilk toplantılar da yapıldı. Anadolu Kulübü olarak açıklandı. Tabii Anadolu Kulübü'nün sembolik de bir anlamı var. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1926 yılında kurulan bir kulüp. Kulübün ilk başkanı İsmet İnönü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem sosyal hem de diplomatik hayatın kalbinin attığı noktalardan birisi. Burası seçildi Özgür Özel tarafından, ekibi tarafından haliyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılındı ama yapılan açıklamalarda tabii hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerinden sapılmayacağı, bu noktada yol izleneceği de sık sık vurgulanıyordu. Simgesel olarak da orası ön plana çıktı. Tabii mecliste özellikle oturma düzenleri değişecek, birçok yansıması olacak ki dün belki de en yüksek bağımsız milletvekili sayısına ulaşılan ana muhalefetin bağımsız milletvekillerinden oluştuğu bir evreyi de gördük. Koltuk sayıları, sandalye dağılımları değişince.
1: İlk defa seçimsiz bir ana muhalefet partisi oldu hakikaten bu.
0: Tabii bağımsız milletvekilleri sayısı 100'ü geçti bir ara. Çok şaşırtıcı bir tabloydu Türkiye siyasi tarihi açısından. Şimdi en fazla sandalye sayısı tabii AK Parti'de bulunuyor, 277 milletvekiliyle. Onu CHP takip ediyordu ama 91 milletvekilinin istifasıyla bu sayı haliyle CHP'de 44'e geriledi. CHP'nin yine 5. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Yeni partiyi 56 milletvekiliyle DEM Parti takip edecek bu düzene baktığımızda. DEM Parti'nin ardından yine MHP gelecek 46 milletvekiliyle. İstifaların kabulüyle de 44 milletvekiline girilemiş oldu artık. CHP 5. sırada yer aldı. Oturma düzeni de değişecek mecliste bu kapsamda. Tabii şimdi CHP'deki istifalarla yeni parti o düzeni değiştirmiş oldu haliyle. CHP MHP'nin sağ tarafına geçecek. Yine yeni partinin kuruluşuyla da CHP'nin yerine yeni parti geçmiş oldu. Şimdi şuna da bakmak lazım. Türkiye tarihinde aslında Büşra Hanım, bu ayrılmalar çok sık yaşandı.

0: ilk değil. Yani Demokrat Parti döneminden alıp bu noktalara geldiğimizde aslında birçok ayrılıkların yaşandığını görüyoruz. Yine sol kesime baktığımızda Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'yi görüyoruz. Sık sık ayrılıklar yaşanmış Türkiye tarihinde ama hep baktığımızda sağ görüşlü kesimden kopan, tabii eski döneme bakıyoruz, artık sağ sol kalmasın yani dünyada ya da bizde de kalmasın, hep sağ görüşlü kesimin ayrıldığında ciddi noktalara ulaştıklarını, işte iktidar olduklarını görüyoruz. Bu noktada CHP'den kopuşlarda genellikle iktidar seviyesine ulaşıldığı döneminde belki sadece Bülent Ecevit'i görebiliriz. O da hani koalisyonlarla başbakanlık yaptığı dönemler oldu. Yani bunun yansıması nasıl olacak Türk siyasi tarihine? Hep birlikte izleyip göreceğiz.
1: Tabii başka bir partiden kopmakla CHP'den kopmak arasındaki hikaye çok daha farklı Türkiye için. CHP'nin şu anda kalan milletvekillerinin de paylaştığı şeydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmak istediklerini ifade ettiklerini de gözlemliyoruz. Tabii bu anlamda da çok önemli. Bir de bu haftanın seçilmesi de herhalde Lozan Anlaşması'nın da yıl dönümü olması sebebiyle de
0: mutlaka
1: bu adımı hızlandırmak etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 103 yıl geçti üzerinden. Evet. Bu adımı da daha da yukarı taşıyacak bir hamle olacaktır. Henüz ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmedi galiba. Parti sözcüsünden bu yanlıştan dönün çağrılarını görmüştük ama önümüzdeki hafta belki bu haberleri daha da yakından takip edeceğiz. Şimdi bu haberlerden sonra yine böyle geçmişi biraz araladık sizinle beraber, tekrar geçmişe gideceğiz. Çünkü 93 yılındaki Madımak olaylarını ilgilendiren bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden. Bunu da dinleyicilerimize paylaşır mısınız? Yıllar sonrasında nasıl bir karar geldi?
0: Tabii ki Temmuz 1993, yani yakın zamanda geçtik o tarihi, o acı olayları, 37 kişinin yaşamını yitirdiği o acı olayları bir kez daha hatırlamıştık. Unutulması mümkün değil zaten.
1: Evet.
0: Ve Anayasa Mahkemesi'nin genel kurulundan da önemli bir karar geldi. Tabii geçmişe yönelik aslında faili meçhul cinayetlerle ilgili birçok adım atılıyor. Ve bu dönemde bunun gelmesi de AYM'den önemli bence. Neler oldu? Tabii sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan bir yargı süreci var. Ve etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği, 37 kişinin öldüğü olayla ilgili yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla bireysel bir başvuru yapılıyor. Ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşüyor AYM ve ihlal kararı alıyor. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğini hükmediyor ve ihlal kararıyla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar veriyor. Yani önümüzdeki süreçte orada hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir manevi tazminat ödenecek. Tabii ki hani oradaki olayları karışanların esas hapis yattığı süreçleri de biliyoruz. Onların ortaya çıkması daha da kritiktir. Yıllardır konuşulan bir olay bu haliyle. Ama yine de en azından hayatını kaybedenlerin yakınlarına bunun yapılması hiç değilse adaletsiz bir ortam olmadığını da gösteriyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Herhalde bu başvurunun hikayesinde de bir 12 yıl var değil mi Armağan Bey? Arkasında bekleyen bir 12 yıllık süreç var. Aslında zaman aşımına uğramayla ilgili bir tabloyla da karşı karşına kalınabilirdi ama mahkeme bunun aleyhinde bir tavır alarak Madımak'ta mağdur olan ailelerin yanında duracak şekilde bir kararı imza atmış. Böylesine üzücü bir hadise sonrasında bunu duyurabilmek de bizi memnun etti doğrusu. Şimdi zaman zaman sizinle tabii gündelik hayatımızı yakından ilgilendiren başlıklara da yer veriyoruz. Onlardan bir tanesi var yine. Araç kullananlar için trafik kasko ihbarlarıyla ilgili bir ortak hat duyurusu yapılmış. Alo 193 ile mi bağlandı bu duyurular?
0: Doğru. Doğru. Alo 193 ortak hasar ihbar merkezi duyuruldu. 1 Eylül'de faaliyete geçecek. Bu hatta tabii trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak. İllegal yapılara geçit verilmemesi hedefleniyor. Tabii baktığımızda hani o hasar kaybı, değer kaybı uyuşmazlıklarının asgari indirilmesi, bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması hedefleniyor yine bu noktada. Ve eylem planının 5. maddesi kapsamında hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmeleri için de sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 100

0: 93 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Dediğim gibi 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek. Trafik kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları ilk etapta bu noktada kabul edilmeye başlanacak. Hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapılara da yine o 193 hattını kullanarak kuruma da şikayet edebilecekler. Şimdiden de yani sürücülerin haberi olsun bu konuyla ilgili.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü kazalarla ilgili bazı istatistikler paylaştı. Bugün ben de kuruma gelirken ne yazık ki yine bazı kazalara şahit oldum. Özellikle yağışın çok güçlü olmasından dolayı da zannediyorum bir takım kontrol etme konuları çok da kolay olmuyor sürücüler için. Belki şunu da söylemek lazım size sözü bırakmadan önce. Bazen kazayı yaptıktan sonra bölgeyi işgal edecek şekilde araçlarımızı tutmaya devam da ediyoruz. Aslında evet, o anın fotoğraflarını çekip çok da büyük bir hadise değilse araçların yol akışına engellenmeyecek şekilde kenara alınması çok da iyi olacaktır doğrusu. Hem kendileri hem de geri kalan sürücülerin hayatlarını devam etmek için. Bunları biraz daha yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum üzerinde evet. durmak için. Kazalarla ilgili istatistik ne gösteriyor bize?
0: Haziran ayı bilançoları paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı genelinde tabii bakılıyor bunlara. 328 bin kaza yaşanıyor. En büyük kusur yine sürücülerde olduğu görülüyor. Çünkü ölümcül kazaların baş faili yine maalesef hız. Ve hasarlı kazalarda zirvede Ankara'da Müşra Hanım. Yani sabah gördüğünüz tablo şaşırtıcı değil. Yani en hasarlı kazalar maalesef başkentte meydana geliyor. Tabii. Bunu anlamak da yani mümkün değil diyemeyeceğim, çok normal. Çünkü Ankara'da ciddi manada böyle karşılıklı saygı konusu epey gerilerde. Böyle olunca da herkes kendi başına bir kural belirliyor. O kurallara göre hareket ediyor. İşte kaynak yapma mevzusunun da bence en fazla Ankara'da olduğunu düşünüyorum ben. Baktığımızda sayılara Haziran ayında en çok maddi hasarlı kaza belirttiğim gibi başkentte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya takip ediyor. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis olmuş. Tabii ki hani nüfus sayısı ya da araç sayısı oralarda az ama Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etmiş. Yıl genelinde Ankara'da 40.232 kaza olmuş. İstanbul'da 34 bin kaza olmuş. Yani sayılar da epey fark var aralarda. 6.000-7.000 fark var. İzmir'de ise 13.564 kaza meydana gelmiş. Ya tabii ki kazalar meydana gelmesin, sürücüler dikkat etsin. Ama Ankara'da bu tablo her geçen yıl daha da artıyor. Ve kazalarda da en büyük sebep emniyetin açıkladığına göre yine yüksek hız olarak ön plana çıkmış.
1: Şimdi tabii böylesine haberleri aktardıktan sonra hafta sonunda olmamız da sebebiyle biraz daha tabloyu yumuşatmak da istiyorum doğrusu. Şöyle günün başlangıcına doğru belki kahvaltı saatlerine de yaklaşıyoruz. Biraz daha tebessüm ettirecek haberleri de konuşalım mı?
0: Tabii.
1: Biz Ankara'da yağmurdan bahsediyoruz ama Avrupa genelinde sıcak hava dalgası ile ilgili haberler hepimizi de şaşırtıyor doğrusu. Orada da başka bir varyansınlar söz konusu. Bir klima bulabilmekle ilgili ülkelerin yoğun evet. çabaları var. Belki de binalarına taktırabilmek için zorluklar yaşıyorlar. O izinleri alabilmek adına tarihi yapılardan dolayı ama bizim Adana'da bir besicimiz çok daha hızlı davranıyor belki bu yaklaşımdan. Bir başka canlıyı düşünüyor taktırdığı klimayla. O evet. detayı da sizden alalım mı? Tatlı bir haber.
0: Çok güzel hikayeleri var aslında bu haberin. Tabii bizim en çok dikkatimizi çeken ahıra takılan klima oldu Adana'da. Koyunlar için takıyor bu klimaları Mehmet Savrun. İngiliz kökenli Suffolk koyunları var. Koyunların da yani görüntüsü işte üst tarafı beyaz, alt yani ayak kısımları siyah koyunlar. Görüntüleri de güzel, sevimli hayvanlar yani. Ve gerçekten hayvanları için yapıyor bunu. Şöyle söylüyor, hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Çok akıllı olduklarını söylüyor. Tabii bu ahır sahibi Mehmet Savrun. Ve çok aşırı sıcaklardan dolayı ahıra bildiğiniz klima taktırıyor. Hikayesinin ilginçliği, kendi hikayesinin aslında avukat kendisi. Besiciliğe adım atıyor. 4 hayvanla yola çıkıyor ama sürüsünü 250'ye kadar da ulaştırıyor. Ve görüyor ki bu ahırda özellikle çok sıcak oluyor ahır. Öyle olunca da

0: Onlar da serinlesin diye ahıra bir klima taktırıyor. Görüntülere baktım. Hayvanlar haline epey memnun.
1: Memnun gözüküyor. Sağ olsunlar. Çok ince bir düşünce hakikaten.
0: Takmayı düşünmüyoruz ama onların klimaları var. Veteriner de hayatında ilk kez görmüş, yaptığı açıklamada. Hiç böyle bir şey görmediğini söylüyor. Hayvanların refahı açısından.

0: açısından hani böyle bir adım atmak belki de diğer Adanalılara da örnek olacak, bilemeyeceğiz ama hayvan sevgisinin bu seviyede olması çok güzel.
1: Siz kedileri çok seversiniz. Veteriner evet. deyince de bu hafta ben bir kedinin veterinerliği bayağı birbirine kattığını da gördüm doğrusu. Herhangi bir ışık sistemini sağlam bırakmamış orada.
0: Evet, gördüm ben de onu.
1: Gerçekten o da çok renkliydi ama diğer tarafta da başka bir canlı çok gündem oldu bu hafta. Belki biraz da tedirginlik de oluşturdu. Çekirgeler konuşuluyor.
0: Evet, evet.
1: Nasıl yakaladınız bu haberi?
0: Yani bana soranlar oluyor. Ya hani Ankara'da var mıymış? Beşinci katta oturuyoruz. Beşinci kata çıkar mı? Çıkarsa ne yapar? Ya bilmiyorum, çekirgeden hani ben çocukluğumdan beri hiç korktuğumu hatırlamıyorum ama korkan çokmuş. Ya da hani böcekten çekinme var, zıplaması falan herhalde insanlar haliyle tedirginleşiyor.
1: Büyüklüğü herhalde dikkat çekiyor. Bir de evet, sayıca yani 20... çok mu acaba? Tabii, yani, o yüzden de mi böyle bir sıkıntı karşı karşıya bırakıyor?
0: Şöyle geldi şimdi olay, 20 santime kadar ulaşıyor ve etçil. Hani insanlar bizi de yer mi diye korktular. Ama yani insana zarar verecek bir durumu yok. Aksine doğaya da çok faydası olduğu söyleniyor çekirgelerin. Tarlalara zaman zaman tabii zarar verebileceği konuşuluyor ama o kadar da büyük zararlar vermeyeceği paylaşıldı. 20 santime kadar evet ulaşan bir hayvandan bahsediyoruz, bir böcekten bahsediyoruz. Yani iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı bu kadar büyüdükleri de belirtiliyor. Ama istila seviyesine kadar ulaşacak bir durum olmadığı da paylaşıldı. Birçok yerde, özellikle Karadeniz kısımlarında neredeyse sahil boyu bu çekirgeler görüldü. Hatta İstanbul'da da yine görüldü. Bursa, Eskişehir, Ankara yine gelen bilgiler arasındaydı. Epey büyük oldukları tedirginlik yarattı ama istila boyutunda bir durum yok. Bakanlıktan da yapılan açıklamalar vardı. Hani bir endişe yaratmayacağı belirtildi. Evet. Çekirge istilası olmadığı belirtildi.
1: Ekosistem için de faydalı olduğu.
0: Kesinlikle tabii, yani öyle öldürmemek lazım. Görüp öldürmemek lazım. Gerçekten doğaya katkısı olan canlılar bunlar. Evimizden uzaklaştırabiliriz, o kadar yeter. Ama öldürme telaşına da girmeyelim.
1: Peki son olarak da eşleri ilgilendiren bir haberi sorsam. Genellikle biz tabii hep Yargıtay kararlarını, Anayasa Mahkeme kararlarını konuşuyoruz ama bu haberde Yargıtay eşleri konu oluyor zannediyorum, değil mi? Bir canlı konum atma mevzusundan dolayı mahkemenin aldığı bir karar var. Çiftler nasıl karşı karşıya gelmişler?
0: Tabii şimdi özellikle Z kuşağında ben bunu çok duyuyorum ama hani bir yere gidiyorlarsa konumları açık ve birbirlerini oradan takip ediyorlar. Aynı yerde değillerse nereye gitti ya da onu da geçtim, şu an neredesin, bana canlı konum at, sana inanmıyorum. Yani güvensizliği.
1: Z kuşağında böyle bir yönelim mi varmış? Doğrusu
0: ya benim gözlemim o, yani arkadaş çevremde ya da hani anlatanlarda diyeyim, evet. Ya da tanık olduklarımızda işte benden konum istiyor ve buna uyum sağlayan bizim kuşaklarımız da var. Hepsi birbirine girmiş vaziyette. Böyle bir tablo yaşandı ki anlayacağım. Yargıtay'a kadar gidiyor bu durum. Yani canlı konum tartışması yaşıyor eşler. Eşine her gün belirli saatlerde canlı konum göndermesinin zorunlu tuttuğu öne sürülüyor ve kadınla ilgili davada dikkati çeken bir karar çıkıyor. Emsal niteliğinde tabii bu noktada baktığımızda. Ne diyor? Canlı konumu attırıyor. Dediğim gibi karısına geçirdiği ameliyat sonrası tabii bir diğer ayrıntı da var, kısır muamelesi yapıyor. Yargıtay ise her iki tarafın eşit kusurlu sayıldığına atarak, imza atarak aslında eşinden canlı konum isteyen kadın burada kusurlu sayılıyor. Ankara'da da yaşanmış bu olay. Saat 19:20 arasında canlı konum paylaşmanın zorunlu kıldığını da iddia etmiş eş tarafı, dediğim gibi. Ama kocanın tabii bu noktada suçlu değil, kadın tarafının kusurlu sayıldığı da paylaşılıyor. Tabii canlı konum talebi boşanma nedeni mi? Artık oralara kadar da ulaşmış.
1: Her gün 19:20 arasında canlı konum atıyorsunuz. Evet. Böyle bir kere daha söyleyince çok kolay bir mevzu olmadığını zannediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hepimize hakkında öyle bir yaklaşım olsa ters bir tepki verebiliriz diye düşünüyorum. O mahkeme kararı bugünkü hafta sonu konumuz olabilir bizlerin de. Armağan Bey, çok teşekkür ederiz değerli vermiş olduğunuz bilgiler
0: ben
1: için.
0: Ben çok teşekkür ederim ama ben çok büyük konuşmamayı tercih ediyorum. Yine.
1: En iyisi. En iyisi.
0: Anlaşabileceğimiz insanlar çıksın karşımıza.
1: En iyisini yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta yine Türkiye gündemiyle bir araya geleceğiz. Konuğumuz gazeteci Armağan Canbaz'dı.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu sefer biraz daha gündemden uzaklaşarak kendi coğrafyamıza döneceğiz. Erzurum'u konuşacağız. Erzurum ilinin ve ilçelerinin isimlerinin hikayelerinin nereye dayandığına dair bilgileri öğreneceğiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber oluyor her hafta malumunuz. Bu hafta stüdyoda buluşamadık kendisiyle çünkü hakikaten Ankara'da yüksek oranda bir yağış söz konusu. O yüzden de bu haberin detaylarını da geçmeden önce sizden de bir kere daha bu konuya dair önlemlerinizi almanızı rica edeceğim. Bu konuyu hafife almayın ne olursunuz. Çünkü şehirde yol kenarlarında ciddi bir su birikintisi olabiliyor bazı yerleşkelerde. Belki merkeze geldiğiniz noktalarda şu anda iyiydi ama ben sabah erken saatte geldim. Dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültüsü, şimşeklerde hiç eksik olmadı Ankara'nın çatısında. Çatı deyince de bugün Erzurum'u konuşacağız. O da Türkiye'nin bir başka çatısı doğrusu. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Böylesine Temmuz'un sonlarına doğru yine bereketli yağmurlar alabilmek de çok güzel. Ama bugün hafta sonu piknik düşünceniz varsa, buluşma düşünceleriniz varsa planlamayla ilgili bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Şimdi

0: İyisiniz herhalde, bir sorun yok.
1: Sizinle buluştuk, yine illerimizi tanıyacağız, hikayelerine vakıf olacağız, daha da iyi olacağız hocam doğrusu.
0: Bence
1: bu
0: de,
1: enerji
0: inşallah.
1: Bize iyi geliyor. Erzurum'dan başlayalım mı? Dadaşlar Diyarı'nın hikayesi bizi nerelere götürecek?
0: Evet, başlayalım. Aslında bugün çok önemli bir gün. Erzurum Kongresi'nin tarihleri içerisinde. Evet. Bilindiği gibi 23 Temmuz'da 7 Ağustos arasında yapılmış Erzurum Kongresi. Biz de bu programı bu tarihte yapıyor olmamız gerçekten mutluluk verici bir olay. Şimdi çok eski bir tarihi var Erzurum'un. Şu an M.Ö. 4900 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi var. M.Ö. 4900'den sonra işte Bizans'ın eline geçtiğinde Bizans İmparatoru kendi adını verdiği bir şehir kurmuş burada. İlk adı Theodosiopolis Erzurum'un. Fakat çok enteresan, Araplar ve çevrede yaşayanlar buraya Kalikala diyorlar. Kalikala halı kalesi demek. Enteresan bir şey. Aslında Azerbaycan'da da halıya kaliçe derler mesela. Dolayısıyla Kalikala bu böyle yörede çok önemli bir Karin adı da olmuş. Fakat sonra Selçuklar Anadolu'ya girince, Anadolu'yu almaya başlayınca Erzen'i ele geçirmişler. Erzen halkı da Erzen'den kaçarak şimdiki Erzurum'un bulunduğu yere gelmiş ve orada bir Erzen adıyla şehir kurmaya karar vermişler. Erzen ismiyle. Fakat Erzen, iki tane Erzen nasıl ayıracaklar? Demişler ki buranın adı Erzeni Rum olsun. Yani Erzurum adının kökenine gelen sözcük Erzeni Rum. Biliyorsunuz hani bu Ankara'da da çok konuşmuştuk. Bu kelimelerin anlamları, orada çok fazla kültürler ve çok fazla diller olduğu için şey oluyor. Şimdi Erzen konusunda çok değişik şeyler var. Yorumlar var mesela. Erzen, Rum'u anladık. Anadolu'daki Erzen anlamına geliyor. Ama mesela bazı şeyler Farsça olduğunu Erzen'in ve darı anlamına geldiğini, yani darı memleketi anlamına, Erzeni Rum'un darı memleketi adının anlamına geldiğini söylüyorlar. Bazıları da Arapça'da Erzen'in sağlam, dayanıklı, kayalıklı, güçlü bir yer anlamına geldiğini söylüyorlar ve dolayısıyla da kayalık, kayalar ya da kurulmuş şehir anlamına geldiği söyleniyor. Aslında daha da gelişmiş bilgi umurum başka bir yaklaşım var. Diyor ki oradaki Erzen o Erzen değildir, Arzandır. Aslında akarsuların memleketi demektir Erzurum diyor. Erzurum'un adı üzerinde böyle çok bilimsel, hatta doktora çalışması falan var. Çorum'da da görmüştük bunu, biliyorsunuz. Çorum'un adı konusunda 100 ayrı açıklama vardı. Evet. Ve her biri de şeydi ama hepsi çok güzel. Anlıyoruz ki Erzeni Rum'un zaman içerisinde değişmesiyle
1: binlerce yıllık tarih var şehrin arkasında. O yüzden de zaman zaman farklı yaklaşımların olması, halkın dilinde de belki değişerek de bir anlamla buluşması da çok da muhtemel.
0: Tabii 6000 yıldan söz ediyoruz. Yani 6000 yıllık bir yerleşim yeri Erzurum ve çok da önemli bir yer. İlçeleri tarih ve kültürün de çok yoğun konsantre olduğu bir yer aslında Erzurum. Şimdi isterseniz böyle devam ederek biraz ilçelerine de
1: tabii buyurun hocam
0: gidelim. Şimdi Erzurum, ben şöyle yaptım. Eskiden böyle alfabetik gidiyorduk ama şimdi düşündüm, merkez ilçelerle şeyi ayırmak gerekirdi. Çünkü merkezi Erzurum'u anlatmaya başlıyoruz. Sonra sırayla alfabetik şeyleri anlatınca olmuyor. Ben dedim ki bugün Erzurum'un merkez ilçelerini anlatalım. Sonra çevre ilçelere geçelim.
1: Tabii, tabii buyurun.
0: Mesela Azizli'ye 3 tane merkez ilçesi var şeyin, Erzurum'un. Her birisi birbirinden önemli. Azizli'ye, Yakuti'ye, Palandöken. Şimdi bu hepsi bunların eski yerleşimler aslında. Mesela Romalılar döneminde Azizli'ye yerleşilmiş ve adı Karlo'yu Karnak'mış bu yörenin adı. Termal su sıcak kaynaklarından dolayı aslında yerel halkı uzun süre tarihte Çermik denmiş. Çermik'in bizim bu termal su kaynaklarının olduğu yeri verilen adı Ilıca gibi. Sonradan bunun adı Ilıca olmuş zaten. Hani hep örnek veriyoruz. Evliya Çelebi Erzurum'a geldiğinde Ilıca olarak söz ediyor şeyden. Tatlı şeyler var. Hala mesela

0: Aziziye'deki termal kaynaklar ve termal altyapı, turizm altyapısını besliyor. İnsanlar oraya ılıcı olarak gidiyorlar. Orayı kullanıyorlar. Ve adı buradan kaynaklanmış. Yüzlerce ılıcı olarak geçmiş adı. Fakat sonra biliyorsunuz Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum'da tabyalar kuruluyor. Gerçi bu tabyaları da Sultan Abdülaziz yaptırdığı için Aziziye tabloları deniyor. Savunma hatları, Aziziye tabloları. Bu hemen hemen Erzurum'un değişik yerlerinde var ama en yoğun olduğu yer aslında Yakutiye'de. Fakat ilçenin adı değiştiriliyor 1953 yılında. Ilıca ile hemen yakınındaki Dadaşkent var. Bunlar bir araya getiriliyorlar ve Aziziye ilçesi kuruluyor olarak, yer olarak.
1: Merkez ilçesi olarak.
0: Evet, oldukça çok fazla yani olduğu şeylerin köyleri de, köylerinde de ziyaret edilecek tarihi yerlerin olduğu bir yer Aziziye. Ama tarihte de böyle Karlı Yukarnak'tan kalkıp Çermük, Ilıca gibi bir adına isimler silsilesini de bünyesinde barındırmış bir ilçemiz bizim, merkez ilçemiz.
1: Evet.
0: İkincisi de Palandöken. Bu Palandöken'in adı çok enteresan tabii. Palan atlı yük hayvanlarına kurulan bir tür eğer. Fakat bu diğer eğerler gibi değil. Yani böyle kumaş değil miydi? Keçe gibi şeylerden yapılıyor ve bağlarla bağlanıyor hayvanın sırtına. Yük hayvanlarına kurulan bir eğer. Fakat daha o kadar yüksek ki hayvanlar buradan çıkarken üstündeki yüklerle birlikte o üzerlerindeki palanlar düşüyormuş. Dağın eğimini ve heybetini anlatmak üzere bu yöreye Palandöken demişler. Yani kolay değil, ulaşımı zor, yük taşıması zor bir yer.
1: Evet.
0: Bir adı buradan geliyor Palandöken'in.
1: Kervanların zorlu sınavlarından biri olmuş vakti zamanında.
0: Evet, evet. Şimdi kayak merkezi zaten. Hani
1: tabii,
0: bu özelliğinden dolayı evet, olimpiyatların yapıldığı bir yer. Özel bir toprağı var. Mesela bir şeyinin adı Kiremitlik Tepe. Yani toprağından kiremit elde edildiği için böyle yapılmış. Enteresan bir ilçemiz burası bizim. Çok önemli şeyler var. İşte türbeler var. Gazi Pirali Baba Türbesi var. Kümmehtabat Baba Türbesi var. İsmi konusunda Paladöken gibi bir açıklama var ama o çok tutan bir şey değil. Doğrusu bütün halkın kullandığı biçimde anlatılan Palandöken adı. Şimdi merkez ilçelerimizin bir üçüncüsü ve belki de hani en eskisi ve en tarihi şeyleri içinde taşıyan bir öyküleri çok olan ilçesi de Yakutiye. Yakutiye'nin adının çok enteresan, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytı döneminde o yöreye olan yöreyi yöneten Emir Cemalettin Hoca Yakut Gazani diye çok önemli bir devlet adamı var. Bu devlet adamının en önemli şeylerinden bir tanesi, bakın 1300'lerde bir üniversite kurmaya karar veriyor. Yani medrese kuruyor orada ve Yakutiye Medresesi olarak anılıyor bu medrese. İlçenin adına da bu medreseden dolayı Yakutiye Medresesi deniyor.
1: Kültürel simgelerinden biri. Zaten
0: evet.
1: Açık Hava Müzesi gibi Yakutiye Erzurum'u.
0: Evet.

0: yürüme mesafesinde bir başka medrese daha var. O da çifte minareli medrese diye bilinen ama aslında adı Hatuniye Medresesi olarak da geçen bir medrese. Bu da çok ilginç. Bu medreseyi tartışmalı kimin kurdu ama tartışmanın önemi yok. İki kadından birisi kurmuş. Yani ya diyorlar ki bu medreseyi Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüvent Hande Hanım kurdu diyenler var. Hayır, öyle değil. İlhanlı Sultan'ın eşi Han Padişah Hatun kurdu diyenler var. Kimin kurduğu tartışmasını olsa da sonunda kadınların kurduğu bir üniversiteden söz ediyoruz. Aslında şey çok önemli. Bu Erzurum'daki kadınların etkisi de çok önemli. Bir iki şeyden daha söz edeceğim burada. Ama bu çifte minareli medrese diye geçiyor bu medrese. Hatuniye Medresesi. Herkes öyle tanıyor, çifte minareli medrese. Ve iki minarenin de yapımı çok farklı. İddia o ki yapılırken minarenin birini usta yapmış, birinde çırak yapmış ve insanlar aşağıdan seyretmeye başlamışlar bu yapımları. Ve insanlar çırağın yaptığını daha çok beğenince çırak böbürlenerek usta bana bir çay getir demiş ve o usta buna bu hakarete dayanamayıp intihar etmiş. Buna çok üzülen çırak da intihar etmiş. Böyle bir acılı şeyi de var. Hikayesi var. Evet. Evet, Aziziye tabloları dediğimiz, hani Aziziye diye ismini veren tabyalar da aslında bu ülkemizin sınırları içerisinde. Biliyorsunuz çok yere adını vermiş. Ankara'da da Nene Hatun Caddesi vardı. Nene Hatun burada savaşmış. Ve hatta şöyle, tabyalar kaybedilmek üzere Nene Hatun tarafından önderlik ettiği kuvvetler tarafından tabyaların kurtarıldığı biçiminde anlatılır öykü. Daha da enteresanı, Nene Hatun buraya giderken daha 3 aylık bir çocuğu vardır. Çocuğunu bırakarak savaşa öyle gider. Derler ki gitme işte, sen annesin, çocuğunu bırakıp gitme. O da der ki işte çocuk annesiz büyür ama vatansız büyüyemez der. Bu da mesela şey haline gelmiş.
1: Daha o zaman da 20'li yaşlarında aslında Nene Hatun.
0: Evet, evet.
1: Çok genç.
0: Evet, çok genç, böyle inanılmaz, gerçekten dediğin gibi Açık Hava Müzesi gibi bir yer. 1176 yılında bakın Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan tarafından yaptırılan bir cami var, Ulu Cami. Çok aslında... çok da büyük ve çok da iyi inşa edilmiş camilerden bir tanesi Ulu Cami. Ve gene pardon. Alo.
1: Sesinizi alıyoruz hocam. Ben bölmemek için de sizi araya girmiyorum. Lütfen buyurun. Zaten farklı illerimizde önemli Ulu Camiler var. Erzurum'da onlardan bir tanesi ve doku itibariyle baktığım zaman da aslında özellikle Kars'ta da birleştirdiğinizde yöreden çıkartılan taşların da renkleriyle beraber çok daha farklı bir görsele de sahipler. O yüzden de ziyaret etmeyenler varsa muhakkak tavsiye ederim. Çok değerli bir bölgeden bahsediyor değerli hocamız da.
0: Bu Ulu Camiye Atabey Camisi de deniyor. Biliyorsunuz bu Anadolu Selçuklularında Vezir sadrazamlar diyelimmiş, Osmanlı'daki sadrazam karşısındaki ünvanlara Atabey deniyor. Bu şeyin yaptığı için, Emevi Nurettin Aslan Mehmet tarafından yapıldığı için de buraya Atabey Camisi deniyor. Çok enteresan, mesela gene burada söz etmekte yarar var. Bir kadın sufinin şeyi var, türbesi var, Rabia Hatun türbesi. Erzurum'un hani kadınlarından söz ediyoruz. Aslında en önemlilerinden bir tanesi de Rabia Hatun. Ama atlamadan geçmek istemiyorum. Tabii bu Erzurum'un kadınları çok önemli. Kara Fatma da Erzurumludur. Yani ona ileride de doğduğu şeyde söz ederiz. Ama düşünebiliyor musunuz? Nene Hatun, yani Türk tarihinde çok önemli isimler bırakmış. Hem Kara Fatma hem Nene Hatun. Hatuniye medreseleri kurmuş, kadınların falan yaşadığı bir yer Erzurum. Bu açıdan çok büyük önem taşıyor.
1: Evet, zaten 1071'in öncesinde olması hasabiyle de belki bu kadar da

0: tarihi anlamda önemli şahsiyetlere de ev sahipliği yapan bir diyar. Aslında evet. Anadolu Fethi'nin öncesinde adım adım gelinen bir yolculuğa Erzurum önemli bir ev sahipliği yapıyor. Çevre ilçelerinden de bir tanesine yer verelim mi hocam? Muhtemelen Erzurum'u yetiştiremeyeceğiz biz yine. Her
1: tabii
0: zaman
1: tabii
0: olduğu
1: iki hafta yaparız Erzurum'u.
0: Muhakkak.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra da kısa bir ilçe anlatalım. Devam edelim istersen.
0: Lütfen buyurun.
1: Şeyi. Şimdi bir de Kırklar Türbesi var şeyde. Erzurum alınırken 40 tane evet Ulvi ve Eren kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı burada bir Kırklar Türbesi var ve büyük bir efsaneye ev sahipliği gene yapıyor gene Yakuti'ye. Hemen buradan devam ederek isterseniz Aşkale'yi de anlatayım. Neden Aşkale'yi anlatayım? İşte Kara Fatma'nın ilçesi Aşkale. Kara Fatma'nın adının Fatma Seher Erdem olduğunu biliyoruz ama Kara Fatma ile ilgili hem Aşkale ile hem Kara Fatma ile ilgili kısa bir iki şey söylemek yarar var. Eşi öldürüldükten sonra eşinin üniformasıyla katıldı Kara Fatma Kurtuluş Savaşı'na ve çok önemli şey oldu. Üsteğmen bitmesine kadar çıktı ve daha da önemlisi kendisine balın emekli maaşını da Kızılay'a bağışlamıştı. Gazi'de emekli maaşını bu açıdan çok önemli. Aşkale'nin ilk ismi Lokus Bassara. Şogen'de deniyor sonradan. Şogen'in bahçe çevirmekte kullanılan çitlere verilen bir adı olduğu söyleniyor. Burada aynı adlı bir höyük daha var. Fakat burası bir dönem yoksullara falan yemek dağıtılan bir yer olarak kullanılmış, şehir olarak. Bunun aslında ilk baştaki adı Aşhane'ymiş. Şehrin adı. Sonra bir kalesi de var. Bir süre sonra Aşhane'deki haneyi atıp Aşkale olarak birleştirilerek isim verilmiş ve adının oluşması da böyle bir
0: hikayesi de gizli. Aşhanesi de çok güzelmiş doğrusu.
1: Evet.
0: Şimdi Aşkale olarak da biliyoruz.
1: Aşkale olarak biliyoruz.
0: Kara Fatma da burada tabii çok önemli. Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan. Evet. O da Aşkaleli. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmış olduk Nezih Hocam. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız
1: haftaya
0: için.
1: Haftaya görüşmek üzere. İyi günler müşterim.
0: Haftaya yine Erzurum'dan devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Hikayesini dinlemeye. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'inle konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Tabii her bir ilimizi ziyaret ettiğimizde oraya ait olan, oraya özgü olan ürünleri de tanımaya niyet ediyoruz. Bazen belki almak istiyoruz. Farklı süs eşyalarını gözlemliyoruz. Erzurum'da da oltu taşının işletmesiyle ilgili çok önemli bir merkez. İşletmecilerinin yapılması, ustalarının yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli bir merkez. Dünyayı aşmış olan da bir ünü var bu anlamda. Oltu taşını konuşacağız. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizlerle. Sona Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar Büşra, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizler sormalı. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyi, teşekkür ederiz. Erzurum'u konuştuğumuz için de çok mutluyuz.
0: Elbette. Tabii her bir ilimiz doğrusu hakikaten bize bu mutluluğu yaşatıyor. Nezih Hocam'la da sizlerle beraber de ülkemizi çok daha iyi tanıyoruz şehirlerin izinden giderek. Oltu taşı da tabii Erzurum'da çok özdeşleşmiş bir süs eşyası.

0: Erzurum'da bu kadar özdeşleşmiş?
1: Tabii. Oltu taşı aslında birçok kişi mutlaka görmüştü bir tesbihte ya da bir kuyumcu biçiminde. Siyah parlak çeşitli takıların yapıldığı, belki tesbihin yapıldığı bir taş oltu taşı.
0: Hı hı.
1: Aslında bizim bildiğimiz granit ya da mermer gibi sıradan bir kayaç değil oltu. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda şöyle gerçek ortaya çıkıyor. Milyonlarca yıl öncesinde yaşamış ve Çin ile ağaçların kalıntılarının zaman içinde kil ve organik maddelerle birlikte yüksek basınç altında değişime uğraması yoluyla organik kökenli aslında yarı değerli bir taş oltu taşı. Bu yüzden de aslında halk arasında ona kara kehribar da deniyor. Aslında bu da tesadüf değil çünkü kehribarlar uzaktan bir akrabalığı da var bu taşın. Aslında en dikkat çekici özelliklerinden biri de işlendiği anda çok yumuşak olması. Belki dinleyenler vardır. Erzurum, ben Eskişehir'i anlatırken anlatmıştım. Bir de taşında da aynı özellik vardı. İlk çıktığı anda çok yumuşak. Bu sayede ustalar çok rahatlıkla kesebiliyor, oyabiliyor, şekillendirebiliyor. Ancak havaya temas ettikçe sertleşmeye başlıyor. Bu da aslında dünyadaki pek çok taşta görünmeyen bir özellik. Aslında bir başka ilginç özelliği ise sürtünmeyle beraber elektriklenmesi oldu taşının.
0: Statik bir etkisi vardı.
1: Evet, hatta eski ustalar oltu taşını anlamak için, oltu taşı olup olmadığını anlamak için bir kumaşa sürter, ardından küçük kağıt parçalarını yakınlaştırırlarmış ki eğer gerçek oltu taşıysa bunları çekermiş. Ve tabii ki de Erzurum Ördeşirsesi'nin sebebi de Oltu ilçesinden çıkıyor olması. Taşın en yoğun çıkarıldığı yer yüzyıllardır Oltu ve çevresindeki köyler. Bunun yanında Olur, Şenkaya, Narman ve bazı çevre ilçelerde de bu damarlara rastlanıyor, taşın çıkarıldığı damarlara. Ancak taş dünyada en çok oltu ile özdeşleştiği için bugün uluslararası literatürde de oltu stone, oltu taşı olarak geçiyor.
0: Evet, siz şehirlerimizdeki ustalarla da çok yakından bir ilişkiniz var, her birini tanıyorsunuz Solu Hanım. Tabii bu oltu taşında özellikle tesbih işlerinde farklı figürler çok fazla olmaz. Belirli bir tabii nizamı da söz konusu, ama balık taneli bir oltu taşı tesbihi de görmüştüm. Hakikaten çok ilginçti. Ustalarımızın da böyle farklı şekiller üzerinden ilerlemesi de doğrusu başka bir renk de katıyor bu işe.
1: Kesinlikle. Özellikle kültürel festivalleri kapsamında biz Erzurum'u gezdiğimizde oltu taşıyla alakalı bir sergi gerçekleştirmiştik. Ve orada o kadar envai çeşit oltu eserine rastlamıştık ki gerçekten dedik ki Erzurum eşittir oltu. Bu şekilde anılması gerekiyor.
0: Tabii tesbih olarak söyledim ama siz de aktardınız, birçok süs eşyalarına malzeme oluyor oltu taşı. Erzurum kuyumculuğu üzerinden baktığınızda nasıl bir yeri var oltu taşının?
1: Şimdi şöyle, aslında burada oltu taşına sadece bir maden değil, aynı zamanda şehrin en önemli esasları biri olarak bakmak gerekiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında kuyumculuğun en önemli doğal hazinesi olarak biz nitelendirebiliriz oltu taşını. Tabii Erzurum'da özellikle oltuda yer alan bu oltu taşı ustaları çok önemli bu kuyumculuğun şekillenmesinde. Aynı zamanda bu taş işlendiğinde son derece parlak ve zarif görünüm kazanıyor. Ve özellikle oldukça hafif olduğu için de kullanımı rahat, çok estetik ürünler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle de Erzurum ustalar zaman içinde oltu taşını sadece bir süs eşyası olmaktan ziyade aslında bir sanat gibi işlemişler ve pek çok malzemeyle de birleştirmişler. Özellikle gümüşle çok fazla işlemişler oltu taşını. Bu onun siyah yapısı, gümüşün parlak beyaz yapısı birleşince o Erzurum'daki kuyumculuğu çok önemli eserlerinden biri haline gelmiş. Özellikle yüzük, kolye, küpe, bilezik, kol düğmeleri gibi pek çok hem süs eşyası hem hediyelik eşya olarak kullanılmışlar. Yine biz pipo ağızlarının yapıldığını görüyoruz. Yani günlük hayatta kullanıldıkları pek çok eşyaları da aslında oltu taşı kullanmışlar.
0: Sonu Hanım, peki opal taşı farklı mı oltudan? Bir yandan oltu zümrütü olarak da değerlendiriliyor ama oltu tam olarak da değil, değil mi? Renginden mi benzetiliyor acaba? Çok da önem verildiği için bu konuda o kendisinden de bahsetmek kıymetli olacaktır.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle, aslında opal dünyada 99 çeşit opal var ve 31 tanesi Erzurum'dan çıkarılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman sadece oltu zümrütü diye adlandırdığımız opal de değil, Erzurum bu yeraltı kaynakları açısından gerçekten çok zengin diyebiliriz. Aslında burada bizim bahsettiğimiz

0: Gerçekten zümrüt değil. Çünkü oldu zümrüdü dediğimiz şey benim de aslında ilk duyduğum zaman öyle sanmıştım. Bir zümrüt sanmıştım. Ama aslında bilimli olarak bu da bir taş. Zümrüt değil. Halk arasında oldu zümrüdü olarak anılıyor. Okay grubuna ait değerli bir doğal taş. Bu ismi de almasının temel sebebi aslında canlı yeşil rengi nedeniyle zaman içinde halk arasında yaygınlaşmış. Yani adında zümrüt geçiyor ama mineral olarak zümrütten tamamen farklı bir taş.
1: Rengi benziyor dediniz.
0: Tam rengi benziyor. Aslında bir de baktığımız zaman dünyanın milyonlarca yıl süren oluşum süreci sonunda ortaya çıkmış bu taş. Sahip olduğu renk geçişleri açısından çok önemli. Yani ışık oyunları ve renk geçişleri gerçekten hayran bırakıyor size kendini. Bazen zümrüt yeşiline çalan tonlar, bazen sarı tonları, kahverengiler, bazen maviler. Taşın içine baktığınız zaman sanki siz bir dağ silüeti görüyorsunuz, bazen orman silüeti görüyorsunuz, bazen bulutlara benzeyen yapı ve aslında size bir cevher olarak toprağın altından çıkıyor ve geliyor bu zümrütler. O yüzden çok değerli ve Erzurum'un kuyumculuk sanatında çok iyi şekillendirilmiş.
1: Tabii illerimizle özdeşleşen, daha çok ön plana çıkan ürünleri her hafta sizinle konuşmaya arzu ediyoruz ve çalışıyoruz bu anlamda da detaylandırmaya. Zorlanıyoruz da tabii. Bir tanesini seçiyoruz belki içinden ama oltu hakikaten Erzurum'la da çok bütünleşmiş bir taş. Oltu zümrütü de o zaman kültürel mirasın içerisinde yer alıyordur. Bu kadar değerli bir taş ürünü ise değil mi?
0: Kesinlikle. Hem oltu taşı hem oltu zümrütü. Aslında yani bu sorunun cevabı bizim kültürel mirası bakış açımızla da alakalı. Hı hı. Elimizde çok değerli taşlarımız var, evet. Ya da milyonlarca yıl önce oluşmuş bu taşlar. Aslında topraktan çıktığı zaman bir mineral, bir yeraltı madeni. Ama korunması gereken yalnızca o çıkan değil, oyun ortaya çıkan bilgi, beceri, ustalık ve gelenek. Yani bazen insanların zihnindeki bir bilgi, elindeki beceri yıllar boyunca edindiği tecrübeyle ölçülüyor. Oltu taş ustasını izlediğinizde bunun ne kadar büyük bir emek istediğini de hemen fark ediyorsunuz aslında. Çünkü meslek birkaç ayda öyle öğrenilen bir meslek de değil.
1: Evet.
0: Eskiden çocuk yaşta atölyeye giriyorlarmış ve sadece ustalarını izleyerek taşın nasıl dokunulduğunu, nasıl kesildiğini, zımparalandığını, çünkü bunlar çok yumuşak şeyler anlattığım gibi. Bir yanlış yerinden kestiğinizde bütün taş yok olabiliyor. Nasıl parlatılıyor, nasıl buna hiçbir kitaplarda yazmıyor. Hepsini ustalar izinleyerek öğreniyor. Bu yüzden de aslında bunun hepsi korunması gereken kültürel miras değerleri. Ve gerçekten de Erzurum o kadar zengin ki kültürel miras açısından. Hem oltu taşı zümrütü, ehramıyla beraber, dokumalarıyla beraber, bardus kilimleriyle beraber. Bu açıdan gerçekten Erzurum şanslı olduğumuz illerden bir tanesi.
1: Nezih hocamız da kalika ismine dayandığını da ifade etmişti, halı anlamına geliyor. Bugün hala da aslında dokumacılık ürünlerinin zenginliğini de bölgede gözlemliyoruz. Hakikaten her biri birbirinden bağımsız bir zenginliğe sahip. Bir taşın doğasını yansıtabilmek açısından da bizleri keyiflendiren de bir dünyası var. Aynı zamanda Türkiye dışına da çıkıyor olması da bu ürünün çok kıymetli. Ama şöyle güzellikleri de görmüyor değiliz Sonu Hanım. Tabii eskiden Kars, Erzurum birbirleriyle çok da ismen ayrılan bölgeler değildi. Zümrüt yeşili bal yaptıklarını dahi gözlemliyoruz. Doğanın güzelliklerini kullanarak, farklı bitkilerini kullanarak, kekiğin zannediyorum çok yoğun olmasıyla beraber bu renge tutkunluk her yere yansıyor anladığımız kadarıyla. Sizlere de çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Erzurum'u konuşmaya devam edeceğiz. Bugün oltu taşı, oltu zümrütü üzerinde değerli konuğumuz Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tamaç'ın önderliğinde bir anlamaya çalıştık bu hikayeyi. Yine farklı hikayelerle kendisiyle konuşmayı sürdüreceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizden bugünlük bu kadar. Bugün Türkiye gündemiyle huzurlarınıza geldik. Ama yarın dünya gündemi yine masamızda olacak. Her hafta olduğu üzere dünya genelinde öne çıkan başlıklar, konuşulan hususları değerlendireceğiz ve yine yapay zeka konusu, kültür sanat etkinlikleri bahsedeceğimiz bir diğer başlıklar arasında olacak. Sizlere keyifli bir gün dileyerek yapım ekibimiz itibariyle de ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hemen kendilerini de takdim etmek isterim. Yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda da ben Büşra Tehir'den vardım. Sağlıkla kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürek. Faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında kabri başında anıldı. Gümrücine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi. Birliğe karşı soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığını dikkate çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaşın yalnızca cephede değil, kimi zaman bir kağıdın üzerinde, kimi zaman bir cevapsız bekleyişte, kimi zaman da insanın tam ortasında yaşandığını bir kez daha hatırlayacağımız bir bölümle karşınızdayız.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Basra'nın yakıcı çöllerine, dikenli tellerle çevrili esir kamplarına, zamanın ağır ağır aktığı, umutlarınsa ince bir ipliğe tutunduğu o sessiz dünyaya götürüyoruz. Bugünkü mektuplarda aynı esaretin içinde sıkışıp kalan, aynı güneşin altında terleyen, aynı özlemle yanıp kavrulan iki subayın iki farklı ruh dünyasına tanıklık edeceğiz. Aynı kaderi paylaşıyorlar ama umuda tutunuşları bambaşka. Biri 10 aydır tek bir satır, tek bir selam, tek bir haber alamadığı biricik ablasına sesleniyor. Kalbindeki hasreti kelimelere döküyor. Yetmiyor. Bir umut kırıntısı bulabilmek için falına bile inanmak istiyor. Umudunu, aklın değil, çaresizliğin en saf duygularına emanet ediyor. O bir kaymakam. Kaymakam İrfan Bey. Diğer askerimiz ise aynı sessizlikte boğuluyor. Ama duygularını disipline teslim ediyor. Mektuplarını numaralandırıyor. Kayıt tutar gibi, iz sürer gibi. Ailesinden gelen her ihtimali mantığın soğuk düzeniyle ayakta tutmaya çalışıyor. O da bir mülazım. Mülazım-ı Sani Fikret. İkisi de aynı toprakta esir, ikisi de aynı sessizliğin içinde kaybolmuş. İkisi de aynı hasretle yanıyor. Ama biri fal ile umut arıyor, diğeri numaralarla tutunuyor hayata. Ve şimdi o naif umuda, o insanın içini sızlatan bekleyişe kulak vereceğiz. Önce belki fal doğru çıkar diyerek çaresizliğini dua gibi fısıldayan Kaymakam İrfan Bey'in mektubuna, yani 59. mektubumuza başlıyoruz. Basra'nın kavurucu sıcağında, güneşin insanın ensesine bir ateş gibi çöktüğü o topraklarda Kaymakam İrfan Bey için günler ne takvimle, ne saatle, ne de mevsimle ilerliyordu. Onun için zaman yalnızca beklemekten ibaretti. 10 aydır esirdi ve 10 aydır biricik ablası İclal Hanım'dan tek bir satır, tek bir kelime, tek bir selam dahi alamamıştı. Her geçen gün içindeki merak büyüyor, endişe ağırlaşıyor, hasret yüreğinde sessiz sessiz derinleşiyordu. Annesi Perver Kalfa nasıldı? Nazlı Hanım iyi miydi? Evin kapısı hala açık mıydı sabaha? Ocağın ateşi yanıyor muydu hala? Yoksa savaş evlerinin içini de mi söndürmüştü? Ve yine bir gün tel örgülerin gölgesinde elleri titreyerek kaleme uzandı. Kağıdın üzerine düşen her harf aslında kalbinden kopan bir parçaydı. Ve İrfan Bey ablasına şöyle yazdı.

Vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz ablacığım? Bu birkaç cümlede yalnızca sağlığını bildirmiyordu. Aslında diyordu ki, ben yaşıyorum. Ama zihnim, kalbim, ruhum orada. Sizin yanınızda. Ve sonra içindeki o derin sitem döküldü satırlara. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cayi teaccüp değil midir? İşte bu yalnızca bir serzeniş değildi. Bu cümle sessizliğin insanı nasıl yiyip bitirdiğinin belgesiydi. Postaya mı, postacıya mı kızıyordu, zamana mı sitem ediyordu, yoksa kaderle mi konuşuyordu belli değildi. Ardından yine ailesini sordu. Kardeşinden haber var mıydı? Evde kim sağdı? Kim hayattaydı? Kim artık yalnızca bir isimden mi ibaretti? Ve sonra mektubun en sarsıcı, en insani yerine geldi kalemi. En çok da kalfasına seslendi. Yakında dönecek miyim diye bana bir fal bakılsın dedi. Bir kaymakam, bir devlet adamı, bir asker. Ama tel örgülerin ardında herkes gibi sadece ümide muhtaç bir insan. Bilim biter, mantık susar ama umut her şartta konuşur. İrfan Bey sevdiklerine tek tek selam gönderdi. Herkesin adını tek tek andı. Her ismi yazarken sanki yüzlerine dokundu kalemiyle. Ve mektubunu şu duayla bitirdi. Baki Hüda'ya emanet eder, kemal hürmetle ellerinizden öperim ablacığım. Bir mektup, bir kalp, bir tel örgü ve kilometrelerce suskunluk. Kaymakam İrfan Bey o gün de mektubunu teslim etti ve yine beklemeye döndü. Bilmiyordu ki en ağır esaret demirden değil haber alamamaktan yapılır. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşacağım. Hu sevgili ve muhterem ablacığım, vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz? 10 aydır esir olarak sizden hiçbir mektup alamadım. Merak ve endişem muntazaman artmaktadır. Rica ederim mektup gönderiniz. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cayi teaccüp değil midir? Biraderden mektup ve malumat alınıyor mu? Sıhhatte midir? Aile ne haldedir? Nazlı Hanım'la Perver Kalfa nasıldırlar? Mahsus selam ederim. Şükrü Ali, Arif, Faruk Beylerle Hatice Hanım'ın gözlerinden öper, selamlar ederim. Kalfamız yakında avdet edip etmeyeceğime dair bir fal bakmasına rica ederim. Nevzat Hanım nasıldır? Selamlar eder ve ailesine arz-ı ihtiramat eylerim. Cem'in gözlerinden, yanaklarından öperim. Bizimkilere dahi selamlar ederim ve ne halde olduklarını ve nasıl idare ettiklerini bildirmenizi rica ederim. Baki Hüda'ya emanet eder ve kemal-i hürmetle ellerinizden öperim ablacığım. Biraderiniz İrfan. Ders Saadet'te Fatih Zincirli Kuyusu'nda merhum Zühtü Bey'in konağında hemşirem İclal Hanım'a takdim. Basra'da Makine Usera karargahında 40.679 numaralı kaim makam İrfan Bey'den. Kaynak Çanakkale Mektupları. 2015. 59. mektubumuzda kaymakam İrfan Bey'in biricik ablasına yazdığı o yürek burkan satırlara kulak verdik. 10 ay süren bir sessizliğin ardından bir fal bakılmasını istemeye kadar varan o insani, o çaresiz umudu hep birlikte hissettik. Bir kaymakamın aklını değil, çaresizliğini konuşturduğu o anlara tanıklık ettik. Peki ya aynı kampın tozlu koridorlarında, aynı tel örgülerin gölgesinde, aynı haber hasretiyle yanıp tutuşan ama çaresizliğini daha soğukkanlı, daha sistemli bir yoldan dillendiren bir başka subay? Bu subay mektupları numaralandırıyor. Sanki bir muhasebe defteri tutar gibi, gönderdiği her satırın hesabını yapan, ulaşanları, ulaşmayanları tek tek zihninde kaydeden biri. Falın sıcak ve naif umudunun ardından şimdi karşımıza
Numaraların soğuk ama düzenli çaresizliği çıkıyor. İşte şimdi 60. mektubumuzda Münazım Sani Fikret'in hikayesine kulak vereceğiz. Basra'nın sıcak ve tozlu esir kampında Münazım Sani Fikret için hayat artık günlerin akışıyla değil, haber gelip gelmemesiyle anlam kazanıyordu. Ne Malatya'dan gelen bir satır vardı, ne Sakıp Efendi'den bir cevap. Gelen yoktu, giden çoktu. Bu ağır sessizlik, onun kalbine her gün biraz daha çöken bir ağırlıktı. Ve yine bir gün, tozun, terin ve bekleyişin ortasında kalemine yeniden sarıldı. Ama bu kez bir fark vardı. Mektuplarına numara koymaya başlamıştı. Her mektup artık sadece bir hasret değil, aynı zamanda bir kayıttı. Okundu mu, ulaştı mı, yolda mı, kayboldu mu, bir yerde mi tutuldu? Numara, belirsizliğin içindeki tek düzendi. Ve Fikret mektubuna şöyle başladı. Amca beyime, kısacık bir hitap. Ama içinde koskoca bir aile özlemi. Sağlığının iyi olduğunu yazdı. Rahat olduğunu söyledi. Ama satır aralarında insanın içini titreten bir gerçek vardı. Buradan yakın zamanda kurtulacağımıza dair hiçbir havadis yoktur. Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Sayın dinleyiciler, bunlar bir şikayet değildi. Bu bir kabullenme ve Cenab-ı Mevla'ya duaydı. Çünkü bazen insan gücün bittiği yerde yalnızca Allah'a sığınır. Ve en çok canını yakan yere geldi sıra. Sakıp Efendi'den cevap alamadığından son derece müteessirim. Malatya'ya da birkaç mektup yazdım, cevap alamadım. İşte burada Fikret'in bütün direnci bir anlığına kelimelerin arasında döküldü. Bu cümlelerde sadece bir üzüntü yoktu. Ulaşamamanın yorgunluğu vardı ve sonra yine sevdiklerini andı. Sizin ve hemşiremin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim efendim. Bir askerin, bir subayın esaretin içinde bile ailesinin ellerine yüz sürmesi gibi bir vedaydı bu. Mektubun altına tarih attı. Adını yazdı, unutulmamak için, kaybolmamak için. Ve en sonda şunu not düştü. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Çünkü Fikret biliyordu. Bazı mektuplar postada kaybolur. Ama insan izini kaybettirmemek için satırlarını sayıyla tutar hayata. Onun için bu numaralar sadece rakam değildi. Onlar ailesine uzanan incecik bir umut köprüsüydü. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Amca beyime, hamdolsun sıhhatteyim. Rahatım iyidir. Buradan yakın zamanda kurtulacağımıza dair hiçbir havadis yoktur. Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Sakıp Efendi'den cevap alamadığımdan son derece müteessirim. Malatya'ya da birçok mektup yazdım. Cevap alamadım. Sizin ve hemşiremin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim efendim. Fi 1 Eylül sene 335. Esir oğlunuz Fikret. Adres: Basra'da Makine Usera karargahında 41.520 numaralı Münazım Sani Fikret. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Kaynak: Çanakkale Mektupları. Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Basra'nın kavurucu çöllerinde zamanın adeta durduğu bir esir kampının içinden yükselen iki yorgun yüreğin feryadına kulak verdik. Demirin değil, bekleyişin zincirlerini taşıyan iki insanın. 59. ve 60. mektuplar yalnızca kağıda yazılmış birkaç satırdan ibaret değildi. Onlar hasretin sesiydi, yokluğun soluğuydu. Ümidin, sabrın ve teslimiyetin satırlara sinmiş haliydi. Kaymakam İrfan Bey bir devlet adamıydı. Bir savaş esiriydi. Ama her şeyden önce ablasının sesini özleyen bir kardeşti. Çaresizliğin en masum noktasında
kurtuluşuna dair bir işaret bulabilmek için

umutla bile umut bağlayacak kadar insancıldı. Münazım Fikret ise acısını rakamlarla tutmaya çalışan bir yürekti. Mektuplarına numara koyarken aslında kendi varlığını kaybolmaktan kurtarmaya çalışıyordu. O, cevap gelmeyen bir mektubun hesabını tutarken gerçekten umudun muhasebesini yapıyordu. Biri fal ile, biri numaralarla. Ama ikisi de aynı duaya tutunuyordu. Ya Rabbi, bizi unutturma. Bizi ailemize, vatanımıza kavuştur. Onlar çok iyi biliyorlardı ki bu dünya bir imtihan yeriydi. Çektikleri her hasret, yaşadıkları her sessizlik, yuttukları her gözyaşı aslında daha büyük bir kavuşmanın bedeli olabilirdi. Ve onlar şüphesiz zorluklarla beraber bir kolaylık vardır ayetinin müjdesine tutunarak en zifiri gecelerde bile sabaha beklemeyi bırakmadılar. Çünkü bilirlerdi ki sabır sadece beklemek değildir. Sabır inançla dayanabilmektir. Bugün dinlediğimiz bu mektuplar sadece tarihin tozlu arşivlerinden çıkmış eski belgeler değildir. Onlar imanın belgeye dönüşmüş halidir. Tevekkülün satıra sinmiş izidir. Vatan hasretinin kalpten kalbe uzanan haykırışıdır. Ve aile özleminin zamana meydan okuyan tanıklığıdır. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. 100 yıl önce yazıldılar ama hala içimizde konuşuyorlar. Hala kalbimize dokunuyorlar. Hala bize şunu fısıldıyorlar. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. Ve biz bugün o esir kamplarında bekleyen İrfan Beylerin, Fikret Beylerin ve adı sanı bilinmeyen nice yüreğin emanetini taşıyarak kapatıyoruz bu bölümü. Onları ise rahmetle, minnetle ve derin bir hürmetle anıyoruz. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 61. ve 62. mektuplarında bir başka hasrete, bir başka bekleyişe, bir başka yürek sızısına yeniden birlikte tanıklık edeceğiz. O güne dek kalpleriniz umuda açık kalsın. Dualarınız da eksik olmasın şehitlerimizden. Savaş mektuplarından kalbinize emanet olunur. Esen kalınız.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar. Sevdadır.

takım saçar, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçar, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçar,

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve konuşmaktır. Ses organlarımızdır konuşmamızı sağlayan. Konuşabilmek dilimizin sesleri doğru çıkarmasına bağlıdır. Ama bir de konuştuğumuz, anlaşmak için, iletişim kurmak için bildiğimiz dilin kendi sesleri var. Dilin seslerini doğru çıkarabilme ile ilgilenen söyleyiş ses bilimi denilen bir bilim kolu bulunmaktadır. Söyleyiş, konuşmayı sağlayan hareketlerin sonucudur. Nefes aldıktan sonra verdiğimiz havanın gırtlakta sesi oluşturması ve ardından ağız ve burun boşluklarında tınlamasıyla ses verme işlemi başlar. Buna sesleme diyenler de bulunur. Sesler, dil, dişler ve dudaklarla şekillenince ağzımızdan heceler halinde çıkmaya başlar. Ağzımızdan çıkan seslerin sayısı dünyanın en gelişmiş çalgısından çok daha fazladır. Tek bir sesimiz bile farklı zamanlarda farklı biçimde çıkar. Tınlama yerlerine göre göğüs, kafa ve boğaz seslerini çıkarabiliriz. Seslerimizin çıkış biçimine göre ayrımına baktığımızda iki ayrı ses ortaya çıkmaktadır. Bunlar ünlü ve ünsüz diye adlandırdığımız sesler. Ünlüler ağzımızın açık olduğu sırada hiçbir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. A sesi bir ünlüdür. Ünsüzleri ünlülerden ayıran fark ağzımızın içinde bir engele çarparak çıkan seslerdir. G sesi bir ünsüzdür ama hemen belirtelim ki biz G olarak adlandırdığımız sesi yanına E ünlüsü koyarak adlandırıyoruz. Bu açıklamaya baktığımızda harflerimizin sesli ve sessiz harfler olarak söylenmesi açık bir anlatımdır aslında. Ünsüz olarak adlandırdığımız seslerden yalnızca H

0: Sesi ünlü gibi herhangi bir engele uğramadan boğazdan çıkar. Ama Arapçadaki gırtlak h'si olarak bildiğimiz h sesi gırtlakta daralarak çıkan bir sestir. Ünsüz dediğimiz harflerin karşılıkları aslında ses değil, sadece gürültüdür. Şimdi dudaklarınızdan e sesini çıkarmadan b harfini çıkarmaya çalışın. Peşinden p harfini yine aynı şekilde çıkarmaya çalışın. Fark edeceksiniz ki çene ve dudağın sertçe aşağı inmesiyle bir ses değil, sadece bir gürültü çıkmaktadır. Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu hocamız, ünsüzlerin karşılığı olarak çıkan gürültüye ses değil, sesteş adını vermişti. İşte böyle ünsüzlerin ağzımızdan çıktığı noktaya boğumlanma noktası diyoruz. Boğumlanma noktaları ağzımızın birçok yerinde bulunur. En çoğu da dilimizin çeşitli noktalarında yer almaktadır. Dilin arkasında, önünde, üstünde, sırtında ve ucunda boğumlanma noktaları vardır. Ağzımızın biçimi, ünlülerin niteliklerini belirlemede önemli rol oynar. Bu bakımdan herkesin çıkardığı A, E gibi sesler birbirinin aynı değildir. Sesleri çıkarma biçimimiz de konuşma tarzımızı belirleyen önemli bir unsurdur. Profesör Doktor Doğan Aksan'a göre, bütün dünya dillerinde ünlüler ağız ünlüsü, geniz ünlüsü, kayan ünlü, yarı ünlü olarak adlandırılır. Bu ayrıma göre ünlülerden örnekler vermek istersek A sesi ağız ünlüsüdür. Geniz ünlüsü bazı dillerde bulunan ve genellikle N sesiyle söylenen ünlüdür. Fransızca'da örneğin çok fazla geniz ünlüsü bulunur. Bizde yazımda değil ama söyleyişte kullandığımız geniz ünlüleri var. Örneğin sonra yazıp sonra, Konya yazıp Konya diye okuruz. Buradaki O sesinden sonra üst damak hafifçe aşağı inerek bahsettiğimiz geniz ünlüsünün çıkmasını sağlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü ve dul yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor. Yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında Kavcı başında anıldı. Gümülcine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan önce

0: öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi, birliğe karşı soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf devletler meclisi Başsavcı Keriman'ın görevden alındığını açıkladı. Keriman, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Oyun Bahçesi. Dağlı dağlı dangırdak, içi dolu gongurdak, leylek leylek lakirdek, hani bana çekirdek? Çocukluğunuzun oyun tekerlemelerini hatırlıyor musunuz? Peki hangi oyunları oynadığınızı? Saklambacı, dokuz taşı, körebeyi, yörelerin geleneksel oyunlarını? Başka şehirlerde oturan teyzemizin ya da halamızın yanına gittiğimiz zaman sokaktaki değişik oyunlara heyecanlanır, öğrendiğimiz o yeni oyunları arkadaşlarımıza öğretirdik. Sokakta oyunlarla büyüdük biz. İşte bu oyunları tekrar hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o yöreleri tanıtmak amacıyla siz değerli dinleyicilerimiz için bu programı hazırladık. Her programda bir şehrimizi ve o şehre ait çocuk oyunlarını anlatıp bu şehrin hangi şehir olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Bir Kerkük türküsüyle Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor.

Her hafta siz değerli dinleyicilerimizle Irak Türkmen coğrafyasına yaptığımız ziyaretimizde sırayı bu bölümümüzde Kifri ilçesi alıyor. Program danışmanımız ve konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölümümüzde bir de Kifrili konuğumuz olacak Avukat Ali Hüseyin Beyatlı bizlerle kendileriyle kadim Türkmen coğrafyasının önemli bir parçası Kifri'yi konuşacağız.

0: Hocam hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocamızı zaten tanıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımıza başlamadan önce Ali Bey'i tanımak istiyoruz. Ali Bey sizi kısaca sizden dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle TRT'ye ve size bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir program. Ayrıca şunu ifade etmek isterim. Türkmen Milli Davası'nda önemli şahsiyetlerden birisi ve eserlerimizin yazılı hale getirilmesine duayen isimlerden birisi olan Mahir hocamızla bu programı paylaşmak benim için onur vericidir. Ali Hüseyin Bayatlı 1983'te Kifri'de doğdum. Evet. Daha doğrusu Tuzurmatu'da doğup aslen Kifriliyim. Kifri'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kifri'de tamamladım. Daha sonra Ankara hukuk Türkiye'de kazanıp yüksek tahsilimi Ankara'da yaptım. Sonrasında yüksek lisans ve doktora edeyim Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesini tamamladım. Siyasi ve kültürel çalışmalar içerisinde bulundum. 2013 yılında da Irak Türkmen Cephesi Kuzey Bölgesi Parlamento adaylarından birisiydim.
0: Evet. Efendim ilerleyen dakikalarda sohbetimize yine devam edeceğiz sizinle. Şimdi hocamızla devam ediyorum. Hocam kuruluşundan bugüne Oğuzların Bayat Boyu orijinli kadim bir Türkmen ilçesi Kifri'yi konuşacağız bugün. Türkmen coğrafyası haritasına baktığımızda Kifri tam da orta koridorda yer almakta. Kifri ilçesinin gerek tarihçesi gerekse coğrafi konumunun önemi düşünüldüğünde neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Şimdi Kifri tabii Bayat Boyu'nun çok önemli bir yerleşim şehridir. Geçmiş programlarımızda da bayatlardan bahsettik. Zaten uzun bir süre biz bayatlardan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bayatlar hakikaten Irak Türklerinin bel kemiğini oluşturur. Ancak Kifri bayatlardan önce de var olan bir şehirdir. Ama Türkmenlerin gelip oraya yerleşmesi onların doğal bir şekilde Türkmenleşmelerine, Türkleşmelerine şey olmuştur, vesile olmuştur. Hanık'ın kadar eskidir, Tusurmat'ından daha eskidir diyebiliriz. Büyük bir yerleşim bölgesiydi de diyebiliriz. Dolayısıyla Osmanlı zamanında, Osmanlı devrinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Rakain seferi sırasında tamamen Osmanlı yönetimine geçiyor. Ve Osmanlı yönetimi sırasında da 16. yüzyılda ciddi manada orada Osmanlı şeyleri de kuruluyor. Yapıları da görebiliyoruz. O bakımdan Kerkük Sancağı ile o tarihte de yakın münasebeti oluyor. Ve Türkmen yerleşim bölgelerinin merkezi haline geliyor. Bütün Türkmen şehirlerinin şöyle bir özelliği var Orhan Beyciğim. Şehir merkezleri Türkmendir ama şehrin civarındaki olan köylerin etnik yapısında farklılıklar olabiliyor. Kifri de buna benzer bir yapıya sahiptir.

0: Dolayısıyla kifri de bundan nasibini almıştır diyebiliriz. İngilizler döneminde kifri biraz hedef olmuş. Kifri yapısı itibariyle daha milliyetçi duruşlu. Bütün Türkmenler aslında İngilizlere karşı tavır almış. Nitekim kralın tahta çıkmasında Türkmenler Kerkük'te bunu tasvip etmemişler. Dolayısıyla bu kifride de kendini hissettirmiş. O bakımdan tabiri caizse kara listede olan şehirlerden birisi haline gelmiş. Dolayısıyla Araplaştırma politikasının şeylerinden birisi, hedeflerinden birisi olmuştur. Baas Partisi dönemine geldiğimizde o zaman zaten daha da ayrıntılı bir şekilde oraya girmek lazım. Onu Ali kardeşim daha ziyade üzerinde durur. Hedef şehirlerden birisi olmuştur. Çok ciddi manada aydın yetiştirmiş, çok ciddi manada kültüre hizmet etmiş, çok ciddi manada bir birikim elde etmiştir. Aydınları Bağdat'ta ciddi görevler almıştır. Şahsiyetleri yetiştirmiştir. Hem Türkmen dil edebiyat siyasetinde yer alanları vardır. Hem Irak çapında da tanınan şahsiyetleri vardır. Onlardan programımızın ilerleyen saatlerinde bahsedeceğiz.
1: Evet. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi Ali Hüseyin Bey ile devam ediyorum. Efendim 1976'ya kadar Kerkük'e bağlı olan Kifri, Bağız rejimi tarafından alınan bir karar doğrultusunda Diyala'ya bağlanmış. Kifri halen Diyala vilayeti sınırları içerisinde, ancak Süleymaniye'nin kontrolü altında ve Süleymaniye'nin bir ilçesi olarak görülüyor. İdari olarak da Süleymaniye ile ilişki içerisinde, yani tamamen Kuzey Irak bölgesel yönetimi idari kurumlarınca yönetiliyor. Kifri'nin siyasi statüsünde yapılan bu tarz değişiklikler sosyo-kültürel yapıyı nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabiliriz.
2: Evet, maalesef bu siyasi saikle yapılan değişiklikler Kifri'nin hakikatleri üzerinde, sosyo-kültürel hakikati ve tarihi gerçeklikler üzerinde çok büyük tahribatlar bırakmıştır. Olumsuz etkileri olmuştur. Sizin de belirttiğiniz gibi 76 yılında çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla Tuzhurmatu Tikrit bölgesine, ki Kifri'de Diyala iline bağlanarak Kerkük'ten koparılmış. Bunun da amacı zaten Kerkük merkezi Türkmen ağırlığının parçalanarak diğer bölgelerde etkisizleştirilmesiydi. Tabii Kifri'nin kuzey batısından başlayarak doğu batısı ve güney batısı Türkmenlerinden oluşuyor. Bunun içerisinde Karatepe en önemli kasabalarımızdan birisidir. Bayat köyleri, Ağaçdöken köyümüz var ve Bayat köyleri. Tabii Kifri dediğimizde hocamızın da belirttiği gibi Kifri sadece Kifri merkezden oluşmamaktaydı. Kerkük divası içerisinde iki önemli kazadan birisi olan Kerkük kazası ve Kifri kazası köyleriyle beraber, Tuzurmatu ile beraber bir büyük oluşumu oluşturmaktaydı. Dolayısıyla orada yapılan bu müdahaleler siyasi saikle yapılmış ve bir nevi aslında asimilasyon politikasının bir parçası olmuştur. Ve bu en çok Kifri'de göç vermesine neden olmuştur. Kifri'de bu durum Türkmenlerin tahsilat düzeyi seviyeleri yüksek olan insanların Kifri'den yavaş yavaş göç vermeye, ekonomik nedenlerle. Tabii bu ayrımlardan sonra ister istemez ticaretin ağırlık merkezi Kerkük'e kaymış oluyor. Dolayısıyla ekonomik nedenlerle de Kifri göç vermeye başlamış. Dolayısıyla ne yazık ki bu siyasi saikle yapılan bu müdahale amacına ulaşmıştır diyebiliriz, bizim aleyhimize.
1: Evet.
2: Ne yazık ki.
1: Evet.
0: Bir şey daha ilave edebilir
1: Buyurun
0: miyiz
1: hocam.
0: Orhan Beyciğim?
1: Buyurun hocam.
0: Ali Bey'in mutlaka temas edecektir belki. Şimdi Kifri yol üstünde olan bir şehir değil. Yani Tusurmat'ı mesela Bağdat-Kerkük yol üzerindedir. Ama Kifri biraz yan tarafa düşüyor. Onun da dezavantajı da olmuş. 60'lı yıllara kadar demografik yapısı hiç değişmemiş. Ama 60'lı yıllardan sonra nüfus kaybı olmuş.
1: Evet.
0: Bu nüfus kaybı ya Bağdat'a doğru olmuş ya da Kerkük'e doğru olmuş. Ve bunda da tabii daha çok aydınları kapsamış. Hal böyle olunca Kerkük
1: Kifri.
0: Kifri kimlik kaybına
1: Maalesef.
0: Uğramıştır.
1: Maalesef hocam.
0: Şeyden de bahsedebiliriz Ali Hocam. Yani kraliyet zamanında dil kanunu çıkıyor. O dil kanunu sırasında mahkemelerde, resmi yerlerde konuşulabilen diller arasında Kifre Türkçe olarak belirleniyor. Yani Türkçe konuşulabilir bu şehirde şeklinde
1: Evet.
0: mahkemelerde değil mi? O konuda
2: Evet.
0: bir izah
2: Evet.
0: etsen
2: Evet.
0: daha güzel
2: İlk
0: olur.
2: belirttiğinize ilaveten Kifre aslında kervansaraylar

0: ile ünlü bir yerdi.
1: Hı.
0: Bu Osmanlı döneminde İran ve Süleymaniye üzerinden gelen kervanların Kifri'de konaklayıp dinlendikleri ve ticaret yaptıkları, daha sonra Bağdat'a doğru yol aldıkları bir yerdi. O yüzden Kifri o bölgenin kaza olarak merkeziydi. Daha sonra hocamızın da isabetle buyurduğu gibi bu ayrıştırma ve koparmadan sonra bir de Kerkük, Bağdat ve Saho'ya kadar uzanan Irak'taki uluslararası yol yapımı sonrasında Kifri bir
1: Kenarda kaldı.
0: kenarda kalıyor. Haliyle o da sosyokültürel ve ekonomik nedenlerle göç vermesine neden oluyor. Kanun, Irak'ta yerel diller kanunu 1931'de çıkarılıyor. Bunun da nedeni Irak, yani Britanya, Büyük Britanya biliyorsunuz Manda yönetimi altındaydı. O
1: Evet.
0: Manda yönetiminden çıkarak uluslararası alanda egemen bir devlet olarak milletler, özür dilerim, Cemiyet-i Akvam'a üye olmak istiyor. Fakat Cemiyet-i Akvam'da şartları vardır. Bunun içerisinde Irak demokratik bir ülke olacak. Hiç kimse, hiçbir etnik yapıda ayrımcılık yapılmayacak. Dolayısıyla bunun için 31 yılında yerel diller yasası çıkarılıyor. Orada hocamızın da belirttiği gibi Türkmen bölgelerinden bahsedilirken tam iki merkez bahsediliyor. Bu Kerkük ve Kifri. Tabii Kerkük dediğimizde çevresi Dağkuk bütün bölgeyi kapsıyor. Kifri dediğimizde Kifri ve 31 ilinden bahsediyoruz. Tuzurmatu, Karatepe, Hanekin bölgesine kadar uzanan alanı kapsıyor aslında. Bu bir hak olarak tanımlıyor. Bir yıl sonra 1932'de Irak Cemiyet-i Akvam'a üye olmak için bir deklarasyon yayınlıyor. Bu deklarasyonda yine aynı iki bölge zikredilerek burada tedrisatın, mahkemede kullanılan dillerin ve memurların tapuda, diğer sair işlemlerde, kamusal işlemlerde Türkçe bilen, Türkçe dilini resmi dil olarak tanıyor. Şuraya çok önemli vurgu yapmak isterim ki bu deklarasyon la birlikte aslında Türkçe eğitimi ve Türk dili ve Türkmenlerin temel hakları Irak'ın iç işler meselesi olmaktan çıkmış. Deklarasyonun 10. maddesinde bu zaten belirtiliyor. Şöyle ki, Cemiyet-i Akvam üyelerinin onayı olmadan bu deklarasyonun hiçbir maddesi değiştirilemez hükmü yer alıyor. Hal böyle olunca biz uluslararası hukuk literatürüne ile ifade edersek bu şu demek oluyor. Irak'ta Türkmen meselesi uluslararasılaşmış bir meseledir. Ve Türkmen haklarına müdahale edilmezliği ilkesi benimsenmiş oluyor. Fakat ne yazık ki bu bir gerçeklik. Fakat bu hakikat. Ancak realiteye döndüğümüzde gücü elinde bulunduran diktatör rejim, özellikle Saddam Hüseyin rejimi, Baas rejimi bu hakları hiçbirini tanımıyor ve bu yazılanlar kağıt üzerinde kalıyor. Fakat bu artık diktatörlük dönemi geçmiştir. Biz haklarımızın farkında olarak gereği gibi ve uluslararası düzeyde savunacak nitelikte bir halde inşallah tekrardan haklarımıza kavuşur hale geleceğiz.
2: İnşallah. Efendim malum Kifri'deyiz. Bir Kifri türküsü dinleyeceğiz. Kifri'ye yolum düştü.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bayat Türkmenleri, Kifri ve Irak Türkmenleri için çok değerli bir ismi anmak istiyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde hain bir terör saldırısında şehit olan Bayat Türkmenlerinin lideri Hüseyin Alluş Bayatlı'yı bugün burada bulunan oğlu Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'dan dinlemek isteriz. Neler söylersiniz efendim Hüseyin Alluş Bayatlı'nın Irak Türkmen siyaseti ve Irak Türkmen birlikteliği için verdiği mücadele hakkında? Bölgede bulunan Bayat Türkmenleri onun yokluğuna alışabildi mi?
1: Öncelikle şehidimizi almış olduğunuz için çok çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: teşekkür ederiz.
1: Allah bütün şehitlerimizi cennetiyle
0: Cem eylesin.
1: cem eylesin
0: Amin.
1: inşallah. Şimdi şehidimiz 1956'da Kifri'de doğuyor. İsmail Bek Mahallesi'nde doğuyor. Zeynep Ana'nın ve Usta Ali'nin son evladıdır. Benim dedem inşaat ustasıdır. Usta Arluş olarak meşhurdur, bölgede tanınır ve kubbelerin son ustalarından birisidir. Kubbe yapımı ustalarındandır. Şehidimiz 1970'li yıllardan, daha doğrusu 60'lı yıllardan, gençlik çocukluk yıllarından itibaren milli meselelerimize çok yakın ve kendisinden büyüklerden, özellikle abisi Ekrem Hoca'nın da Türkçe eğitimini görüyor. Hatta biz 93'te ilk Karaoğlan Okulu Kifri'de açıldığında
0: Evet. Türk okulu.
1: Türk okulu.
0: Türkçe eğitim.
1: İlk Türkçe eğitim veren Türkmen okulu Karaoğlan Kifri'de açılıyor. Ve biz bize Türkiye'den kitaplar geldiğinde, okuma yazma kitapları geldi, hala hatırlarım. Alfabe yazıyordu üzerinde ve baktım babam rahmetli okumaya başladı. Ben çok şaşırdım. Biz eğitim alıyorduk dedi. Bu eğitimi nerede alıyorlardı? Çok gizli örgütlenmeler sayesinde alabiliyorlardı. Rahmetli 70'li yıllarda Türkmen futbol takımı, Yıldırım futbol takımının önemli oyuncularından birisi ve aynı zamanda 70'li yılların artık gençlik yılları iş hayatına atlıyor. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın üyelerinden, hatta ödediği aidat defteri, küçücük bir defterdi, mavi, Türkmen Kardeşlik Ocağı yazıyor üzerinde, eski Arapça alfabeyle yazıyor. Orada ödediği aidatlar da hala o defterde durur. Rahmetli 80'li yıllarda da başta Ekrem Tuzlu gibi, Haba gibi önemli büyüklerle bir arada Türkmen sıra geceleri düzenliyor Kifri'de ve bunun nedenleriyle, bundan dolayı kaç defa tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve teröristlik faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor Bağız rejimi tarafından. 91 yılından sonra da asla Bağız rejimine üye olmayan, Bağız partisi mensubu olmayan, 91 yılından sonra da kendisine gelen siyasi teklifleri, Türkmen dışındaki siyasi teklifleri eliyle reddetti. Hatta bir gün kendisine sordum. Belediye başkanlığı teklif edildi kendisine. 93 veya 2 olması lazım.
0: Bağız döneminde.
1: Hayır. Bağız'dan sonra. Bağız'dan Kuzey sonra. Bölgesi. Kuzey güvenli bölge kurulduktan sonra ben niye yapmadığını sorduğumda, ben Bağız üyesi olmadım oğlum. Başka parti üyesi mi olacağım şimdi bu tarihten sonra? 91'den sonra Türkmen siyasi hareketi Kuzey bölgesinde artık fiilen sahaya iniyor. Ve ilk geldiklerinde, kapımız çalındığında biz ağırladık. Rahmetli ağırladı. Ağırlananlar arasında Mustafa Kemal Yayçılı rahmetli Necmettin Kasap. Bu figürler sayesinde Kifri'de ilk okul teşekkürü yapıldı. İlk okul eğitimini gördü ve 5. sınıftaydım ben, o okula başladım. Kendisi siyasi bütün desteği verdi. Bina kira karşılığı olmaksızın iki evimiz vardı. Birisini tahsis etti, siyasi parti bayrağı orada dalgalandı. Milli Türkmen Partisi bayrağı böylece o bölgede kendi emekleriyle evde yapılan, divanhanede yapılan toplantı.

0: ya da var olan bir kelime. Kavgacı, baba yiğit filan anlamındadır yani. Ve hakikaten de kendisi öyleymiş. Bağdat'a da öyle bir ün salmış filan. Enver abi rahmetli, tabii biz Türkiye'ye geldiğimizde şeyini bitirmiş, fakültesini bitirmiş, Hacettepe'de ihtisas yapıyordu. Müthiş yumuşak huylu, birleştirici bir insan. Herkese yakın, herkesle muhabbet kurabilen, birleştirici bir şahsiyetti. Bunu hayatı boyu yaşadı diyebilirim. Akademik alanda da fevkalade başarılıydı. İhsan Doğramacı boşuna Enver abinin elini tutmadı.
1: Evet.
0: Onunla beraber her zaman sağında yer aldı. Çünkü Hacettepe'de de zaten hep yanında oldu. 46 Kerkük doğumludur veya Kifri doğumludur. Rahmetli babası Türkmen elinin tanındığı çok değerli eğitimcilerinden birisidir. Çok güzel bir evleri vardı, yani böyle konak denebilecek düzeyde bir evleri vardı Kifre'de. Ben o evi iyi bilirim. O evi Enver abi sonra bağışladı ve restore edildi. Şu anda müze olarak bildiğim kadarıyla değil mi?
2: Başlayacak. Evet, açılışı
0: yapılacak. Açılışı yapılacak. Enver abi çok farklı görevler aldı. Mesela Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kurucularından sayılır. Dekanlığını yaptı 84 yılında. 4 sene orada kaldı. Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kurucusudur.
1: Evet.
0: Desem yeridir. Ondan sonra arkasından Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Ki Gazi Üniversitesi aslında çok şey bir üniversiteydi. Yani problemli bir üniversiteydi. Ben de oranın mensubu olduğum için onu rahatlıkla söyleyebilirim. En huzurlu dönemini rahmetli Enver abi zamanında orası yaşadı. Arandı, sürekli arandı. Yani öyle bir şahsiyeti vardı. Nitekim buna binaen rektörlüğü bittikten sonra Yükseköğretim Kurulu üyeliği geldi. Orada da çok birleştirici bir rol üstlendi. Türkmen davasına da hizmetleri vardı. 90'lı yıllarda hiç kimsenin cesaret edip gidemediği Erbil'e çok rahatlıkla kalktı gitti. Hassasiyeti vardı Türkmen meseleleri konusunda. Ama dediğim gibi mümkün mertebe hep birleştirici çalışırdı. Uluslararası bir şey vardı, bir kimliği vardı. Türk dünyasında tanınan bir şahsiyetti. Özellikle Azerbaycan'da çocuk nefrolojisi konusunda bir hayli hizmetleri olan, hastanelerde birimler kurmayı başarabilen önemli bir şahsiyetimizdi diyebiliriz. 7 Mart 2026 günü maalesef kendisini kaybettik.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun. Son anlarına kadar benimle WhatsApp üzerinden yazışırdı. Güzel güzel hat meraklısıydı. Osmanlı hatları meraklısıydı. Onu gönderirdi. Okuyamadığını bana sorardı. Benim okumadığımı ona sorardım. Yani hayat dolu bir insandı. Evet. Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Amin. Hocam hızlıca devam ediyorum. Ali Hüseyin Bayatlı'ya soracağım. Ali Bey, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan mahalle ve yer adları ile ilgili neler söylersiniz? Burada bulunan tarihi Türkmen mahalleleri ve Türkmen boylarıyla Türkmen ailelerinden de bize bahseder misiniz?
2: Evet. Ben çok ilginçtir. Tesadüf mü, tevafuk mu bilmiyorum ama rahmetlinin evraklarını karıştırırken
1: babanızın?
2: Evet, evet. Rahmetli şehidimizin kendi el yazısıyla yazmış olduğu Kifir'de eski mahalleler kağıdını buldum. Burada evet, kendi yazdıklarıyla ifade edeyim. 1 Kışla Mahallesi, 2 İsmail Bek Mahallesi, 3 Takaltı Mahallesi, 4 Seyitler Mahallesi, 5 Acemler Mahallesi, Dedeler Mahallesi, İmam Muhammed Mahallesi, bir de Demirciler Mahallesi.
1: Bu 10 mahallenin 10'u da Türkmen mi efendim?
2: %90 oranında evet, Türkmen diyebileceğimiz mahalleler. Zaten Kifri 1960'lı ve 70'li yıllardan sonra göç alan, Türkmen dışında göç alan, o sosyo-kültürel yapısı değişmeye ve bizim tabiri caizse aleyhimize değişecek şekilde olmuştur. Bir de ailelerden bahsetmek istersek veya aşiretlerden, Kifri'nin temel kurucu aşireti olarak kabul edilen Bayatlılar biliyorsunuz. Bir de Vendavi aşireti olarak ikinci büyük aşiretimiz Kifri'de sakinler. Ayrıca belli bazı ailelerimiz de vardır ki bunlar arasında mesela Çelebiler var, Kayacılar var, Demirciler var, Arnavut ailesi var, Allah Verdi ailesi, Küzeciler, Acemler, Seyitler, Kadav, Kasaplar, Bagvancılar, Nalbantlar, Hancılar. Bunlar önemli aileler olarak yer alıyor Kifri ilçemizde. Kifri'de bu şekilde ifade edeyim ben süre içerisinde.
1: Evet, başka sorumuz zamanımızda az kaldı. Süreyi de ekonomik değerlendirelim. Evet. Haklısınız. Hocam sizinle devam edelim. Kifri ilçesi zengin

0: Sözlü kültürü, yerel ağız özellikleri ve yetiştirdiği edebiyatçılarla Irak Türkmenleri kültür mozaiğinin çok önemli bir parçası. Bu yönüyle bölgenin dil ve ağız özellikleriyle sanat ve edebiyat geleneği hakkında neler söylersiniz?
1: Efendim bir kere Irak Türkleri bütün şehirleri itibariyle 50'li yıllardan yakın tarihe kadar 2003 yılına kadar bütün siyasi fikir hayatlarını, faaliyetlerini hep edebiyat üzerinden anlatmaya çalıştılar. Hoyratlara dertlerini anlattılar. Şiirlere de şehir hayranlıklarını dile getirdiler. Ne bileyim Türkiye'deki olan yazarları masum olan şeyleri tanıttılar filan. Bu simalardan bir tanesi rahmetli Abdülhakim Recioğlu'dur.
0: Evet.
1: Abdülhakim Recioğlu'nu ben şahsen görmüştüm. Ben 71'de Türkiye'ye geldiğimde zaten 3-4 sene sonra vefat etti. Çok önemli bir şahsiyetti. Malum Türkmenlerin Bağdat'ta çıkardıkları Kardeşlik dergisinin daimi yazarıydı. Uzun uzun yazıları vardı orada. Çok farklı farklı alanlarda bir mütefekkir de diyebilirim. Yeri geldiğinde felsefe yazdı. Felsefe ile ilgili makaleleri vardı. Sürrealizmi mesela biz ondan öğrendik. O bize tanıtırdı bu şeyleri. Ondan sonra Irak Türkmenlerinin eğitim sorunları konusunda yazıları var. Kültür ve edebiyat konusunda yazıları var. Atatürk hakkında çok ilginçtir makalesi var.
0: Evet.
1: Ama böyle çok üstü kapalı bir şekilde Atatürk'ü anlatıyor. Bir siyasi figür olarak değil, bir devlet kurucusu olarak anlatıyor. Ayrıca Yunus Emre'yi, Mevlana'yı vesaire birkaç şahsiyet daha var. Böyle yani Türkiye'deki olan tanınan adamları Türkmen okuyucusuna tabii Osmanlı alfabesiyle anlatarak çok güzel yazıları oldu. Hakkında çok güzel bir kitap yayınladı Supi Saatçi Ötken Yayın Evi'nden. Recioğlu'nun şey konusunda, faaliyetleri konusunda, makalelerinin tahlili konusunda. Recioğlu'nun kızı da önemlidir. Nilüfer.
0: Nilüfer
1: Evet,
0: Bayatlı.
1: Nilüfer Bayatlı Recioğlu'nun kızıdır.
0: Evet.
1: O da Edirne'de öğretim üyesiydi. Sanırım emekli oldu. Onun da çok büyük hizmetleri var. Özellikle Kerkük şeyinin tahrir defterinin 111 numaralı Kerkük tahrir defterinin günümüze kavuşturulması onun hakkındaki olan tahlilleri yazıları çok eskilere dayanır. Doktora tezidir onun. Dolayısıyla büyük hizmetleri oldu. Yani kısacası Abdülhakim Recioğlu Irak yani 60'lı yıllardan ta 70'li yıllara kadar Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan bilgi toplayan her Türkmen'in uğradığı mahalle Recioğlu'nun mahallesiydi diyebilirim.
0: Evet.
1: Çok güçlü bir Türkçe kalemi vardı. Türkçeyi Kifri'de öğrenmiş. Yani yazma edebiyatını babasından öğrenmiş. Ama etrafına sürekli bilgi saçan, aydınlık saçan, ışık saçan bir Türkmen aydınıydı. Allah
0: Evet.
1: rahmet
0: Amin.
1: eylesin.
0: Amin. Efendim, son olarak programımızın başında da belirttiğiniz üzere Kifri'nin siyasi ve idari statüsündeki yaşanan aslında bir nevi karışıklık diyeceğim ama bu durum Kifri'nin siyasi geleceğine nasıl ışık tutmakta? Ali Hüseyin Bey sizden dinleyelim efendim.
2: Evet, biz Türkmenler Kifri'nin asil unsuru ve asıl toprak sahipleri olarak hiçbir zaman Kifri'de kargaşa, kaos ve siyasi etnik ayrımcılığa yol açılmasına sebep olmadık veya izin vermedik. Biz de her zaman oradaki toplumun harcı olmuştuk ki rahmetli şehidimiz de son vazifesi biliyorsunuz Bayat Boyu'nun oradaki önderliğine seçilmişti. Bu niye bu şekilde seçildi, teveccüh gördü halk tarafından? Çünkü birleştirici rolü vardı ve orada toplumsal hiçbir sorun etnik yapılar arasında yaşanmamıştır. Fakat siyasi sorunlar ne yazık ki galip gelebilmiştir zaman zaman. Kifri 91'den sonra Kuzey bölgesi içerisinde yönetim içerisinde yer alır. Fakat halen bazı kamusal idari nüfus sayımı, nüfus yönetimi bakımından hala Diyala merkezde işlemler görür bir kısmı ve özellikle de Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin tartışmalı bölgeler ya yani Irak tırnak içerisinde söyleyeyim Irak Anayasası'nda çekişmeli bölge olarak adı geçen ifadesi geçen bölgelerin asıl tartışmalı bölge Kifri olduğunu söyler. Çünkü statüsü 91 yılında fiilen Süleymaniye'ye bağlıdır. Yasal olarak Diyala'ya bağlıdır. Fakat yasal olarak da o yasallık ne kadar meşru biliyorsunuz 76 yılında Kerkük'ten koparıldı. Dolayısıyla bu gibi tenakuzlar içerisinde, çelişkiler içerisinde Kifri'nin siyasi geleceği ne yazık ki tartışmalı olarak bir müddet daha devam edeceğine benziyor. Umarım Türkmen siyasi aklı ve Türkmen siyasi hareketi oradaki sorunları çözebilecek kabiliyette reaksiyon gösterebilir ve güçlü kadrolarla yola devam ederler inşallah.
0: Hocam yavaş yavaş kapatacağım ama Kifri ile ilgili son cümlelerinizi sizin de alalım, buyurunuz.
1: Efendim, hiçbir Türkmen şehri hoyratsız olmaz.
0: Evet.
1: Kifri'nin de kendine göre şairleri vardı. Evet. Ve onların içerisinde benim de yakından tanıdığım İzzeddin Dede isminde bir hoyrat ustaları vardı. Bakın ne diyor, ne kadar
2: bir
1: güzel
2: hocam, söylüyor. Özür dilerim, iki şairi daha ismen analım buradan. Muhtasam Namık Bayatlı, evet, bir de Adil Gamgin. Adil Gamgin de hikayesi çok
1: evet.
2: Özeldir. Başka zaman anlatırız inşallah.
0: İnşallah.
1: Hoyrat diyor ki, düz Kifri, eğri olmaz düz Kifri. Tarihlere şan verir Kerkük, Erbil, Duz, Kifri.
0: Evet.
1: Mendilimden, kan sildim mendilimden. Parça parça olursam vazgeçmem ben dilimden. Türkoğlu Türkmenem ben, asılsam ben dilimden.
0: Çok kıymetli, evet. Çok güzel eserdi. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim, program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve bölüm konuğumuz olan Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'ya kıymetli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar bir arada olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.

0: futbol tarihinin en özgün isimlerinden biri olan Brezilyalı ünlü yıldız Garrincha'dan söz edeceğiz. 1933 yılında Brezilya'da doğan sporcu, bir bacağının diğerinden daha kısa olması nedeniyle fiziksel olarak futbol oynaması beklenemeyen bir yapıya sahipti. Ancak bu durum sahada rakipleri için çözülmesi imkansız bir denge ve yön değiştirme avantajına dönüştü. Brezilya milli takımıyla 1958 ve 1962 Dünya Kupalarını kazanan kadronun temel taşlarından biri olan Garrincha, özellikle Pele'nin sakatlandığı turnuvalarda takımın hücum yükünü tek başına sırtladı. Onun için oyun tarzı sistematik bir disiplinden ziyade sokağın ve içgüdülerin bir ürünüydü. Sağ kanatta topu aldığında sergilediği ani hızlanma kabiliyeti onu durdurulamaz bir figür haline getirdi. Profesyonel futbolun katı stratejileri yerine o daima mahallesindeki arkadaşlarıyla oynuyormuş gibi davranırdı. Ancak saha içindeki bu doğal beceri saha dışındaki yaşamın karmaşasıyla aynı çizgide ilerleyemedi. Garrincha örneği sporun sadece kusursuz fiziksel yapılarla değil, bazen anatomik farklılıkların yarattığı benzersiz bir estetikle de yapılabileceğini göstermiştir. Garrincha'nın mirası kupalardan ziyade oyunun saf ve içgüdüsel halini temsil etmesidir. Modern futbolun bugün robotlaşan yapısında onun öngörülemez çalımları sporun insan ruhuyla olan bağını hatırlatmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız kendi doğasını sahaya yansıtan her sporcu biraz da Garrincha'nın başlattığı o samimi yolculuğun birer takipçisi konumundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var dedi. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Oyun Bahçesi. Dağlı dağlı dangırdak, içi dolu gongurdak, leylek leylek lakirdek, hani bana çekirdek? Çocukluğunuzun oyun tekerlemelerini hatırlıyor musunuz? Peki hangi oyunları oynadığınızı? Saklambacı, dokuz taşı, körebeyi, yörelerin geleneksel oyunlarını? Başka şehirlerde oturan teyzemizin ya da halamızın yanına gittiğimiz zaman sokaktaki değişik oyunlara heyecanlanır, öğrendiğimiz o yeni oyunları arkadaşlarımıza öğretirdik. Sokakta oyunlarla büyüdük biz. İşte bu oyunları tekrar hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o yöreleri tanıtmak amacıyla siz değerli dinleyicilerimiz için bu programı hazırladık. Her programda bir şehrimizi ve o şehre ait çocuk oyunlarını anlatıp bu şehrin hangi şehir olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan bu şehrimizin adının kutsal tasvir anlamındaki ikon sözcüğünden geldiği rivayet edilir. Selçuklu ve Osmanlı yönetiminden sonra ismi değişmeden günümüze kadar aynı gelmiştir. Milattan önce Hititler, Lidyalılar, Perslerin, milattan sonra Bizanslıların egemenliğine giren şehir, Malazgirt Zaferi'nden sonra tamamen Türklerin eline geçti ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci başkenti oldu. Karamanoğulları Beyliği, şehri ve çevresini ele geçirdikten sonra ilim ve kültür hayatındaki gelişmelere devam edildi. Fatih Sultan Mehmet'in fethetmesiyle şehir Osmanlı hakimiyetine girdi. Tarihi ve kültürel özellikleri bakımından Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden olan şehir sınırları içinde yer alan Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alır. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Camii gibi yapılar en önemli kültür miraslarından biridir. Şehrimizi tahmin etmeye başladınız, değil mi? Şehrin ilçeleri de merkezi kadar görülmeye değer. Alaaddin Tepesi ve Arkeoloji Müzesi'nin olduğu Selçuklu, bağlarıyla ünlü Meram, en büyük tatlı su göllerinden birinin bulunduğu Beyşehir, Nasreddin Hoca'nın memleketi Akşehir, kaplıcalarıyla ünlü Ilgın, gezilmesi gereken ilçelerinden sadece birkaçı. Bütün bunların dışında ülkemizin en önemli halı üretim yerlerinden biri olan şehirde bu gelenek yüzyıllardır devam eder. Yün ve ipek malzemeler kullanılarak üretilen halılara yurt dışında da talep yüksektir. Şehri ziyaret ettiğinizde ayrıca etli ekmeği ve höşmerimi yemeden ayrılırsanız çok şey kaçırmış olursunuz. Bu eşsiz şehrimizin her sokağında, her taşında geçmişten izler bambaşka hikayeler var. Ama bu şehrimizin belki de en önemli özelliği her sene yüz binlerce insanın ziyaret ettiği büyük tasavvuf düşünürü Mevlana'nın türbesinin orada olması. Mevlana'nın büyük eseri Mesnevi, insanın iç dünyasına yaptığı derin yolculuktur aslında. Onun felsefesi günümüz dünyasında da geçerliliğini koruyan, kemale ulaştıran güçlü aşk, hoşgörü, erdem gibi evrensel değerlere dayanır. Bu şehrimizin ilçelerinden Akşehir'de yaşamış, yüzyıllardan günümüze gelen

önemli bir düşünürü de Nasrettin Hoca'dır. Hikayeleriyle hem güldüren hem de düşündüren Nasrettin Hoca, sadece çocukların değil, büyüklerin de dünyasında unutulmaz bir yere sahiptir. Şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz hangi şehrimizi anlattığımızı tahmin etti. Evet, bu güzel şehrimiz Konya.

Ana'nın felsefesindeki sevgi, hoşgörü, özgürlük ve coşku gibi değerleri çocukların oyun dünyasında da görebiliriz. Konya ve yöresinden çıkıp tüm yurda yayılan ilk oyunumuz Aç Kapıyı Bezirganbaşı. Yaşları 40 ve üstü olan dinleyicilerimiz bu oyunu hemen hatırladılar değil mi? Bu oyun aslında ülkemizin dört bir yanında çocukların en çok oynadığı oyunlardandı. Tekerlemesi, şarkısı birçok dinleyicimizin aklındadır. Aç

olsun. Oyun 8-10 çocukla oynanır. Çocuklar birleşir, aralarından iki çocuk seçerler. Bu iki çocuk kendi aralarında birer takma isim seçer, daha sonra ortada yüz yüze durur, kollarını havaya kaldırıp birleştirir ve bir köprü oluştururlar. Diğer çocuklar tek sıra halinde dizilirler ve bu oyunun şarkısını söyleyerek o köprünün altından geçerler. Çocukların geçtikleri anda diğer iki çocuk birden kollarını kapatır ve çocuklardan biri içinde kalır. Önceden belirledikleri takma isimlerden birisini seçmesini isterler. Hangi ismi seçtiyse çocuk onun arkasına geçer. Bu şekilde bütün çocuklar bitene kadar oynanır. Her iki şekilde gruplanmış çocuklar ortasına bir çizgi çekilir. Çizginin bir tarafında bir grup, diğer tarafında başka bir grup oluşur. Büyük bir ip bulup birbirlerini çekmeye başlarlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybetmiş olur. Çocuklarımıza sosyalleşmeyi, paylaşmayı öğreten bu oyun belki hala sokaklarımızda oynanıyordur. Ne dersiniz? Hepimiz salıncakları hala seviyoruz, değil mi? Salıncakta hızlıca sallanırken göğe kadar çıktığımız hissiyle nasıl da mutlu olurduk. İşte Konya ve yöresinde özellikle kız çocuklarının oynadığı eğlenceli oyunlardan bir başkası salıncak. Kızlar yazın bayramlarda ve Hıdırellez gününde salıncaklara binip aşağıdaki türkü ve tekerlemeler eşliğinde sallanırlar. Sekelim kızlar, sekelim. Arpa buğday ekelim. Arpayı nereden alalım? Garıncadan alalım. Garınca da yoğmuş. Demirci de çoğmuş.

oynanan bir sürü eğlenceli oyun var değil mi? Yörede bir zamanlar çok oynanan ama şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş bir diğer oyun top sektirme oyunu. Oyuna katılan çocuklar aşağıdaki tekerlemeleri söyleyerek ellerindeki topu duvara atıp tutarlar. Sektirme sırasında topu yere düşüren veya tekerlemenin sözlerini şaşıran çocuk oyuna devam edemez. Eşeğimin kuyruğunu gamçı mı sandın? Gamçılı dağlar, bir gelin ağlar, zülfünü bağlar, hay dağlar. Eşeğimin gözünü ayna mı sandın? Aynalı dağlar, bir gelin ağlar, zülfünü bağlar, hay dağlar. Diğer oyunumuzun adı turna. Oyuna katılan çocuklar el ele tutuşarak kolları gergin bir şekilde bir daire oluştururlar. Dairenin ortasında ebe bulunur. Halkadakiler belirli bir ezgiyle aşağıdaki tekerlemeyi söylerler. Bir tavukçuğum var, hem de akçadır. Günde verir, yumurtası çokçadır. Ben de vardım seke seke. Tilki yemi tavukçuğum çeke çeke. Ardımızdan atlı gelir, atlı buraya yönlü gelir. Tekerlemenin söz dizisiyle ebe gözlerini kollarıyla örter. Halkadakiler tekerlemeye devam eder. Al benizli yeşilli turnam, allı turnam, aklı turnam, turnam açıldı, aç aç. Ebe gözlerini açar. Bunlar birkaç kez daha tekrarlanır. Oyunun sonunda halkadakiler aşağıdaki sözleri söyleyip kaçarlar. Al benizli aklı turnam, yeşil turnam, allı turnam kaçıldı, kaç kaç. Ebeye yakalanan çocuk oyunun yeni ebesi olur. Ne kadar çok oyunumuz varmış değil mi? Çocuklarımız bu oyunlarla sadece eğlenmiyorlar, aynı zamanda paylaşmayı, sosyalleşmeyi, yardımlaşmayı, hatta doğayla bütünleşmeyi öğreniyorlardı. Şimdilerde internetin hayatımıza tamamen hakim olmasıyla birlikte, maalesef çocuklarımız hem oyunlardan, hem sokaklardan, hem de birbirlerinden uzak kalıyorlar.

diğer eğlenceli ve geleneksel oyunumuz Hoppacık. Peki şarkısını hatırladınız mı? İki çocuk sırt sırta döner, kollarını birbirine takar ve birbirlerini sırayla kaldırırlar. Kaldıran çocuk kaldırdığı çocuğa "Gökte ne var?" diye sorar. Kaldırılan "Gök boncuk" der. Sonra öteki kaldırır. "Yerde ne var?" diye tekrar sorar. Kaldırılan "Yer boncuk" der. Bu sefer yine öteki kaldırır. "Annenin adı ne?" diye sorar. "Fatmacık" cevabını verince "Kaldır beyni hoppacık" karşılığını verir. Oyun bu şekilde sırayla devam ettirilir.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza burada son veriyoruz. Güzel şehrimiz Konya'yı anlatırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken, Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları ve Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge

Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Pop müzik dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Hikaye var hikayeler içinde. Bir damla suyla başladı her şey. Çünkü su, yaratılışın sırrını taşıyan varlıktı ve canlı olan her şeyi sudan yarattık tebliğ haktı. Bir damlayla başladı her şey. Ummana karışıp doldurdu tekneyi. O mu ummanın içindeydi, umman mı onun içinde bilen olmadı. Hakikat denizine yol aldı. Dünya mı oldu, dünya içinde. Bulutlar indi güneşler açtırmak için. Öbek öbek, rahmet dolu, bereket dolu bulutlar. Yayıldılar ummana. Kendi hikayesini yazmak istedi usta ama kader şaştı buna. Kendine baktı, ummanın içinde yok oluşunu görürken düşen her damlayla varoluşunu izledi usta. Adını unuttu, onu fısıldadı yavaşça. Tevekkülün serinliğine erdi yürek. Sabır ateşinde yandı usulca. İlk kaynak, son durak, canım toprak. Renge bürünüp can buldu suyla. Damladı ummana, damladı aşk, damladı usulca. Dalga dalga büyüdü sonsuzluğa. Ustanın yüreği ellerinde attı. Hiçbir el bir diğerinin yazdığını yazamadı. Çiçeği durdu filizlenen tomurcuk. Yaprak oldu, çiçek oldu dallarda. Menekşeler, laleler, karanfiller, sümbüller, rengarenk. Gül yaprakları doldurdu ummanı, bir baştan bir başa, tek damla taşırmadılar ama. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sanatın öyküsü bazen bir insanın hayatında somutlaşır. İşte o isimlerden biri, Bahtiyar Hıra. Bir önceki bölümde kendisiyle Ebru sanatını çeşitli yönleriyle ele almıştık. Bu bölümümüzde onun kişisel yolculuğunu, sanatını, sanata dair değerlendirmelerini paylaşıyoruz. Bahtiyar Hocam, sizi daha yakından tanıyarak başlayalım istiyoruz. Ebru yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Ebru yolculuğum tevafukan başladı diyeyim. Ailevi olarak biraz zor dönemden geçtiğim bir zamandı. Kendimi böyle bir dışarı atma ihtiyacı hissettim. Mahalledeki bir kursa gittim. Orada da öğretmenimin el sanatları kursuydu. Orada yaptığı bir tesibi gördüm. Ya dedim, ben niye böyle tuğla çaputla uğraşıyorum? En iyisi ben böyle şeylerle yapayım dedim. Hemen ertesi gün gittiği kursa gittim. Ama hocayı bulamadım. Programları varmış, o gün yoktular. Hemen böyle yan tarafta Ebru çalışıyorlardı. Salih Erhan hocamız vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onların Ebru çalıştığını gördüm. Rica ettim, izleyebilir miyim dedi. Tabii ki dedi, izlersiniz dedi. Peki katılabilir miyim dedim. Kayıtlar doldu dedi, çok üzüldüm. Ben o sene tesibe başladım, 1997. Ama gidip gelip böyle hep böyle gözüm oraya kayıyor, yan sınıfa kayıyor böyle. Ama ben tesibe gidiyorum. Bir türlü hoca bulamadım. Gideceğim bir kurs bulamadım. Benimle birlikte tesibe giden Kamile Akdede hanımefendi, benim ilk hocam. Benim böyle çok hevesli olduğumu görünce, o da Ebru çalışıyormuş meğerse evinde. Bahtiyar'cığım dedi, biz dedi arkadaşlarla Ebru çalışacağız, madem çok heveslisin, gelmek istersen gel dedi. Olur dedim hemencik böyle. Onunla başladık böyle. Onlar Ebru çalıştıkları zaman beni çağırırlardı. Ben de gider malzeme alırdım. Ne görürsem onu yapmaya çalıştırırdım ama bayağı bir uğraştım. Hani böyle birinin bir yılda uğraşacağını ben 2 yıl falan uğraşmam gerekti. Çünkü hani şartlar zor, maddi zorluklar da var. Çok fazla zaman da ayıramıyorum. Çalışıyorum da aynı zamanda. Belli bir seviyeye geldikten sonra Kamil abla diyorum ben. Kamil abla dedi ki, ya dedi seni Timuçin'e götürelim dedi. Timuçin hocaya götürelim dedi. Sen dedi burada böyle olmayacak, ziyan olacaksın dedi. Timuçin hocayla tanıştırayım, sen çarp dedi. Bir dedim olur, ona da olur. Hemen böyle çok istiyorum ya. Ama o ilk gördüğüm zaman şeydi, ilkokulda bizim öğretmenimiz mavi leğenlerin içerisinde suyun üzerinde bir şey yaptırmıştı.
0: O anda hatırladığınız bir anınız var yani.
1: Yani tabii ki ilkokul 4. sınıfta. Ama sonra hatırladım, böyle bir koku vardı, kaz kokusu gibi. Sanırım kimyasal boyalarla yaptık. Yani orada biz zaten çocukluktan kalan bir şey varmış.
0: Merak varmış.
1: Merak varmış. Yani o zaman benim benliğime işlemiş. Timuçin Hoca'ya gittik. O da öğrenciyi çok almazdı, nazlı alırdı, evindeydi. Onu da Allah rahmet eylesin.

0: Artık Kamil ablanın hatırına iyi gelsin gitsin dedim. Ona 2 sene devam ettim. Bu arada da ben tabii ki çalışıyorum. El sanatları dersleri veriyorum bu arada. Şey dedim, tesiplerim de bayağı ilerledi. Ebru da yapıyorum. Bir kişisel sergi açmak istedim ben kendi kendime. Cahil cesareti ama. Bu arada 3-4 yıl falan geçti ama bu arada. Cahil cesareti ben bir sergi açmak istedim. Etrafımdakiler de desteklediler. Gölbaşı'nda oturuyorum. Gölbaşı'ndaki bir sanat merkezinde ben ufak bir sergi açtım. Bütün yaptığım tesiplerle, işte ebrularla, kumaş ebrularla. İnanılmaz beğenildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında çalışıyordum. Yöneticilerimizden çağırmıştım. Mesela bölge sorumlumuz gelmişti. Ya Bahtiyar Hocam dedi, neden dedi sen bu konuda eğitim vermiyorsun? Bakın bu branşta bizim öğretmenimiz yok dedi. Bu branşta ders ver dedi. Aa, olur mu dedim. Çünkü el sanatları ders vermekten, ahşap boyamaktan da artık hoşlanmıyorum. Sıkılıyorum. Hep aynı şeyler. Sanat bana daha cazip geliyor tabii. Bilmediğim bir şeyle uğraşıyorum. Cebelleşmek benim hoşuma gidiyor herhalde.
1: Sabırlısınız da.
0: Sabrı da öğretiyor sana. Aslında çok sabırlı bir insan değilim ama ben bir şey yapamazsam ondan çok rahatsız oluyorum. Onu yapana kadar çok uğraşmam gerekiyor. Ya olur dedim. Ebru dersleri vermeye başladım ama kendimde bir eksiklik hissediyorum hep. İstanbul'a gitmek istedim. İstanbul'da Fuat Başar'da derse başladım. Sağ olsun beni öğrenci olarak kabul etti. O şekilde İstanbul'da sanat nasıl devam ediyor onu görmek istedim. 1,5 seneyi aşkın bir sürede oraya devam ettim. Sonra 2006'da kendi atölyemi kurdum. Hocamın tavsiyesiyle tabii ki. 2006'dan beri de sanat çalışmalarımı burada devam ettiriyorum.
1: Kamil Akdede'den, Timuçin Tanaslan'dan bahsettiniz. Fuat Başar'dan bahsettiniz.
0: Fuat Başar'dan da icazetin sundu bana.
1: Peki hocam, bildiğiniz gibi bizim klasik sanatlarımızda icazet kurumu var. Bundan bize bahsedebilir misiniz biraz? Neden önemli icazet?
0: İcazet aslında hocanın size manevi bir oluru, tasdiğidir, yeterlilik belgesidir. Manevi, resmi bir şey yok ama son yıllarda artık halk eğitim merkezlerinde falan bunu da istiyorlar.
1: 2006'da Fuat Başar'dan aldığınız icazet sizin için ne ifade etti peki?
0: Hocamın bana sunduğu büyük bir armağandı, onurdu. Yani beni onurlandırmış oldu. Normalinde bana kalırsan şu anda yaptığın iş zaten senin icazetin ama bunu hocanın da sana bir mühürle, bir imzayla sunması büyük bir şey.
1: Büyük bir onur. Peki sizin icazet verdiğiniz kişiler oldu mu, oluyor mu?
0: Tabii ki yeterli gördüğüm öğrencilerime, bayağı bir öğrencim de icazetlerini alıyorlar.
1: Biraz da Bahtiyar Ebru evinden ve öğrencilerinizden bahsedelim istiyoruz Sayın Hıra. Aynı yıl Ankara'da Bahtiyar Ebru evini kurdunuz. Bu atölyeyi kurma fikri nasıl doğdu sizde?
0: Çalışacak bir alana ihtiyacım vardı. Çalışıyordum ama bu işlerin evde artık çok zor oluyordu. Dediğim gibi evde ebru yapmak çok zor. Bir alanım olsun istedim. Bu alanı da kullanabilmek için tabii bir gelir de lazım. Öğrenci de alabilirim belki masraflarımı karşılamak için diye. Bir yer tuttum. 11 ay sadece kiramı ödeyecek kadar para kazanıyordum. 1-2 öğrenci vardı ama kendi çalışmalarımı yapıyordum. O atölyeyi açmam Ankara'da Ebru'yu sevdirmeme neden oldu. Hemen atölyemi açtıktan 8-9 ay sonra ben bir kişisel sergi açtım Atakule'de. Vakıfbank'ın o zaman bir sergi salonu vardı.
1: Evet.
0: Orada bir sergi açtım. Sergi inanılmaz kalabalıktı. Ve benim birden öğrenci potansiyelim arttı. Maddi olarak biraz rahatladım. Ve belediyedeki çalışmamı bırakıp kendim şahsi olarak çalışmaya başladım. Öğrencilerle de birebir ilgilenmek, onlarla birlikte hem sosyalleşmek, hem tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşmak çok güzel. Onların da memnuniyetini görmek, o da güzel.
1: Peki atölyede neler oluyor, neler yapıyorsunuz, kimler geliyor atölyeye?
0: Atölyemizde her kesimden insan var. 7'den 70'e denir ya. 7 yaşında çocuğumuz da var, 70 yaşında bir arkadaşımız da olabiliyor. Zaman zaman öğrenci sirkülasyonu çok oluyor. Çok uzun zaman devam eden, işte 15 yıldır devam eden talebem de var. 38 tane öğretmenlik yapan öğrenci yetiştirmişim. Hani diğer hani hobi olarak uğraşanların dışında aktif olarak çalışan insanlar var. Benim için gurur verici bir şey bu. Sosyalleşiyoruz. Güzellikleri paylaşıyoruz. Kültür sanat konularında sohbetler yapıyoruz.
1: Peki çocuklar ve yetişkinlerle çalışmak arasında nasıl bir fark var?
0: Çocukların o saf hali çok hoşuma gidiyor ama büyüklerle daha ciddi çalışmayı daha çok seviyorum. Çocukları sevmeme rağmen hani çok hareketli.

0: bir çocukla çalışamıyorum. Biraz daha ben böyle bu konuda çok ciddi düşünüyorum sanırım.
1: Evet. Peki sosyal sorumluluk projeleri desem neler söylersiniz? Bu konuda projeleriniz var mı?
0: Projelerimiz var. İşte bir sokak hayvanları için, bir Gazze için yardım programları yaptık. Bir Soma için yardım programları yaptık elimizden geldiğince. Yaptığımız ürünlerden sergi açarak, işte etrafımıza duyurup, bunların satışlarını direkt buralara aktararak öyle şeyler de yapıyoruz.
1: Hı hı. Sayın Hüra, sizin çok güzel bir sözünüz var. Ebru, göze ve gönle şenlik getiren bir yaşayıştır. Hı hı. Dokusu farkına varmadığımız duygularımızın fotoğrafı gibidir demişsiniz. Hı hı. Bu sözü biraz açar mısınız bize? Ne demek istediniz burada?
0: Bazen insan hissettiklerini anlatamaz. Etrafında anlatabilecek birisini ya da anlayabilecek birisini bulamaz. Hı hı. Yaptığınız şeyler sizin gönlünüzden yansıyan şeyler. Benim yaptığım şeyi siz de beğeniyorsunuz. Gönülden gönüle akan bir şey var orada zaten. Böyledir. Ebru benim için budur. Yaşam biçimim benim. Ebrusuz bir hayat düşünemiyorum. Yani sanatsız bir hayat düşünemiyorum. Sanatın farklı dallarıyla da çok uğraşmayı seviyorum. Hani bir sanatı yaptıktan sonra, o sanatı beslemek için başka belli bir seviyeye geldikten sonra, tabii hepsini birden götüremeyiz. Bir sanatla belli bir seviyeye geldikten sonra bir başka sanatla da o kanalı beslememiz lazım, akıtmamız lazım ki ilerleyebilelim yani bakış açımız. Yoksa zanaat haline gelir.
1: Hı hı. Peki sanat felsefeniz var mı? Bu konuda vardır mutlaka ama nedir sanat felsefeniz?
0: Sanat tevekkül etmek, sabretmek, kendini yansıtmak, umutlarını, beklentilerini ve sendeki olan maddi manevi her şeyi ortaya koymaktır.
1: Ebru'yu sizin için diğer sanatlardan farklı kılan ne oldu?
0: Bilinmezle uğraşmak. Benim hükmettiğim değil, bana hükmeden şeyleri seviyorum. Onlarla mücadele etmeyi, onlarla hani hemhal olmayı, onu anlamaya çalışmayı seviyorum.
1: Peki yaptığınız her Ebru'da kendi duygu dünyanızdan bir parça var mı? Kendi duygularınızı nasıl yansıtıyorsunuz?
0: Her yaptığınız Ebru'da duygu dünyanızı tabii ki yansıtamıyorsunuz. Önce bir onun işte hazırlık aşaması var, denemeleri var, şeyleri var. Benim en çok sevdiğim Ebru'lar böyle sabaha karşı, sabaha kadar çalıştığım zamanlarda oluyor. Sabaha karşı böyle düşünüp, tasarlayıp, aylarca hani ben şunu şöyle yapsam, böyle yapsam, şu şöyle olur, bu böyle olur diye düşünerek yaptığım Ebru'lar daha çok etkiliyor.
1: Hı hı. Peki Ebru'ya bakınca ustaların kendine özgü bir üslubu olduğu söyleniyor. Siz kendi stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz peki?
0: Karmaşık.
1: Karmaşık.
0: Şöyle, ben farklı sanat dallarıyla uğraşıyorum. Hı hı. Sanatları bir arada kullanmayı seviyorum. Karmaşık şeyleri seviyorum, iç içe geçmiş şeyleri seviyorum. Ama hepsi de pürü pak buluyorum. Yani yaptığım işlerinde o karmaşanın içerisinde bir denge görüyorum. Kendi hayatım da öyledir. Çok yönlüyümdür. Kafam da bazen karıştığı zaman olur ama bir şeye oturturum. O şekilde yansıyor işlerime.
1: Yani geleneksel kalıplara bağlı kalmayı tercih
0: etmiyorum. Etmiyorum.
1: Yenilikçisiniz.
0: Yenilikçiyim. Denemeyi seviyorum. Hı-hı. Ama tadında, dozunda.
1: Peki en çok hangi desen ya da renkler sizi anlatıyor desek ne dersiniz bize?
0: Biraz önce de bahsettim, tekniklerin en şeyi, şahı battal Ebru'dur. En güzel battal benim için şeydir. Evimde de kullandığım, astığım panoların içerisinde en önemlileri battaldır. Çiçekleri de çok seviyorum. Çoğunlukla beni hep çok güzel çiçek yapan kadın olarak falan biliyorlar ama en çok ben battalı seviyorum.
1: Biraz da yurt dışı deneyimlerinizden bahsedelim istiyorum. Sergileriniz sizi dünyanın birçok ülkesine götürdü. Yabancı izleyicilerin Ebru'ya bakışı nasıldı?
0: Çok güzel. Her şeyden önce kendimi sanatçı olarak hissediyorum. Çok takdir görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'de o kadar takdir görmüyorsunuz. Orada sizi olağanüstü bir iş yapan insan olarak görüyorlar. Türk kültürünü tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak bana gurur verici bir şey.
1: Hı hı.
0: Evet, ciddi teklifler olduğu zaman gidiyorum ama her yere gitmiyorum tabii ki. Yani böyle rastgele hani ya buraya da gideyim, şuraya da gideyim değil ama ciddi olan teklifleri kabul edip gidiyorum. Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da ne bileyim Yunus Emre Enstitüsü ya da bir valilik, belediye teklifi falan olursa onları kabul edip Türk kültürünü tanıtmak için gidiyorum.
1: Sayın Hüra, birçok ülkeye gittiğinizi görüyoruz. Danimarka, Arnavutluk, Bulgaristan, Japonya, Yugoslavya. Yunanistan, Suriye, Uganda, Kanada ve Kazakistan gibi birçok ülkeye gitmişsiniz. Bu ülkelerde nasıl karşılandınız?
0: Bu ülkelerden Uganda ve Danimarka beni çok etkilemişti. Oradaki aldığım tepkiler, takdirler apayrı bir şeydi. Kazakistan'da da iki defa gittim. Kazakistan'da da üniversite mezunu olmamama rağmen bir üniversitede ders verebilmek bir ay boyu benim için çok güzel bir şeydi.
1: Çok güzel bir deneyim olmuş.
0: Çok güzel bir deneyimdi.
1: Yabancılar Ebru'yu hangi yönüyle daha çok benimsiyorlar?
0: Görsel olarak büyük bir şov, anlık bir şey olarak görüyorlar ve o onları çok etkiliyor. Ve onlar çiçek böcek sevmiyorlar. Biraz daha soyut, battaldı, dalgalı Ebru dediğimiz teknik var. Onları falan daha çok seviyorlar. Çok çiçekleri falan onlar çiçek şey yapmıyorlar. Soyut olan şeyleri daha çok takdir ediyorlar.
1: Biraz da kadın sanatçı kimliğinizden konuşalım istiyoruz. Sanat dünyasında kadın sanatçı olmak bazen ayrı bir mücadele gerektiriyor. Siz bu konuda neler yaşadınız? Kadın bir sanatçı olarak Ebru yolculuğunuz nasıl şekillendi?
0: Kadın sanatçı olarak çok fazla sıkıntı yaşamadım. Ben çünkü mücadeleyi seven, mücadeleci bir insanım. İnsanları kırmadan, incitmeden, yanlış gördüğüm şeyleri her zaman söylemişimdir. Biraz fazla dobrayımdır. Ne olursa olsun, doğru bildiğimi, nere olursa olsun, doğru bildiğimi söyleyen bir karakterim. Bazen bu ters tepebiliyor ama hiç önemli değil. Onların kaybı diye düşünüyorum.
1: Peki, kadın sanatçı olmanın size kattığı özgün bir bakış var mı?
0: Tabii ki ben çok aceleci bir insandım. Yaşadığım hayattan dolayı biraz da serttim. Şimdi kendimi çok yumuşamış, daha naif, daha sabırlı görüyorum.
1: Özünüzü bulduğunuz
0: gibi. Aynen, kendimi bulmama neden oldum. Yani Ebru sanatı ve diğer uğraştığım sanatlar benim iç dünyamı asıl kendimi keşfetmeme neden oldu.
1: Atölyenizde birçok öğrenci yetişiyor. Biraz önce de bahsettiniz. Sizce bir Ebru öğrencisinin en çok öğrenmesi gereken şey nedir?
0: Edep. Edep. Yaptığı işe saygı, hocasına karşı saygı. İlk önce bunları yapmalı, öğrenmeli. Bununla başlamalı.
1: Ben de diyecektim ki teknik mi daha önemli, sabır mı diyecektim. Siz yok, edep dediniz.
0: Edep. Evet. Bütün bizim gelenekli sanatlarımızda en önemli olan şey edeptir. Yaptığın işe saygı, hocaya saygı.
1: Siz öğrencilerinize sadece Ebru tekniğini mi öğretiyorsunuz yoksa hayat felsefesi de katıyor musunuz
0: mutlaka
1: onlara desek?
0: Mutlaka ki. Öbür türlü çok yavan olacaktır.
1: Evet.
0: Onlar sizden çok şey öğreniyorlar, siz onlardan çok şey öğreniyorsunuz.
1: Karşılıklı olarak,
0: Karşılıklı olarak birbirimizden çok şey besleniyoruz, çok güzel besleniyoruz.
1: Bahtiyar Hanım, siz sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısısınız. Bu sorumluluk size neler hissettiriyor peki?
0: Bu sorumluluk bana yaptığım işi daha iyi yapmam için gayret göstermemi ve bu sanatı daha çok yaygınlaştırmak ve sevdirmek için uğraşıyorum. Sevdirmek için bunun işte altyapısını, yapış aşamaları ve felsefesi konusunda tabii ki tecrübelerimi, hissettiklerimi tamamını paylaşıyorum.
1: Ebru'yu korumak ve gelecek nesillere aktarmak sizin için bir görev mi, bir aşk mı desek ne dersiniz?
0: Aşk. Aşk. Kimse kimseye zorla görevlendiremez. Bu bir de görevle yapılacak bir şey değil bu sanat. Aşkla yapacağın, istekle yapacağın sanat.
1: Siz aynı zamanda UNESCO listesine girmiş bir sanatın temsilcisisiniz. Bu da çok çok önemli bir konum katıyor size değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Son olarak Ebru'yla tanışmak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz Sayın Hıra? Bu sanata başlamak isteyenlere ilk tavsiyeniz ne olur?
0: Ebru'ya başladıkları zaman, başlamak istiyorlarsa kendilerine en azından bir 3-4 ay fırsat versinler. Ebru sanatı zor bir sanat. Hemen vazgeçmesinler. Çünkü ilk başa oturduğu zaman hemen yapabileceğini düşünüyor ama olmayınca biraz insanlar hemen cayabiliyor. Önce sabretmeleri gerekecek. Sabrı öğrenecekler. Ondan sonra sürekli devam edecekler. Bir 3-4 ay dediğim gibi kendilerine fırsat vermeleri lazım. Bu sanat onun kişiliğine uygun mu değil mi? Düşünün artık, bakın uygunluğunu bile karar verebilmesi bana göre 3-4 ay. Bazıları işte diyorlar ki işte hocam ben bu sanatı çok seviyorum, hemen gideyim şey yapayım, tekne açayım yapayım. Diyorum ki bakın hemen malzeme almayın. Bekleyin. Bu sanatın fıtratı size uyacak mı, uymayacak mı? Çünkü çok fazla sabır isteyen bir şey. Bir mefruşat kursuna giderseniz hemen bir tane orada bir şemen tablo yaparsınız, evinize götürürsünüz bir hafta.

0: burada. Burada öyle bir şey yok. Dediğim gibi 3-4 ay bir çalışacaksınız. Bir battalı öğrenebilmek 4 ayınızı 5 ayınızı alacak. Ama insanlar çok çabuk sıkılıyor. Sıkılmadan çalışmaları gerekiyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Bahtiyar Hıra, Ebru sanatını sadece üretmekle kalmıyor, yaşatan, öğreten ve gelecek nesillere taşıyan bir usta. Her damlada kültürel mirası yaşatan bir sanatçıyı tanıdık. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere bu büyük üstadın kaleminden dizelerle veda ediyoruz. Deniz dalgalandı, sevgilinin saçları tarandı. Bir uçtan bir uca salıncaklar sallandı. Gök kuşakları açtı yedi renk. Suya yazı yazdı eller, şiir oldu adı. Yürek teslim oldu, gözden aktı yaş, aşk oldu adı. Renkler suya karıştı, birlik oldu adı. Hikaye var, hikayeler içinde. Suya yazı yazdı eller, uçup gidecek sandı görenler. Onu gördü, inandı bilenler. Okudular yüreklerinin aynasından, sükunetin adı oldu. Yandım dedi su, söndüm dedi ateş. Bir sayhadan ibaret kaldı kelam. Bir noktanın içine düştü kalem. Kalmadı alemde aşktan gayrı hiçbir şey.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Bir dakika. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği'nin çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürlek. Faili meçhul dosyalarla ilgili göreve geldikten sonra...

sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü ve dul ve yetim aylıklarını alanlarında farkları hesaplarına aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Bilim tutkunlarını buluşturan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuruları için son 2 gün kaldı. Etkinlik bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tehran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştırıldığına dikkati çekti.

Dilinin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Gıda Mühendisi, Teknokratlar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Doktor Sayın Ulduz Azat bizlerle birlikte. Kendisiyle iki konu başlığını bir araya getireceğiz. Yapay zeka ve gıda. Bakalım neler söyleyecek Ulduz Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Çok
1: Memnuniyetle.
0: teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Şimdi kıymetli hocam, gerçekten yapay zeka ile tabağımızı ilişkilendirebileceğimiz çok fazla sayıda konu başlığı var. Ben naçizane küçük küçük sorularla aslında konuyu açmaya çalışacağım ve sizin çok derin bilgilerinizi alacağım. Derin diyorum çünkü ben sizi birkaç kez izleme, dinleme şansına sahip oldum. Gerçekten bilgilerinizin, deneyimlerinizin bizim çok değerli ve dinleyenlerimize aktarılmasında çok büyük fayda var. Şimdi kıymetli hocam şöyle, hem Türkiye'yi hem dünyayı konuşacağız. Tabii yapay zeka dediğimiz zaman aklımıza biraz da işsizlik geliyor, bu mavi yakalılar özellikle. Biraz gıda sektöründe bir etkilenme olacak mı, bunları konuşacağız. Biraz işin, müsaade ederseniz, tarla tarafına gideceğiz. Tarlada hangi değişiklikler var? Tüm bunları değerlendireceğiz şöyle önümüzdeki yaklaşık yarım saat içerisinde. Şimdi efendim ilk sorumuz şu, daha doğrusu sohbet edeceğiz. Değişen ve son derece gelişen gıda sistemi içerisinde yapay zekayı artık nereye koymak lazım? Yani tabağımızı nasıl etkileyecek yapay zeka ya da etkilemeye başladı? Bize böyle bir hayal ettirebilir misiniz efendim?
1: Evet, memnuniyetle teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle eski öğreti ne derdi? Tarladan çatala. Dolayısıyla besin zinciri ve değer zinciri tamamen tarladan tasarlanan bir tedarik ağı üzerine kuruluydu. Fakat yapay zekadan da evvel aslında pazarlama bilimi bir noktada değer zincirini çataldan tarlaya yeniden tasarladı. Dolayısıyla aslında gıda zinciri, besin zinciri, değer zinciri işin içerisinde multidisipliner, aslında artık transdisipliner diyebiliriz. Çünkü artık her disiplinin kendi içerisinde diyalektikler ve dinamiklerle birbiriyle çalışmasının yanında birbirini anlayarak entegre çalışmak ihtiyacı doğuyor. Çataldan tarlaya, besin değeri ve değer zincirinde. Yapay zeka bunun neresinde? Bir kere talep odaklı süreçler gelişmiyor. Artık tamamıyla bir verimlilik ve bir operasyonel süreçlerin tamamının optimize edildiği, talep süreçlerinin ihtiyaca binaen tarlayı tasarlayacağı ve üretimi organize edeceği bir talep odaklı tüketici verisiyle üretimin senkronize olduğu bir zemine geliyoruz.
0: Kıymetli hocam şöyle, yani şimdi biz yapay zeka kullanımı dediğimiz zaman tarlayı az sonra konuşacağız ama işte tarlada teknolojinin yoğun kullanımı, ürün ham madde olarak tarladan çıktı, prosesi yani işleme teknolojileri girdi.

0: Orada yoğun bir teknoloji kullanımını algılamayalım sadece diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani tüketici taleplerinin de yine bu yapay zeka teknolojisi ve bileşenleriyle aslında üreticiye yansıtılması ve nihai ürünün de o sonuçlara göre çıkması gibi benim çok fazla zihnimde de olmayan çok karmaşık bir ilişkiden söz ediyoruz aslında. Sadece teknoloji kullanımı olarak düşünmeyelim. Anladığım doğru mudur?
1: Evet, şöyle ki artık zaten katma değerli beslenme ve beslenme alışkanlıkları ve bilincinin arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla aslında değer zincirinin ilk halkası tüketici. Tüketicinin değer olarak algıladığı fonksiyonel değer, fiyat ve kalite, duygusal değer ve sosyal değer. Dolayısıyla tüketici aslında ihtiyacı olan fonksiyonel olarak ürünleri tabağında, buzdolabında biliyor ve belki de doktor tahlillerine göre tercih ettiği alışveriş alışkanlıklarına göre perakende değer zincirindeki diğer halka, perakendeci de bunun tedarinden sorumlu. Dolayısıyla perakendeci de tüm verileri tüketiciden ve bir şekilde çataldan tasarlayacak biçimde organize ediyor olacak. Oradaki değer önerisinin parametreleri kendi içerisinde farklı. Döndük tedarikçiye. Perakendeci tedarikçi arasındaki value co-creation, birlikte değer yaratımı deniliyor literatürde buna, işletme biliminde. Ve onun bir öncesinde, tedarikten bir önceki safhada da artık tarla var. Dolayısıyla bütün bu entegrasyonun aslında talepten başlayarak doğru planlanması, israfın azaltılması, Ar-Ge çalışmaları, buraların tamamında yapay zekalı sistemlerin devreye girmesini gerektiriyor. Dolayısıyla biz katma değerli beslenmeden, aslında bilinçli tüketimden başlayarak tarlada neyin üretileceğini ve nasıl üretileceğini tasarlayıp her zincirin her halkasında yapay zekayı kullanabiliyor olacağız. Çünkü tamamen veri analitiği üzerine kurgulanmış olacak. Sonuçta uçtan uca bir izlenebilirlik olduğu zaman ciddi bir katma değer yaratılıyor olacak. Hem beslenme ve tüketici tarafında hem de tarla tarafında.
0: Bir de kıymetli
1: Dolayısıyla
0: hocam, özür diliyorum. İzlenebilirlik
1: estağfurullah.
0: ifadesini kullandınız. Bu gıda sektörü için çok önemli. Birinci üretimden başlayarak, yani tarladan ve hayvancılık işletmesinden, bahçeden de başlayarak son halkaya kadar izlenebilirlik konusu hem tabii ki üretilen ürünün miktarı, tüketimi, israf hem de son zamanlarda çok konuştuğumuz hani kimine göre tarım ilacı, kimine göre tarım zehri, o tartışmaya girmeyeceğim şimdi ben de. Bunların da izlenebilirliği açısından da aslında son derece önemli değil mi? O izlenebilirliğin altını sanki biraz daha kalın çizelim mi? Ne dersiniz efendim?
1: Evet de. Neticede artık insanlar ne yediğini bilmek istiyor. Dolayısıyla bakanlığın da geliştirdiği yakinen QR kodla takip edilebilen benzerini perakendecilerin de, ben Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkan Danışmanıyım aynı zamanda. Dolayısıyla oralarda da artık bir şekilde ne yediğini bil, tükettiğine ulaş, denetimleri izle gibi uygulamalar başladı. Şimdi burada konu aslında STK, özel sektör, kamu ve akademinin bu transdisipliner bir şekilde bu bahsettiğimiz değer zincirini birlikte tasarlaması ve bunun uygulamalarına rehberlik etmesi ve birbirleriyle kol kola ilerlemeleri. Dolayısıyla bu yapay zeka ile gelişecek sistem 2050 yılında 10 milyar nüfus olacak, dünya nüfusu. Dolayısıyla gıda israfının %30 oranında azaltabiliyoruz bu bahsettiğimiz sistemi kurguladığımız zaman. Ar-Ge çalışmalarında %70 zaman kazanabiliyoruz. Çünkü organoleptik olarak yapay zeka bir insanı taklit edebiliyor. Dolayısıyla bütün bu teknolojileri bir arada düşündüğümüz zaman aslında tarlada ne olacağının da reçetesini yazmış oluyoruz. Sonuç itibariyle tarladaki çiftçimiz bir şekilde hani bu süreçleri yürütecek kişiler de tüm zincirin ilk halkası olarak son noktaya kadar bilgi sahibi olacaklar. Doğru yaptıkları zaman daha doğru sonuçlar elde edecekler. Bir şeyler tercih edilmediği şekilde olduğu zaman da bunun hemen orada karnesini almış oluyor olacak. Sonuçta
0: Anladım, anladım.
1: şeffaflaştığı zaman yapay zeka ile birlikte bütün süreçler hem verimlilik artacak hem de katma değer artmış olacak zincirin her halkasında.
0: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru

0: formüle etmiştim tam bu açıklamalarınızdan sonra sorayım mı diye, ama o kadar güzel anlattınız ki sanki sorum boşa düştü. Bundan da memnunum, ama yine de ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Bu söylediğiniz hem gereklilikler hem de başta nüfus artışı olmak üzere dünyanın bize getirdiği nokta, artık hani tüm bu süreçlerde yapay zekanın kullanılmasının bir lüks olmadığı gerçeğini sanırım ortaya çıkarttı. Sorum da gerçekten lüks müydü değil miydi aslında, ama sanırım lüks değil diye herhalde geçebiliriz, ama dediğim gibi ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun efendim.
1: Estağfurullah. Aslında bir gereklilik. Çünkü kaynaklara baktığımız zaman yeni bir araştırma yayınlandı. Şu an dünyada yaşayan insan nüfusu bugüne kadar yaşamış toplam insanların %7'si. Milyonlarca yıldır yaşıyor olduğumuzu düşünürsek
0: Ya,
1: çok
0: ya,
1: kalabalığız.
0: ya, ya.
1: Dolayısıyla şimdi kaynak kullanımı ve ideal kaynak sistemlerinin yani yönetme sistemlerini bugünkü bilimle değerlendirdiğimiz zaman şu anda bizim önümüzdeki 25 yıl içerisinde küresel kalori talebinde %50 artış olacak. Protein tarafında %70 artış olacak çünkü Afrika kıtası da artık gelişiyor. Dolayısıyla şimdi bunu karşılayacak mevcut sistemler henüz altyapı olarak doğal kaynaklar anlamında yeterli değil. Sonuç itibariyle alternatifleri bulmak durumundayız. Bir taraftan da ciddi bir çelişki var. 1 milyar obeziteyle mücadele eden nüfusa karşılık 750 milyona yakın dünya genelinde kronik açlık problemimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre. Sonuç olarak biz doğru miktarda ürünü doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde üretmeyi yeniden modellemeliyiz. Tüm gıdacılar ve perakendeciler ve tarım dünyası olarak.
0: Peki. Şimdi kıymetli hocam, çok bence kritik ve sorması kolay, cevaplaması zor bir sorum var. O da şu. Tabii ben buraya böyle çok süslü cümlelerle yazmışım, ama Türkiye nerede bu konuda? Yani biraz tarladan da başlayabilirsiniz, gıda endüstrisinden de başlayabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim kıymetli hocam. Tarla kısmında özellikle hani üreticimizin, çiftçimizin uhdesinde olan konularla ilgili bir sorun var. İlerleyen dakikalarda, hatta hemen sonra soracağım. Ama tam da yeridir, yani Türkiye gıda sisteminin tamamında yapay zeka kullanımında nerede? Bu soruyu şöyle çok büyük bir gönül rahatlığıyla soruyorum. Çünkü siz dünyayı da çok iyi biliyorsunuz, ama bize belki bir kıyaslama için çok güzel bir pencere açabilirsiniz diye düşünüyorum. Buyursun.
1: Estağfurullah. Öncelikle şöyle çok şanslı bir ülkeyiz. Doğal kaynaklar ve jeopolitik anlamda her anlamda. Sonuçta tarımsal anlamda da çok güçlü kaslarımız var. Ciddi teknoparklarda ciddi girişimler var ve başarılı. Biz birçok konuda dünyaya örnek olabilecek ilk uygulamaları ve doğru iyi uygulamaları yapıyoruz. Fakat ne olursa olsun sonuçta kaynak meselesi. Küresel gıda ve içecek sektöründe yapay zekanın pazar büyüklüğü 12 milyar dolar civarında.
0: Bir
1: Ve
0: saniye
1: bunun
0: kıymetli hocam, çok özür diliyorum, yanlış anlaşılabilir. 12 milyar dolar sadece yapay zekanın büyüklüğü gıda sektörü, gıdada.
1: gıda
0: Tamam.
1: ve içecek sektöründe.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun efendim.
1: Evet. Dolayısıyla 2030'a kadar bunun %40'lık büyümeyle bir şekilde çok daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyor. Amerika, Kuzey Amerika %30 pazar payıyla hakim. Sonuç olarak işin verimliliğini düşündüğünüz zaman tarla büyüklükleri, işte tohumdan itibaren ve öncesinden yani topraktan itibaren buralarda zenginleştirmeler, işte teknoloji, az evvel bahsettiğimiz gibi bilimin ve verinin devreye girdiği noktada Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Dolayısıyla şimdi bakanlığın yayınladığı yeni gıda yönetmeliğiyle birlikte bizler aslında geleceğin gıdalarını tasarlayabilecek kaynaklar ve imkanlara sahibiz. Ve bununla ilgili de çalışmalar yürüyor. Benim de içinde olduğum Avrupa Birliği Prima projesi, IoT ile plant based meat, işte alternatif bitkisel protein kaynaklarıyla, protein zenginleştirmeyle mümkün olduğu kadar ete eşdeğer sindirilebilirlik ve esansiyel amino asit seviyesinde ürün üretme gibi birçok proje çok aktif şekilde yürüyor ve burada destekler var.

0: Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aslında bahsettiğim gibi akademi, STK, özel sektör ve kamunun bir arada çalışacağı iş birliktelikleriyle aslında da çok büyük fırsatlar doğacaktır tarla tarafında da. Çünkü büyük girişimler ve holdingler aslında buralarda arayış ve içerisinde ve yatırımları var. Ben burada çok ümitliyim açıkçası sektörümüz adına.
1: Küçük çiftçi ne yapacak kıymetli hocam? Yani bu kadar yoğun bir teknoloji kullanımı, mecburuz, bunu söylediniz net bir şekilde. Ama hani Türkiye'deki ve dünyada da öyle, ortalama olarak bildiğiniz gibi gıdanın özellikle %70'ini, yanlışım varsa lütfen düzeltiniz efendim, küçük aile işletmeleri üretiyor. Şimdi dolayısıyla bunlar bir araya gelmediği sürece bu teknolojiden yararlanma imkanları da son derece sınırlı. O zaman bu anlattığınız hani lüks değil, mecburiyet, gereklilik dediniz, gelişiyoruz dediniz, Türkiye'nin potansiyeli var dediniz ve bunu somut verilerle ortaya koydunuz. O zaman bu mecburiyeti hani sadece o büyük şirketler mi yapacak, küçük çiftçi ne yapacak? Ne dersiniz efendim?
0: Şöyle, dünyanın ihtiyacı olan gıdanın %70'ini 15 ülke üretiyor. Dolayısıyla biz onlardan biri değiliz. Dolayısıyla şimdi konu şu, potansiyelimiz var, imkanlarımız, kaynaklarımız var, aklımız var, yapay zeka ile birlikte. Ben şimdi işin içerisinde olduğum bazı projelerde küçük çiftçilerin de aslında fırsatları gördüklerinde çok büyük yatırımlar değil aslında. Doğru partnerlerle birlikte büyüme potansiyelleri olduğunu görüyorum. Örnek vereyim. Kurutulmuş maydanoz örneği. Yani Türkiye kuru maydanoz ithal ediyor. Şimdi bizim benzer bir projemiz var mesela. Sözleşmeli tarım. Aslında sizden bekleneni doğru partnerlerle doğru şekilde uyguladığınız zaman hem kendiniz de tarım, yani çiftçiler olarak söylüyorum, daha küçük ölçekli aile işletmeleri için söylüyorum. Hem aile işletmelerine bir katma değer yaratma potansiyeli, hem de aslında hali hazırda bahsettiğim o holdinglerin problemlerini çözme ihtimalleri doğuyor. Çünkü sonuçta tesisi ve yapay zekayı ve yatırımı yaptığınız zaman ister istemez konu ham madde. Dolayısıyla belki ufak ileri işlemeyle ilgili bir iki küçük aksiyonla, hareketle işte diyelim maydanozu sapsız vermek yani. Hani
1: Evet.
0: halen manuel ihtiyaçlar var. Halen insana ihtiyaç var. Dolayısıyla yapay zeka sistemi daha verimli ve kontrol edilebilir ve veriye dayalı hale getirecek elbette. Fakat dikey tarımdan tutun nanoteknolojiye kadar. Buralarda aşama aşama yol alırken biraz basamakları küçük görmek faydalı bence. İlk adımda aslında büyük yapıların ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri getirmek. Ve
1: Anladım.
0: aslında birlikte yapay zekayla sistemi geliştirmekte olanlarla aynı gemiye binmek yani bence küçük aile işletmelerine
1: Yapması
0: öneririm.
1: gereken.
0: Orada evet.
1: Bir de
0: Değil mi?
1: kıymetli hocam, şu programımızın konusu değil, lütfederseniz onu da ayrıca bir konuşuruz ama doğru formüle edilmiş ve herkesin hakkını savunan bir sözleşmeli tarımı da bu sürece entegre ettiğinizde hani küçük üretici, büyük üretici, alıcı sorunları da çok da yaşanmaz. Dolayısıyla kimse de bu teknolojinin kimin erişebileceğinden sebeple bir mağduriyet yaratması riski de en aza inmiş olur diye düşünüyorum ama sözleşmeli tarım konuşmayalım müsaade. Onu başka bir, o çok
0: Evet.
1: derin bir konu çünkü. Şimdi
0: Evet,
1: kıymetli
0: evet.
1: hocam ama tarladan da çıkmayalım çok az bir süre. Ben özellikle bu yapay zeka teknolojilerini çünkü az önce hassas tarım ifadesini kullandınız. Şimdi en büyük problem girdi maliyetleri. Orayı da detaylandırmayalım. Ama çiftçimizin daha çok kazanması şart. Bunu da her zaman söylüyoruz. Bu nedenle efendim bütün derdim şu. Özellikle bu teknolojilerin girdi maliyetlerinin azaltılması başta olmak üzere yine son dönemde tabii çok konuştuğumuz gerçekten hani iklim değişikliğine uyum konusunda da çok büyük çıktıları var. Bir iki cümleyle de bu konudaki mesajlarınızı almak isterim.
0: Evet, yani şöyle, aslında burada uluslararası iyi uygulamaları takip etmek çok kritik. Dolayısıyla biz halen şanslıyız fakat özellikle hani tüketim

Ben yola çıkarsak bir insan aşağı yukarı 4500 işte balık, 2500 kanatlı, 15 tane de büyük baş tüketiyor hayatı boyunca. Dolayısıyla karbon emisyonundan su tüketimine baktığınız zaman burada ciddi bir verimsizlik söz konusu. Sonuç itibariyle aslında baştan sona bitkisel tüketim ve hayvansal tüketim alışkanlıklarıyla ilgili yeni modeller geliştirilmeye ihtiyaç var. O yüzden konuyu şimdi spesifik bir alanda çözmek ve o alan özelinde konuştuğumuz zaman bu dalga aslında otomatik olarak başka alanlara sirayet ettiği için daha majör bir yerden başlamamız gerektiği kanaatindeyim ben aslına bakarsanız. Yine tarladan çıkmayalım. Fakat artık Faraza benim yine içinde olduğum projelerden bir tanesinde işte maydanoz yiyorsunuz tarçın tadında. Anlatabiliyor muyum? Yani artık UV ile ve ışıkla ürünü tamamen yeniden tasarlayabiliyorsunuz. Görünümü başka, lezzeti başka, yapısı başka, verimi başka. Şimdi bu nasıl ölçeklenecek? Bu büyük bir mesele. Çünkü bu yatırımı yapacak olan büyükler değil, küçükler değil, aracılar değil. Konu bu teknolojiler geliştiği zaman az evvel bahsettiğim bu transdisipliner yapıların bahsettiğiniz ailelere kadar bunun uygulanabilir hale getirmesi. Bu biraz zaman alacak. Bugünün koşullarında şu an yapa geliyor olduğumuzdan farklı bir şey yapabilmek çok kolay değil. Fakat mümkün olduğu kadar uluslararası doğru uygulamaları takip etmek. Dolayısıyla hani bahsettiğiniz gibi hani büyük yapıların içerisinde onlarla birlikte hareket etmek ve küçük denemeler de olsa bilgi sahibi olmak ve nelerin mümkün nelerin mümkün olmadığını sahada pilot çalışmalarla bir veri akışı ve doğrulamalarla yürütmek üzere doğru partnerlerle bir arada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bundan sonra tek bir cevap

0: Ama tek bir reçetesi
1: Yok
0: yok.
1: tabii ki.
0: Çünkü biz bugünün koşullarında mevcut majör alışkanlıklarla ilgili değişiklik yapamıyoruz. Olabilecek şey bilinçli ve etik üretim yapmak şu aşamada.
1: Peki, kıymetli hocam, kısa kısa yanıtlarla bir, bu teknolojilerin gelişmesi tarlada çiftçi, üretici istihdamını azaltır mı? Gıda sektöründe de, çoğu sektörde konuşulduğu gibi mavi yaka özellikle istihdamı azalır mı? Ne dersiniz?
0: Şöyle, iş yapma biçimi değişecek. Sonuçta mavi yaka, bugünün tanımlı olan mavi yakası yarın başka bir işi yapıyor olacak. Dolayısıyla risk işsizlik tarafından ziyade yetkinlik değişecek. Dolayısıyla aslında hali hazırda bilek gücüne dayalı olan bir mekanizma otomatize edildiği zaman artık biraz daha verileri kontrol edebilen, daha yetkin ve daha verimli çalışmak zorunda kalınan yeni kasların geliştirilmesini getiriyor beraberinde. Dolayısıyla şu an hali hazırda baktığınız zaman örneğin teşvikler verildi. Çok başvuru yok. Ya aslında bizim bir taraftan çok çalışmaya niyetli olmayan ne diyeyim, kitlemiz de var.
1: Yani.
0: Dolayısıyla bundan çok şikayet etmeyecek bir kitle olduğu gibi bundan endişe eden bir kitle de var. Aslında yeni iş modelleri gelişecek. Dolayısıyla ben bu tarafta bazı konularda yetkinliğini geliştirecek. Bu bahsettiğim pilot çalışmalarda, örneğin biz gezgin arıcılık çalışıyoruz. Türkiye dünya çam balında %90, dünyanın %95'ini üretebiliyor çam balının. İşte çam balı ormanları adreslenip oralara IoT ile katma değeri çok yüksek ürünler üretilebilir. Yani özellikle biz taradık ormanları çok teknokratlar derneği olarak ciddi ihracat potansiyeli de doğabilir. Sonuçta biz yeni iş modelleri geliştirebiliyor olacağız. Yeter ki katma değer yaratmak üzere bazı yetkinliklerini geliştirmek istesin sahadaki
1: Sağlıklı.
0: ekip ve bir şekilde hani tarımla ilgili olan herkes.
1: Peki. Kıymetli hocam, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz ve çok gündeme de getiriyorsunuz ki israf. Hani %30'unu israf ediyoruz diyen var. Ürün gruplarına göre değişiyor. İsrafın nerede başlayıp nerede bittiği konusunda ben de naçizane o kadar çok bilimsel makale okudum ki. Ama sonuçta hani şuraya bağlamak lazım. Bir israf var. Dolayısıyla bu teknolojilerin gelişmesi israfın azaltılmasında ne kadar etkili olur? Bir hayal kuralım mı, yoksa hani yine iş sonuçta insanın fıtratında mı bitiyor kıymetli hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle rakamlar %30 oranında yapay zeka ile israfın azaltılabileceğini söylüyor. Bugün Afrika kıtasında üretilen gıdanın %35'i o kadar açlık çekiliyor olmasına rağmen soğuk zincir ve planlama hatası nedeniyle imha ediliyor. Dolayısıyla az evvel bahsettiğimiz bu değer zincirinin tamamı veriye dayalı yönetildiği takdirde veriler %30 oranında israfın azaltılacağını söylüyor. Az evvel bahsettiğimiz gibi inovasyonda da bir %70 zaman kazandığımızı düşünürsek sonuçta hali hazırda bizim küresel tarım arazilerimizin %77'si hayvancılık ve yem üretimi için kullanılıyor. Dolayısıyla hani işe bir de o taraftan bakmamız anlamlı olur. Yani hem üretildikten sonraki israf hem de bir taraftan üretmeden evvel üretiyorken ki kaynak kullanımı tarafı. Sonuç olarak baktığınız zaman biz kaynaklarımızın %77'sini enerji ihtiyacımızın ve kalori ihtiyacımızın %18'ini üretmek için kullanıyoruz şu anda. Dolayısıyla hayvansal protein ve hayvansal beslenme düzeninden söz ediyorum. Sonuç olarak evet, bitmiş ürün tarafında süpermarketlerin işte fiyatlamaları, raf ömrü yaklaşmadan evvel ürünlerle ilgili doğru bir tedarik zinciri, uçtan uca soğuk zincir ve üretim planlamadan gelen tüm ağda tasarruflar söz konusu olabilir. Burada da yapay zekanın çok katkısı olur. Fakat az evvel dediğim gibi yani majör olarak bizim aslında kaynak tüketimiyle ilgili sudan toprağa, tüm besin zincirinden bir şekilde mevcut tüketim alışkanlıklarına baktığımız zaman 10 milyar için yeni bir paradigma yazılmak durumunda.
1: Anladım. Evet kıymetli hocam, şimdi hani derler ya, zurnanın zi dediği yerdeyiz. Aslında Biliyorsunuz gıda enflasyonu ülkemizde

Dünyanın çoğu ülkesinden çok yüksek. Hep ilk 5'in, ilk 10'un içerisindeyiz. Ne yazık ki. Enflasyon değerlendirmenizi istemeyeceğim tabii ki. Ama konu şu, özellikle bu teknolojilerin kullanılması, izlenebilirliği de, israfı da, modern üretim tekniklerini de, tüm

0: maliyetlerin düşmesini de hesaba katarsak, ki hesaba katmak doğruysa tabii ki, onun yorumu da sizde. Acaba çok klasik tabirle o raftaki fiyatları düşürücü etkisi olur mu efendim?
1: Şöyle, tabii ki fiyat düzenlemelerinde perakende tarafında bir rekabet analizi yapılıyor ve buna göre bir şekilde kampanyalar vesaire düzenleniyor. Doğru veriyle az evvel bahsettiğimiz gibi kampanyalar, raf ömrü yaklaşan ürünlerin israfa gitmeden evvel indirimli satılması gibi parametrelerde bir noktada işe yarar. Fakat nihayetinde az evvel konuştuğumuz gibi enflasyonun sebepleri vesaireye girdiğimiz zaman tek başına bir tek etken olarak büyük bir etki
0: Düşünülmüyor.
1: yaratmayacaktır. Fakat nihayetinde bu az evvel bahsettiğimiz küçük işletmelerin hayatlarına yapay zekayı alabilmeleri için devlet destekli bazı küçük projelerin hayata geçirilmesi ve bu entegrasyonun ilk adımlarının küçük küçük atılması dalga etkisiyle zaman içerisinde faydanın daha hızlı ve erken ve ölçülebilir olmasına fayda sağlayacaktır.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Burada ufak projelerle küçük yerel çiftçilerin de yeni gıda düzenine ve rekabetçi kalabilmeleri için onlara yarar sağlayacak devlet destekli stratejik yol haritalarının hazırlanması önemli olur. Açıkçası yani yine dünya örneklerini verirsek EFSA'nın Türkiye'de yaptığı Safe to Eat projesinde çok doğru bir açıkçası STK, kamu, özel sektör ve akademi işbirlikteliği oldu. Bilinçlendirme ile ilgili Safe to Eat projesinde bizler de TGDF olarak yer aldık. Dolayısıyla bunun gibi aslında bilginin paylaşılması, doğru uygulamaların yayılması adına birlikte çalışmak en nihayetinde tüketiciye de yararlı sonuçlar doğuracaktır.
0: Doğuracaktır.
1: Enflasyona da, fiyatlara da etkisi olacaktır.
0: Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programının da bu hafta sonuna geliyoruz efendim. Doktor Ulduz Azat Hocam bizlerle birlikteydi, sağ olsun. Bilgi birikimini elimizden geldiğince daha önceden konuştuğumuz çerçevenin eşliğinde kulaklarımıza misafir olarak bizlere aktardı. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Efendim, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

biçimde tırmandırmıştı. Avusturya kralının baskıları, Macaristan'ın tam bağımsızlığını talep eden Lajos Kossuth'un ve takipçilerinin ortaya çıkmasına, Macar parlamentosunda güç kazanmalarına yol açmıştı. Avusturya'nın Macaristan Krallığı'na karşı yürüttüğü askeri harekat, Macarlar arasında güçlü bir Habsburg karşıtlığının oluşmasına neden olmuş ve Macaristan'daki olaylar tam bağımsızlık savaşına dönüşmüştü. Lajos Kossuth liderliğinde bir yıl boyunca başarıyla süren mücadeleler sonucunda 1849'da Avusturya Habsburg egemenliği reddedilerek Macaristan'ın bağımsızlığı ilan edilmiş, Avusturya İmparatorluğu çöküşün eşiğine gelmişti. 1849'da Avusturya İmparatoru Franz Joseph, Kutsal İttifak adına Rusya'dan yardım talebinde bulunmuş ve Rusya Çarı 1. Nikolay, 80 bin yardımcı kuvvetle birlikte 200 bin kişilik bir ordu göndermiş, Rus-Avusturya İttifak ordusu Macar kuvvetlerini mağlup ederek Habsburg egemenliğini yeniden sağlamış ve Macaristan'ı sıkı yönetim altına almıştı. Devrimin yenilgiyle sonuçlanmasının ardından Lajos Kossuth başta olmak üzere binlerce Macar ve Leh vatansever Osmanlı Devleti'ne iltica etmek zorunda.

kaldı. Sultan Abdülmecid'in Avusturya ve Rusya'nın tüm iade taleplerini reddetmesi de Osmanlı dış politikası açısından büyük bir diplomatik başarı olarak tarihe geçti. İşte bu başarısız devrimin ardından Osmanlı İmparatorluğu'na iltica eden Lajos Kossuth'un silah arkadaşı, bir başka Macar subayı, bir general, bir Osmanlı paşası Yörç Kimeti ya da bizlerin onu tanıdığı ismiyle İsmail Paşa.

Jörg Kimeti, 24 Mayıs 1813'te bugün Macaristan Slovakya sınırında yer alan Pokorgi köyünde soylu bir unvana sahip olan ancak hiçbir mal varlığı bulunmayan protestan bir din adamının oğlu olarak doğdu. Babası, o henüz 4 yaşındayken 1818'de ölünce kendisinden yaşça epey büyük olan abi Pal tarafından büyütüldü, öğrenimine Kezmark Gimnazyumunda devam

İmparatorluk ve Kraliyet Piyade Alayına er olarak yazıldı. 1847 sonlarında Felt Mareşal Redeski'nin İtalya ordusunda üsteğmen rütbesiyle alay emir subayı olarak görev yaptı. 1 Ekim 1848'de ülkesine döndükten sonra bugünkü Bratislava'da bulunan 15. Macar Savunma Taburu'nda yüzbaşı oldu. Aynı yıl Ekim ayında binbaşılığa terfi ederek Gör'de kurulan 23. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Taburun kurulmasında ve organize edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Şivehat Muharebesi'nde Lajos Kossuth'un ordusunda taburuyla birlikte savaştı. Buradaki başarısı nedeniyle Kossuth 1 Kasım'da onu bu taburun komutanlığına atadı. 16 Aralık'taki Pandorf çatışmasında Yukarı Tuna ordusunda görev yapan birliğiyle birlikte sınır çatışmalarında bir süvari saldırısını püskürttü ve bu başarısından dolayı yarbaylığa terfi ettirildi. Görgey'in Yukarı Macaristan seferi sırasında 5 Ocak 1849'da Tugay komutanı, 15 Şubat'ta ise Tümen komutanı olarak görev aldı. Kapyona Muharebesi'nde geri çekilen Macar ordusunu takip eden düşman süvari Tugay'ını bozguna uğrattı. Ardından 28 Şubat 1849'daki Mözüköveşt Muharebesi'nde parlak bir zafer kazandı ve 14 Nisan 1849'da albay rütbesine yükseldi. Kimeti Buda Kalesi'ni geri almak için Macarlara liderlik etti ancak bu sırada yaralandı. Bundan sonra Rabha Nehri kıyılarını işgal etmekle görevlendirildi. Komarov bölgesinde konuşlanan Yukarı Tuna ordusunu içindeki birlikleriyle Rabha Nehri'nin arkasında mevzilendi. 13 Haziran'da kariyerinin en parlak zaferini imza atarak Çorna Muharebesi'nde Tümgeneral Franz Wies'in Tugay'ını mağlup etti ve bu başarısından ötürü 26 Haziran'da generalliğe terfi etti. 27 Haziran'da düşmanın üstün sayıdaki saldırısı onu Rabha hattını bırakmaya zorladı. Bu yenilgi neticesinde Avusturya güçleri onun Yukarı Tuna ordusuyla olan bağını kesmiş oldu. Bu yüzden Kimeti Güney Toprakları cephesine sevk edildi. 6500 kişilik askeri birliğiyle Temmuz ortasında Ferenc kanalına ulaştı ve General Guyon'un kol ordusuyla el ele vererek Yelaçiç'in birliklerini Baçka'dan püskürttü. 9 Ağustos'ta ordusuyla birlikte Temeşvar yakınlarında konuşlu bulunan Macar ana kuvvetlerine katıldı. Temeşvar muharebesinde sol kanattan başarıyla ilerledi ancak ordunun diğer bölümlerinde cephane bittiği için nihayetinde o da geri çekilmek zorunda kaldı ve birlikleri silah bırakmak amacıyla General Welkse'ye katıldı. Kendisi ise Türk sınırına doğru yola çıktı. Kaçışı sırasında Rumen isyancıların eline düştü ancak General Bem'in maiyeti tarafından kurtarıldı. Başarısızlıkla sonuçlanan devrim onu Joseph Bem ve Richard Guyon gibi diğer komutanlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na iltica etmesine sebep oldu. Yörç Kimeti Osmanlı İmparatorluğu'na sığındıktan sonra İsmail adını aldı ve Osmanlı ordusuna paşa olarak katıldı. Osmanlılar ona büyük değer verdi, saygı gösterdi ve kendisinden Osmanlı ordusunu modernize etmesini istedi. Kimeti de bu görevi başarıyla yerine getirdi. Halef valiliğiyle ödüllendirilen eski silah arkadaşı, 1848 Macar devriminin liderlerinden Joseph Bem yani Murat Paşa ile birlikte görev yaptı ve burada Ekim 1850'de patlak veren şiddetli bir ayaklanmanın bastırılmasında görev aldı. 1851 yılında Peşte'de İmparatorluk Askeri Mahkemesi'nin kendisini gıyabında ölüm cezasına çarptırdığı haberini aldı. İsmail Paşa, 10 Aralık 1850'de Murat Paşa'nın ölümünden sonra 1852'de Paris üzerinden gittiği Londra'da birkaç yıl boş gezdi. Devrim sırasındaki tartışmalı liderliğini savunmak için bir kitap yayımlayan bir diğer Macar general Arthur Görge'ye cevap niteliğini taşıyan ilk bağımsız eserini kaleme aldı. Macar Komitesi Başkanı seçildi. Kırım Savaşı'nın patlak vermesiyle yeniden Osmanlı'ya döndü ve 6 Ağustos 1854'te Kurudere Muharebesi'ne katıldı. ...1854'te kendi kararıyla Kars yöresinde Rus devriyelerine karşı savaşan ve 1855'te Rus General Muravyov'a karşı Kars Kalesi'nin savunmasında yer alan İsmail Paşa, 29 Eylül'deki Rus saldırısının püskürtülmesinde çok önemli bir rol oynadı, büyük kahramanlık gösterdi ve bu kuşatmanın hikayesini anlatan ikinci kitabını yazdı.

müttefik kuvvetleri Sivastopol Kalesi'ni ele geçirince yakında savaşın sona ereceğini düşünen başkomutanlık, Kars Kalesi'nin savunulmasını gereksiz buldu ve kale komutanı General Williams, erzak ve mühimmatın da tükenmesi nedeniyle 25 Kasım'da kaleyi Ruslara teslim etti. İsmail Paşa ve eski bir Macar savunma albayı olan Josef Kolman, yani Fevzi Paşa, 24 Kasım 1855'te Rus hatlarını yararak özel bir muhafız grubuyla Erzurum'a geldiler. Kars'taki bu kahramanlıklarından dolayı paşalar, Osmanlı hükümeti tarafından yüksek nişanlarla ödüllendirildi. İsmail Paşa aslında kazanılan bir muharebede boşuna kaybetmiş duruma düşmenin sıkıntısını, Kars savunması hatıratında Kars yenilmemiş, susmuştur diye anlatmaktadır. ...1856'da tümen komutanı olan İsmail Paşa, İstanbul'da Macar Lejyonu'nun örgütlenmesi ve İtalya'ya nakli çalışmalarına katıldı. 1860 yılında Lübnan'da patlak veren Dürzi-Maruni çatışmaları sırasında Osmanlı Yardım Birliklerinin komutanı olarak görev aldı. 1800 kişilik birliğiyle 23 Haziran'da Müslüman ve Dürzi çatışmaları nedeniyle kritik durumda olan Beyrut'a vardı. Hiç zaman kaybetmeden şehri işgal edip asayişi sağladı. 6 ay kadar Lazkiye'de kaldıktan sonra Lübnan'ın çözüme kavuşturulması sürecindeki siyasi oyunlar ve giderek ağırlaşan hastalığı nedeniyle 1861 yılında emekli oldu, Londra'ya yerleşti. Osmanlı hükümetinin bağladığı emekli maaşıyla 1865 yılına kadar Londra'da yaşadı. İngilizlerin kendisini Lübnan'a kaymakam atanması önerisini de kabul etmedi. George Kimeti 25 Nisan 1865'te Londra'da hayata gözlerini yumdu. Cenaze töreni 1 Mayıs 1865 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Hayatı savaş meydanlarında geçen bu büyük asker, Macar Bağımsızlık Savaşı'nın en önemli aktörlerinden biri ve Osmanlı'nın Kırım Savaşı kahramanı, hiç evlenmemiş ve hiç çocuğu olmamıştı. Hatırasına sahip çıkmak büyük bir özveriyle hizmet ettiği Türkiye'ye nasip oldu. Cenazesi, Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği törenle Kensal Green Protestan Mezarlığı'na defnedildi. Anıt mezarının taşına hayat hikayesi Türkçe, Macarca, İngilizce ve Latince yazıldı. Dönemin gazeteleri generalin sabah saatlerinde çok sayıda yakın ve özel dostunun katılımıyla defnedildiğini aktarıyordu. Cenaze konvoyunu Ekselansları Türk Büyükelçisi, Dusi Kontu, Lord Duferin, Kont Svatarayın özel arabalarıyla Büyükelçilik heyetinin ve generalin dostlarının çok sayıda arabası takip etti. Tabut kapağındaki pirinç üzerine kazınmış plakada şu ibare yer alıyordu: İmparatorluk Osmanlı ve eski Macar ordularından General George Kimeti, yani İsmail Paşa. Mayıs 1813'te Macaristan'da doğdu. 25 Nisan 1865'te Londra'da öldü. Ölümünden yıllar sonra 13 Haziran 1999'da Belediye Başkanı Joseph Papp'la Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat'ın açılışını birlikte yaptıkları George Kimeti İsmail Paşa'nın bir büstü Macaristan'ın Korna kasabası meydanında belediye binasının önüne konuldu. Bu büstün bir örneği de İstanbul'da Harbiye Askeri Müzesi'nde yer aldı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya sinema tarihinde direnişin simgelerinden biri haline gelen 1981 yılı yapımı Çöl Aslanı Ömer Muhtar adlı filmden söz edeceğiz. Mısırlı yönetmen Mustafa Akkad'ın imzasını taşıyan bu epik yapım, 1920'li yıllarda İtalyan işgaline karşı Libya halkının verdiği mücadeleyi konu alır. Filmde usta oyuncu Anthony Quinn, asıl mesleği öğretmenlik olan ancak vatanını savunmak için zaman içinde bir halk liderine dönüşen Ömer Muhtar karakterine can verir. Yapım, modern bir orduya karşı çok kısıtlı imkanlarla yürütülen bağımsızlık savaşını en ince ayrıntılarıyla, detaylarıyla beyaz perdeye taşır. Hikaye, Libya çöllerindeki atmosferi Anthony Quinn'in sakin ve kararlı oyunculuğuyla birleştirerek etkileyici bir tarihi portrede çizer. Filmde İşgalci General Grazanyani ile Ömer Muhtar arasındaki stratejik ve ahlaki çatışma, güç ile hakikat arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyar. Çöl Aslanı, bir toplumun esarete karşı sergilediği birliği ve bir liderin inançları uğruna göze aldığı fedakarlıkları konu edinir. Marie Jarre tarafından bestelenen müzikleriyle de desteklenen film, tarihsel bir dönemi sinemanın destansı diliyle izleyiciye aktarır. Filmin finalindeki duruş, bireysel bir yenilgiden, teslimiyetten ziyade bir fikrin ve özgür bir ruhun hür kalmaya devam edeceği mesajını döne döne verir. Özetle, Ömer Muhtar Çöl Aslanı filmi hem bir savaş hem de bir onur mücadelesinin tarihe düşülen notu niteliği.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksel.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza oyuncu, yönetmen, yazar ve koreograf olarak büyük hizmetleri bulunan Mehmet Akan'dan söz edeceğiz. 1939 yılında Şanlıurfa'da doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken tiyatroya olan tutkusuyla rotayı sanata çevirir. Kariyerinin en belirgin dönemi Türk tiyatrosunun altın çağı olarak nitelendirilen 1960'lı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Dostlar Tiyatrosu dönemidir. Mehmet Akan özellikle halk tiyatrosu ögelerini modern sahneleme teknikleriyle sentezlemesiyle tanınır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Türk halk danslarını tiyatro estetiğiyle buluşturur ve bu alanda benzersiz bir koreografi dili geliştirir. Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen pek çok oyunun hareket düzenini kurgular ve halk motiflerini evrensel bir dille harmanlar. Mehmet Akan sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da bir kuramcı gibi çalışır, geleneksel seyirlik oyunları, meddah ve orta oyunu geleneklerini modern Türk tiyatrosunun yapı taşları haline getirmek için de çabalar. Oyunculuk kariyerinde ise televizyon tarihine geçen unutulmaz karakterlere imza atar. Özellikle Bizimkiler dizisindeki yönetici Sabri Bey tiplemesiyle milyonların hafızasına kazınır, titiz, kuralcı ama mizahi derinliği de olan bu karakteriyle geniş kitlelerce de hem sevilir hem de yadırganır. Sinemada ise özellikle Türk sinemasının toplumcu gerçekçi damarında yer alan yapımlarda karakter oyuncusu olarak yer alır. Mehmet Akan yazarlık ve yönetmenlik alanında da etkili bir isimdir. Kendi yazdığı ve yönettiği oyunlarda toplumsal eleştiriyi elden bırakmazken estetik değerden de ödün vermez. 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı, ardında zengin bir folklorik birikim ve

0: oyunculuk ekolü de bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor. Bir dakika.
3: Saat 13.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Teklif önce Meclis Adalet Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'un gündemine gelecek. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. Süreçte siyasi partiler arasında görüşmeler de sıklaştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle görüştü. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirten Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Adalet

0: Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi.
1: Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren, ben kendimle inceledim delilleri. Çok ciddi emareler var. Nasıl emareler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü, ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ İl İmamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Elazığ İl İmamı'nın özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı. Muhtemelen diğer devamında gelecektir.
0: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı. 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çeken Gürlek, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi dosyalarında incelenip araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye konusuna da değindi. Gürlek, sürecin toplumun her kesiminin kabul ettiği yeni bir anayasayla taçlanması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanı'na, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da soruldu. Bakan dosyadaki delillere göre karar verileceğini belirtti. Duruşmalardaki söylemleri nedeniyle tutuklu Ekrem İmamoğlu'na mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir sözleriyle tepki gösterdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel, oğlu Mustafa Türkay Sönel, koruma polisi Şükrü Eroğlu'yla ihraç polis memuru Gökhan Ertok da tutuklular arasında bulunuyor. Ankara güneş sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu, 42 kişiden 29'u yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca yapıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Hakan Fidan, Andrei Sibiha görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular da değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile de Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimci terörüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesi İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur denildi. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Trump, Çin ve Rusya'nın Tahran'a silah satışına dahil olmadığını düşündüğünü de ifade etti. Aksi bir durumun iki ülkenin çıkarına olmayacağını dile getirdi. Sahadaki gerilim de sürüyor. Tahran, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir tankerinin ABD füzesiyle vuruldu. Olduğunu bildirdi. İran devrim muhafızları öldürülen her İranlıya karşı bir Amerikan askerinin etkisiz hale getirileceği tehdidinde bulundu. İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Bu arada İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusunun geride kalan gecede saldırı açıklaması yapmaması dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde'de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres'i Şam'da Suriye Dışişleri ve Yurt Dışındaki Vatandaşlar Bakanı Esad Hasan Eşşeybani karşıladı. Karşılamanın ardından ikili kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'yla da bir araya gelecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılan gizli oylamada mahkemeye taraf 125 üye ülkeden 82'si Kaan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden alınan ilk başsavcı oldu. Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Han, bu yöndeki tüm iddiaları reddetmişti. Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla akademisyenlerin bulunduğu 140'tan fazla kişi ve kurumsa

0: sürecin siyasallaştığı uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler özel raportörlerine gönderilen mektupta bağımsız yargıçların Kerimhan aleyhindeki kanıtları yetersiz bulduğunun altı çizildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar Dont yönetecek. Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovski'yi kendisine nerede görev verilirse orada en iyi performansını göstereceğini söylerken kısa sürede takımla adapte olacağını söyledi. Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Başkent ekibinin 17 Ocak'ta yapılan genel kurulunda başkanlar seçilen Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak gireceği belirtildi. A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'da teknik direktörlüğe Mark Van Bommel getirildi. Filenin sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki efsane oyuncu 24. sezonunda Philadelphia Sixers forması giyecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleriyle Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul ve Samsun 25, Bursa ve Kocaeli 23, İzmir ve Adana 32, Antalya 29, Kayseri 28, Erzurum 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39'da 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaçatı-Zile yolunun 19'da 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve değerli konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le birlikte bu bölümde tek bir kadının değil bir neslin hikayesine tanıklık edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün resim sanatının kapılarını ardına kadar açıyoruz ve içeri giriyoruz. Burası İnaz Sanayi Nefise Mektebi, yani tarihimizin ilk kadın güzel sanatlar akademisi. Ömer Adil'in fırçasından çıkan Kızlar Atölyesi'nin tablosunun önünde olacağız ve bu eser günümüzde İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda sergilenmekte. Değerli hocam, Ömer Adil kimdir ve Türk resim tarihinde nasıl bir yerdedir? Bu soruyla başlamak isterim.
2: Evet, Ömer Adil Bey İstanbul doğumlu bir sanatçımızdır. Sanayi Nefise Mektebi adisini bitiriyor. Tabii ki tüm ressamlarımız 19. yüzyıl ressamlarımız gibi öncelikle bir Sanayi Nefise Mektebi'ni erkek sanatçılarımız gibi diye burada vurgulamam lazım. Sanayi Nefise Mektebi'ni bitiriyor. Ardından şanslı olanlardan biri Ömer Adil Bey çünkü İtalya'ya gidecek. İtalya'da kısa bir sanat eğitimi alacak ve ülkeye döndükten sonra mezun olduğu okula yani Sanayi Nefise Mektebi'ne öğretmen olacak. Özellikle Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk hazırlık sınıfı öğrencilerine eğitim verecek ve hayat böyle eğitim öğretmenlik üzerinden ilerlerken birden karşısına bizim geçen haftalarda da söz ettiğimiz Mihri Müşfik'le söz ettiğimiz daha çok Mihri Müşfik'le ilişkilendirdiğimiz Sanayi Nefise Mektebi çıkacak. Çünkü o sırada Mihri Müşfik Hanım gerçekten bazı özel sorunlardan ve desteklediği bazı kişiler yüzünden gözden düşecek ve yine Sanayi Nefise Mektebi'nden görevden ayrılacak. Bir yeni müdür arayışı karşımıza çıktığında hemen Ömer Adil Bey aklımıza gelecek ve Ömer Adil Bey zaten Sanayi Nefise Mektebi'nde erkekler okulunda hazırlık sınıfı öğretmeniyken İnaz Sanayi Nefise'ye öğretmen ve müdür olacak. Mihri Hanım'la ilgili İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin nasıl işlediğiyle ilgili bir takım sorunlardan yine bahsetmiştik. Böyle bir ortamda kız sanatçı adaylarına ders verecek.
1: Aslında bugün sizinle birlikte inceleyeceğimiz eser de bu açıdan dikkat çekiyor. Kızlar Atölyesi resmini bugün sizinle birlikte tanımlayacağız, betimleyeceğiz ve dinleyicilerimize sunacağız. Kızlar Atölyesi resmi günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Kızlar Atölyesi resmini nasıl tanımlamalıyız hocam?
2: Bir kere bu resim aslında bir öncü resim diyelim. Çünkü yaklaşık aynı tarihlerde Fransız izlenimcilerin de böyle resim yapan, çocuk resim yapan kadın resimleri var. Aynı şekilde yine biz burada Halil Paşa'dan söz ederken resim yapan kadın resminden söz etmiştik. O çok bireysel bir şeydi. Tek başına bir atölyede tuvalinin başında bir kadındı. Ama bu resme baktığımızda bir sınıf görüyoruz, bir atölye görüyoruz. Bu çok önemli çünkü Ömer Adil müdürü olduğu, öğretmeni olduğu, Mihri Hanım'ın da öğretmeni olduğu kadınlar okulunu öğrenciler çalışırken ve hatta bir hocadan öneri alırken gösteriyor. Şimdi bu resme baktığımızda yüksek pencereli, aydınlık, kocaman bir mekan. Tavanını görmüyoruz, o kadar yüksek tavanlı bir mekan olmalı. Bunu nereden anlıyoruz? Duvarlarda resimler asılı ve bu resimlerin bir kısmının sadece altını ya da az kısmını görebiliyoruz. Demek ki mekan yukarı doğru devam ediyor. Dolayısıyla bu yüksek tavanlı, yüksek pencereli, aydınlık bir atölyede yaklaşık sanıyorum 10-11 kız çocuğu var. Bu kız çocukları tabii ki İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin 1914'te açıldığını düşünürsek, 1914'ten sonra Ömer Adil'in müdürlüğü zamanında Ömer Adil'in elinden çıkmış bir belgedir. Bu anlamda tabii ki görüyorsunuz duvarlarda paletler asılı.

0: Aşağı kısma baktığımız zaman torslar var, heykeller var, resimler asılı resimlerin haricinde. Paletler var, şövaleler var ve pek çok mesela resmin sağ alt köşesinde bir boya sandığı diyeceğiz, boya bavulu var. Çeşit çeşit boyaların üstünde fırçaların yer aldığı, her şey resimle ilgili, her şey sanatla ilgili ve sanatın kurumsallaşması ile ilgili.
1: Kesinlikle öyle. Aslında az önce bahsettiğiniz bu resmi bir dönem belgesi olarak okuma durumu gerçekten bizler için çok önemli. Çünkü burada sadece bir tablo görmüyoruz. Aynı zamanda İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin bir belgesi niteliğinde. Bu eserlerde resmedilen atölye ortamı bize dönemin kadın sanat eğitimi hakkında neler söyler?
0: Şimdi bu çok öncelikli ve önemli bir resim. Çünkü aslında biz hep bu atölye resimlerini erkek öğrenciler, erkek sanatçılar üzerinden görmeye alışkınız. Aynı dönemde aslında fotoğraflar da var. Elimizde pek çok erkek sanatçının çalışırken ya da erkek sanatçı grubunun çalışırken atölyede fotoğraflarını biz biliyoruz. Ama kızlar adına böyle bir fotoğraf yok elimizde. Bu bir kere Ömer Adil Bey'in gözlemi, Ömer Adil Bey'in tanıklığı üzerinden bizim de tanık olmamız için yapılmış bir resim. Bu hem döneme tanıklık ettiriyor bize, hem duruma tanıklık ettiriyor. Bu çok önemli. Bir mirastır bu resim çünkü kadın eğitiminin, kurumsal eğitimin başladığı bir okula hep beraber tanık oluyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Aslında sizin burada bahsettiğiniz İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin önemi gerçekten resimde çok detaylı bir şekilde konuşuluyor. Bizim daha önceki yaptığımız programlarda özellikle İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsettik. Mihri Müşfik ile ilgili yaptığımız programda bunların altını özellikle çizdik. Ancak Ömer Adil'in Kızlar Atölyesi resmi adeta o dönemin birer detaylarıyla birer belgesi niteliğinde. Bu noktada İnaz Sanayi Nefise Mektebi sanki ayrı bir yerde konumlandırmalıyız gibi geliyor bana. Mihri Müşfik Hanım'ı zaten önceki programlardan bahsetmiştik. Ömer Adil Bey de sizin belirttiğiniz gibi bu okulun daha sonraki yöneticilerinden, müdürlerinden. Aslında şeyi merak ediyorum Sayın Hocam. Ömer Adil'in İnaz Sanayi Nefise Mektebi ile ilişkisi bu tabloyu nasıl daha kişisel ve anlamlı kılıyor?
0: Evet, bir kere hem hoca hem müdür, yönetici. Aslında pek çok erkek ressam o dönem, çünkü 1914'e baktığımızda Türk sanatında 1914 kuşağı diye bir kuşağımız var. Çallı kuşağı da diye geçen bir kuşaktır bu. Onlardan bir kısmı da bu atölyede stüdyoları, atölyeleri var. Yani hocaları. Ama burada Ömer Adil Bey'in tanıklık ettiği şey tamamen kadınlar. Çünkü bu kadın öğrencilerin hocaları da ayakta duruyor ve hem eskizlerine bakıyor, hem tuvallere bakıyor ve karşılıklı bir konuşma, sessiz bir konuşma var. Şimdi burada Ömer Adil Bey'in resminde gerçekten bunlar bir resmin nesnesi değil, modeli değil, modeli değil. Resmi yapılan bir olay, çok önemli bir olay, resim sanatının ön plana çıkması ve bunu yapan kadınlar. Dolayısıyla Ömer Adil Bey'in yapmış olduğu şey döneme tanıklık etmek ve bunu vurgulayarak göstermek.
1: Aslında dediğiniz şey çok önemli çünkü resimde kadınların model değil, üreten özne olarak görünmesi aslında bu resimde karşımıza çıkıyor. Bunu birazcık daha açıklayabilir miyiz? Bu sizce nasıl bir kırılma yaratıyor?
0: Yani şöyle bir şey, gerçekten 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulunca artık isteyen kadınlar, hem Müslüman hem gayrimüslimler, her isteyen bu okula girebilir. Kadınlara verilen özgürlük, tabii ki bu özgürlük dediğimiz zaman çok büyük özgürlüklerden bahsetmeyeceğiz. Ama kısıtlı da olsa, çünkü nereden geldik biz? Gene geçen bölümlerde söz ettiğimiz konak eğitiminden geldik. Konak eğitiminde yabancı hocalardan geldik, Müslüman hocalardan geldik. Ama bu çocuklar, bu kız çocukları sadece Tanzimat aydınlarının çocuklarıydı. Ama buraya geldiğimizde, Sanayi Nefise Mektebi 1880'lerde açıldı. Bundan 20 yıl sonra İnaz Sanayi Nefise Mektebi açıldı. Ve kadınlar, kız çocukları, sanat eğitimi görmek isteyen kız çocukları buraya geldiler. Dolayısıyla bu başlı başına bir kırılma noktasıdır. Her isteyen ya da istekli olmak bir numara, her yetenekli çocuk da burada eğitim görecek ve resim tarihine ismini yazdırma şansını elde edecek.
1: Kesinlikle öyle. Bu noktada İnaz Sanayi Nefise Mektebi gerçekten çok önemli bir kurum. Biraz sizinle birlikte resmin detaylarına inmek, resmin detaylarını konuşmak isterim. Tablodaki atölye ayrıntılarına, şövalelere, duvardaki çalışmalara, heykel etütlerine. Sizce bu resimden yola çıkarak nasıl bir sanat eğitimi vardı ve nasıl bir atmosfer söz konusu?
0: Yani şimdi eğer güzel sanatlar okullarına bakarsak canlı modelden çalışmak, modle etmek çok önemlidir. Ama tabii ki biz yine Mihri Hanım'ı anmak durumundayız, kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Çünkü Mihri Hanım modelden çalışmayı öncelik haline getiriyor ve bunun için de şikayet ediliyor falan ve torzlar getiriyor. Bu torzlar da şikayet ediliyor ve Mihri Hanım diyor ki işte biz peştemal sarıyoruz üstüne. Bu anekdottan yola çıkarak lütfen bakın, bu şövalyelerin arkasına, dolapların üstüne baktığımızda pek çok heykel görüyoruz. Olasılıkla bu heykeller model olarak kullanılıyor. Kız çocukları için anatomi, figür çalışmak için anatomi çok önemli, oranlar çok önemli. Bunu da nereden öğrenecekler? Tabii ki insan bedeninden, figürlerden öğrenecekler. Canlı figür, başlarda canlı figür yok, sonra Zoroa diye bir hamal getirilecek ama canlı figür yoksa o zaman heykellerden çalıştırılıyorlar. Dolayısıyla bu ortamda arkada görüyorsunuz 3 tane, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? 3 tane heykel var. Bunun dışında şövalyeler, tuvaller, ortada pek çok tuval var ve 11 kız çocuğu sessiz bir şekilde işlerine, öğrenmeye odaklanmışlar. Yani bir dersin, bir sınıfın olmazsa olmazlarının hepsi burada görülüyor. Bir de hoca tabii ki.
1: Kesinlikle öyle. Aslında burada yeni gelişen sanat eğitiminde var olması gereken bütün detayları görebiliyoruz. Bir diğer sorum ise benim çok merak ettiğim bir soru değerli hocam. Kızlar Atölyesi resmini Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modernleşme süreci içerisinde nasıl okuyabiliriz?
0: Şimdi şöyle okuyabiliriz tabii ki. Bir kere evet, burada bunlar Osmanlı tebaasından Osmanlı kadınları, Osmanlı genç kadınları. Ama artık dönemin cumhuriyete doğru evrilen, 20. yüzyıla evrildiği bir dönemde bakın kıyafetlerde yavaş yavaş modernleşme başlıyor. Bunların artık başları açık olmasa da, bundan sonra olacak elbette ama bu dönemde hala başları kapalı. Ve giysilerindeki daha serbestlik var. Önlüklerini takmışlar. Mekan modern. Mekana baktığımız zaman işte biraz evvel de söylediğim gibi palet asılı, saat asılı. Çünkü bir sınıfta zamanın takibi önemlidir ve zamanın algılanması 19. yüzyılda değişmiştir modernleşme ile birlikte. Ve bu değişim artık yapılan resimlerde de karşımıza çıkacak. Dolayısıyla buradaki modernlik giysiler kadınların başı başına, sadece kadınların öğretmenleriyle birlikte sanat eğitimi alması başlı başına modernliğin en büyük göstergesi.
1: Aslında burada bir yerde kadın öğrenciler için yalnız bir birey değil, değişen, dönüşen toplumun birer temsilcileri olarak da yorumlayabiliriz. Hem geç Osmanlı hem de erken Cumhuriyet dönemi için sanırım. Biraz sanatçıyı aslında konuşmak isterim. İlerleyen dakikalarda zaten yine resme döneceğiz ama Ömer Adil'in bir İtalya serüveni var. İtalya'daki eğitimi nasıldı ve bu eğitiminin tabloya bir yansıması var mı sizce?
0: Yani aslında İtalya eğitimiyle ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama Sanayi Nefise'nin ilk öğrencilerinden biridir. Mezun olduktan sonra yurt dışına öğrenci gönderme geleneğinin biz II. Mahmut'tan itibaren var olduğunu biliyoruz. Ömer Adil de bu haktan yararlanıyor, İtalya'ya gidiyor. Dolayısıyla İtalya dönemi hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ama döndükten sonra, şimdi Ömer Adil Bey'e baktığımızda aslında Sanayi Nefise, İnaz Sanayi Nefise devletin içinde. Ondan sonra sarayla bağlantılı bir takım işlerde de görev alıyor. Yıldız Fabrikası gibi, Yıldız Porselen Fabrikası resimlemeciliği gibi. Çünkü ressamlar Sevr'e gönderiliyorlar ve orada porselen resimlemesi başka bir iş. Bu anlamda tabii ki porselenlerin

0: üstündeki resimlerinden de biz Ömer Adil Bey'i tanıyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ondan sonra Şişli Atölyesi var. Biliyoruz ki Şişli Atölyesi 1914 kuşağı ülkeye döndükten sonra yaptıkları işler beğenilmediği için çok eleştiri alıyorlar. Çiçek böcek resimleri yapılıyor. Halbuki 1914'ten itibaren savaş zamanları, savaş var ve bu çocuklar izlenimci olmuşlar diye dalga geçilen pek çok yazı var. Dolayısıyla Şişli Atölyesi de bu eleştirilere karşı olarak bir kurgu yapılıyor ve savaşın bazı anları, savaşın detayları bu kurgu içinde resmediliyor. Ve Ömer Adil'in de Şişli Atölyesi'nde yer aldığını biliyoruz. Pek çok sergiye katılıyor, yurt içi yurt dışı sergilere de katılıyor. Bu anlamda ama ne yazık ki İtalya hakkında çok bir bilgimiz yok.
1: Evet. Aslında bir yerde Ömer Adil çok yönlü bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan mekteplerdeki hoca kimliği, diğer taraftan sergilere katılması, eserlerinin sergilenmesi, yine aynı şekilde farklı temalarda eser üretmesi aslında Ömer Adil'i dönemin diğer birçok sanatçısından da ayıran noktalardan birisi. Sizce tekrar bu Kızlar Atölyesi eserine dönecek olursak, sanatçının önemli üretimlerinden biri olan Kızlar Atölyesi eserim, Türk resim tarihinin önemli eserlerinden biri olarak tanımlanır ki genellikle kız çocuklarının sanat eğitimi alması yönüyle farklılaşıyor. Sizce bu eseri önemli yapan şey teknik ustalık mı, tarihsel tanıklık mı, yoksa her ikisinin birleşmesi mi?
0: Yani içimdeki sanat tarihçi ikisi birlikte demek istiyor ama burada beni çeken şey bir belge ve tanıklık.

0: Bu tanıklıkları biz pek çok ressamda başka resimlerde başka başka görebiliyoruz. Bazen Cumhuriyet dönemi, bazen Cumhuriyet öncesinde, bazen kadın haklarıyla, bazen İstanbul'un değişimi olsun. Bunları farklı şekilde görebiliyoruz ama bir kere bu güzel sanatlarla ilgili bir resim. Güzel sanatların içinde kadınların var olmasıyla ilgili bir resim. Şimdi ikinci Meşrutiyet döneminden itibaren kadınlar var olmaya başlıyor. Sonra tabii ki yüzyılın başına da baktığımızda kadınların bazı işleri, ilgileri görünür hale geliyor. Bazı gazetelerde önce erkek isimleriyle yazılar yazarken sonra kendi isimleriyle yazılar yazmaya başlıyorlar. Dergiler çıkarıyorlar, toplantılar yapıyorlar kadın haklarıyla ilgili. Böyle bir ortamda Ömer Adil Bey'in bunların hepsini görerek, bence belki de tanık olarak kadınları ön plana çıkarması ciddi bir belge ve ciddi bir taraf. Ben Ömer Adil Bey'in burada bir taraf olduğunu, kadınlardan yana sadece müdür olarak değil, bir erkek olarak da döneminin kadınlardan yana bir sanatçısı olarak yerini çok net gösterdiğini düşünüyorum.
1: Haklısınız. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yapılan resimlere baktığımız zaman genellikle kadınları ya portre, otoportreler ya da divana uzanan kadınlar, kitap okuyan kadınlar aslında gündelik hayatın çok sakin yerlerindeki bir noktasından resmediliyor. Ancak Ömer Adil burada tam tersi, adeta bütün o genel kabul görmüş her şeyi reddederek üreten noktasında bu kadınları resimliyor. Bu noktada gerçekten haklısınız. Burada kesinlikle Ömer Adil bir taraf. Ben de öyle düşünüyorum. Bugünün dinleyicisi, bugünün aynı zamanda müzeleri ziyaret eden izleyicileri bu tabloya baktığı zaman yalnızca geçmişi mi görür yoksa bugüne dair de bir şeyler okuyabilir mi?
0: Evet, yani bence okuyabilir. Çünkü bugün bir güzel sanatlar atölyesine gittiğiniz zaman, bir resim atölyesine gittiğiniz zaman ya da bir sergi gezdiğiniz zaman kadınların görünürlüğü, kadınların varlığı hala soru işaretiyle konuşuluyorsa burada özellikle genç sanatçılar kendilerini bulacaktır. Bu çok değerli. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum çok özür dileyerek. Şimdi Ömer Adil Bey gerçekten bu resminde kadınları, kadın eğitimini öne çıkarmış durumda ama Ömer Adil Bey'in daha önce ya da eş zamanlı yaptığı bir takım kadın resimleri de var. Ve bunlar aslında Tanzimat dönemi kadınlara verilen haklarla kendi başına oturan ama yüzünü göstermeyen varsıl bir aileden bir kadını düşünür bir şekilde sırtı bize dönük göstermiştir. Şimdi bir yandan demek ki Ömer Adil Bey zaten bütün yetişirken 19. yüzyıldan 20. yüzyıla vardığımız bu tarihlerde bile hep kadınlar üzerine düşünmüş bir ressam. Dolayısıyla kadınları ön plana çıkarması, kadın görünürlüğünü anlatması, kadınlar adına onların nasıl eğitim aldığını, nasıl düşünceli, nerelerde kıstırılmış hissettiklerini göstermesi açısından Ömer Adil Bey'in her zaman kadınları düşündüğünü ben böyle hissediyorum demek istiyorum.
1: Evet, gerçekten haklısınız. Aslında benim bir sonraki sorumun da neredeyse cevabını verdiniz ama yine de kısaca belki toparlamak açısından da önemli olabilir. Son olarak Kızlar Atölyesi üzerinden hem Ömer Adil'in sanat anlayışını birkaç cümleyle özetlemek gerekirse ve aynı zamanda Kızlar

0: izlenimciliği kabul ediyorlar. Ama Ömer Adil Bey'in resimlerine baktığımızda biz çok tipik izlenimci bir sanatçı değil. Daha çok akademik klasikten beslenen bir sanatçı gibi görüyoruz ki bu Kızlar Atölyesi resminde zaten bir belge niteliği varsa her şeyi net göstermek durumunda. Dolayısıyla burada kıyafetleri, tuvalleri, malzemeleri, mekan her şeyi çok net ortaya koyuyor. Hiç tereddüte yer bırakmadan bize 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, 20. yüzyıldan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreçte çok net olarak kadınların aldığı hakları, eğitim haklarını, sanat haklarını, sanat eğitimini ve sanat yapma becerilerini hepsini bir resimde buluşturup gösteren bir resimdir ve ressamdır Ömer Adil Bey.
1: Evet, bir yandan ressam kimliğiyle, diğer taraftan hoca kimliğiyle sanat tarihinde gerçekten çok yer edinmiş. Ancak sanırız çok da çalışılmamış bir sanatçı. Bu da bizim şaşırdığımız noktalardan birisi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Ömer Adil de aynı dönemlerde yaşamış birçok sanatçı hakkında bir sürü makale, tez, kitap çalışmaları olurken Ömer Adil'in bu kadar arada kalmış olması veya tırnak içerisinde görmezden gelinmiş olması da çok garip. Hatta bir yandan İnsanay Nefse Mektebi'ndeki o kadın ressamlar gibi bir görmezden gelme durumu da var. Sanki böyle bir ironik tarafının da olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bizler için çok önemli bir eserdi Ömer Adil'in Kızlar Atölyesi eseri. Günümüzde İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaret etmek isteyenler daimi koleksiyonunda görebilirler. Ve sanat tarihinin önemli eserlerinden biri olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var. Bugün fırça seslerinin birbirine karıştığı, umudun ve eğitimin o vakur havasını soluduk. Ömer Adil'in bu tarihi tanıklığıyla sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner Hocam, değerli katkılarınız ve verdiğiniz o değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Nuri Göktaş. Öğrenmenin, üretmenin ve yan yana durmanın gücü üzerinizde olsun. Bir sonraki bölümde başka bir resmin ve kadının hikayesinde buluşmak üzere. Sanatla, azimle ve umutla kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faali meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faali meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması, davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından

tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

Ne olur tut ellerimi.

zamanlarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadınız. Şimdi gider ayak sevdamız, dar açık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, merak

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnancı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnancı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnancı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. Geleneksel Sisdağ Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi finali için parkeye çıktı. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Şimdi müzik zamanı.
0: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Geleceğinizden...
2: Saat 18.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürle,

0: ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürlek. Faili meçhul dosyaları ile ilgili görevi geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla tesisler yapmaya devam ediyoruz dedi. Rize'nin başarılı sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, gençlere ve ailelere tesisleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Yeni parti cephesinde ise parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ilk toplantılarını düzenledi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek, Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Teklif, tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün müfessi hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Teklif önce Meclis Adalet Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'un gündemine gelecek. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. Süreçte siyasi partiler arasında görüşmelerde sıklaştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkinde FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirtti, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı. 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkati çeken Gürlek, Uğur Mumcu, Bahri Üçok gibi dosyaların da incelenip araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye konusuna da değindi. Gürlek, sürecin toplumun her kesiminin kabul ettiği yeni bir anayasayla taçlanması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da soruldu. Bakan dosyadaki delillere göre karar verileceğini belirtti. Duruşmalardaki söylemleri nedeniyle tutuklu Ekrem İmamoğlu'na "Mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir" sözleriyle tepki gösterdi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanması için davada tutuklan sayısı 15'e yükseldi. Tutuklular arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu'yla ihraç polis memuru Gökhan Ertok da bulunuyor. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel ve kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkat çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle İnşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla tesisler yapmaya devam ediyoruz dedi. Rize'nin başarılı sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, gençlere ve ailelere tesisleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla bütün ilçelerimize, tesislere yapmaya devam ediyoruz. Bizim bakanlık olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok güzel gençlerimiz hem diğer takımlarda hem de Rize Spor'da oynayacaklar. Tabii ilçemizden yetişen Barış Alper Yılmaz'ı da tanıyorsunuz. Hem buralı ikizlerini inşallah buradan genç çocuklarımız da onun gibi başarılı olurlar.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu.
3: Eskiden vatandaşımız, milletimiz şöyle diyordu. Ya bu toplanan vergiler ne oluyor? Bu toplanan vergiler nereye gidiyor? Şimdi vatandaşımız diyor ki, ya bu kadar hizmeti yapmak için bu paraları nereden buldunuz? Allah razı olsun, biz iyi niyetle yola çıktık mı Rabbim bereketlendiriyor. Biz dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü. Bakın savunma sanayinde dünyada söz sahibi oldu. Savunma sanayinde. Teknolojide çok şükür söz sahibi oluyoruz. Ulaştırmaya geldiğinde bakın sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzaya yönlendirdi. Uzaya da yörüngesini oturttuk. Biz bakın milli elektrikli hızlı trenimizi hayata geçirdik.
0: Ankara güney sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rus ekonomisine darbe indirmek için e-ticaretli bir Wildberries'e ait bir depoyla petrol tesisini vurdu. Zaporijya'nın Rus kontrolündeki kısmına yapılan saldırıda da 11 kişi öldü. Rusya'nın Kiev ve Sumi kentlerine yaptığı saldırılarda da 13 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres'i Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeibani karşıladı. karşılamanın ardından ikili kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşaray'la da bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ortak basın toplantısı düzenledi. Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Şeybani ise, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor ifadesini kullandı. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye, Şam Deniz Zor Yolu üzerinde Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüslerden biri alevler içinde kaldı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde'de Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdıklarını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Khan'ın görevden alındığını açıkladı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılan gizli oylamada mahkemeye taraf 125 üye ülkeden 82'si Khan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görevden alınan ilk başsavcı oldu. Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Khan, bu yöndeki tüm iddiaları reddetmişti. Kerim Khan, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla akademisyenlerin bulunduğu 140'tan fazla kişi ve kurumsa sürecin siyasallaştığı uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler özel raportörlerine gönderilen mektupta bağımsız yargıçların Kerim Khan aleyhindeki kanıtları yetersiz bulduğunun altı çizildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayımlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibarıyla Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Yarın 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Tuna Tunca'dan tarihi başarı. Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçen otizmli sporcu Ocean Seven'de 3. parkuru yaklaşık 16 saat sonunda geride bıraktı.

0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le. Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Sivas 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, Çanakkale, Tekirdağ ve Aydın 18, İzmir, Samsun ve Gaziantep 20, Antalya 26, Adana ve Hatay 22, Trabzon 24, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar. Yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamasını

Açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı, hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek bilgilerle işte bu bölümde de yine karşınızdayız. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Ahmet Can. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Hocam, kolon kanserini konuşacağız ama bu erken başlangıçlı, başlangıç derken gençlerde çok yaygınmış. Bununla ilgili bir gelişme var, onu anlatacaksınız değil mi?
1: Evet, yani erken başlangıçlı demek tamamen yeni bir hastalık olduğuna dair birkaç gün önce Chicago'da yapılan bir kanser kongresinde zaten şüpheleniyordu. Tam net tanımına oturtuldu. Onunla ilgili konuşacağız.
0: Ama ondan önce her hafta olduğu gibi bilimsel gelişmeleri soracağız hocamıza. Nedir hocam?
1: Şimdi FDA yeni bir güneş kremi onayladı. Bildiğiniz gibi işte şu anda çok fazla güneş var ve güneşten korumak aslında tamamen lekelerle ilgili düşünüyoruz. Ama sadece lekelerle ilgili değil. Ultraviyole A ve B ışınları cildimize geldiğinde ciltte DNA hasar oluşturup cilt kanserine yol açıyor. Temel onu korumak için de tabii leke yapıyor. Ciltte bir savunma mekanizması olarak leke yapıyor. Temel olarak cildi korumamız gerekir. Yaz, kış fark etmez. Şimdi burada FDA 20 yıl sonra ilk kez bir maddeyi onayladı. Güneş koruyucu olarak bemotrizinol diye. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı koruyucu etkinliği var. Güneş altında daha uzun süre stabil kalıyor. Ciltte kalıyor. Vücuda emilimi minimum, daha düşük diğerlerine göre ve 6 ay bebeklerde bile kullanılıyor. FDA yeni onayladı. Bizde var mıydı? Türkiye'de zaten vardı. Avrupa'da var mıydı? Vardı. Sadece FDA'nin yeni onayından bahsetmek ve güneş kremine dikkat çekmek için bunu söylüyoruz. Bununla ilgili de içinde bu söylediğimiz bemotrizinol maddesi olanlardan ve demir içeren, yani bazı renkli güneş kremlerinde var. Yani demir oksit içeren, özellikle mineral içeren güneş kremlerini kullandığımızda ve bu içerikte varsa çok daha etkili.

0: bir koruma sağlıyor. İkinci haberimiz yine oturma, yürü, kalk, bununla ilgili. Haftada sadece 90 dakikalık kuvvet antrenmanı ömrü uzatabiliyor. Bu 147 bin kişide yapılan bir araştırma. Haftada 90 veya 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde erken ölüm riski %13 daha düşük. Kalp hastalıklarından ölüm riski %20 daha düşük. Beyin ve nörolojik hastalıklarından ölüm riski %30 daha düşük bulunmuş. Üstelik yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi aerobik egzersizliklerle birlikte yapıldığında, yani hem kalp hızımızı artıracak hem de büyük kas gruplarını çalıştıracak kombin ettiğimizde tabii ki çok daha uzun yaşıyoruz. Bunlara siz çok aşinasınız, sürekli bahsediyoruz ama vallahi de billahi de işin temeli bu. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Beslenme beslenme diyoruz, sonunda Akdeniz diyetine geliyoruz, Anadolu diyetine geliyoruz. Egzersiz diyoruz, her şeyin sonunda egzersiz çıkıyor. Ben ne yapayım yani? İnsan vücudu böyle hareket etmek üzere yaratılmış ve biz de dünya tarihinin en hareketsiz dönemini yaşıyoruz insanoğlu olarak. Sürekli otur, sürekli izle, sürekli bir şeyler yap ama hiçbir zaman yürüme. Aynen bunu yapıyoruz. Bir diğer son haberimizde şekerli içeceklerle ilgili yine bir araştırma var. 1,5 milyon, yani 1,5 milyondan fazla kişide verileri incelendiğinde şekerli içecek tüketimiyle karaciğer kanseri arasında bir şey bulunmuş, ilişki bulunmuş. Daha fazla şekerli içecek tüketenlerde iki önemli karaciğer kanseri türünün görülme riskinin daha yüksek olduğu görülmüş. Bu zaten aslında beklenilen de bir şey. Yani şekeri vücuda aldığımızda nereye gider? Ya yakılmak için kaslarımıza gider. Hareket ettirirsek kaslarımız da yakarız. Yakmadık, hareketsiz kaldık. Karaciğerimize gider. Karaciğerimizde yağ dönüştürülür. Karaciğerimizle ilgili aktivasyon artar. Bu da kanserin bir nedeni olarak görülmüş diyelim.
1: Çok güzel hocam. Oradan asıl konumuza bağlayalım isterseniz bu konuda, çünkü alakalı. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Evet, dinleyicilerimiz tahmin edecektir. Yine beslenme, beslenme diyeceğiz, değil mi? Yine Akdeniz diyetinden bahsedeceğiz. Tahmin ediyorum yine hareket, egzersizin önemini vurgulayacağız programımızın sonuna doğru. Ama nedir bu erken başlangıçlı kolon kanseri? Öncelikle onu öğrenelim sizden.
0: Şimdi 20-30 yıl öncesinde hekimliği geri aldığımızda bir hasta geldi. Bu hasta 60 yaşın altındaysa hiç kafamızda bir bağırsak kanseri, kolon kanseri diye aklımıza bile gelmezdi. Yani hiç öyle bir şey düşünmezdik bile. 60 yaşın üzerinde olursa, kabızlığı varsa falan hemen gaytada gizli kan isteyip bir sorun var mı diye bakardık. Ama son zamanlarda, özellikle son 10-15 yıl içerisinde 20 yaşlarında, 30 yaşlarda, 40'lı yaşlarda kolon kanseri sıklığı giderek artıyor. Bu istatistiklere de yansıyor. Şu anda 50 yaş altı ölümlerde bir numaralı ölüm nedeni kolon kanseri. Giderek de yükseliyor. Yani şöyle tepeye doğru, zirveye doğru çıkıyor. 60 yaş üzeri kanser türü biraz daha azalıyor. Ama 50 yaş altındaki kişilerdeki kolon kanseri hem sayı olarak artıyor hem de ölüm istatistiklerine de yansıyor. O yüzden bununla ilgili Chicago'da yapılan adanın, işte Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin yaptığı bir kongrede güzel bir araştırma sunuldu. Biz bunu zaten fark ediyorduk. Birkaç yerde de konuşmuştuk daha önceki programda. Ama bu sefer gençlerdeki kolon kanserinin artışının iki önemli nedeni bulundu. Bu programın asıl konusu da o. Tamamen farklı bir hastalık olduğuna dair de çok önemli veriler elde edildi. Nedir bu tamamen farklı olduğuna dair? Kanser dediğimiz aslında DNA mutasyonlarından oluşan bir şey. Gençlerde 16 yeni tip tümör profili belirlendi. Bu yaşlılardaki kolon kanserinde görülmüyor. Bu tamamen yeni bir şey. Artı bu kanser türünün gençlerde daha agresif. Yani yaşlandığında daha uzun yaşam süresi, gençken bu hastalık kolon kanseri görüldüğünde daha hızlı ilerliyor, daha agresif ilerliyor. O tespit edildi ve spesifik de bir farklı da davranıyor. Yani diğer 60 yaş üzeri bireylerde gördüğümüz kanserden de farklı davranıyor. Metastatik olarak, hızlandırma olarak hepsi tamamen farklı. O yüzden erken başlangıçlı kolon kanseri diye bir isim konulmuş oldu.
1: Çok güzel hocam. Peki beslenme ile alakası nedir?
0: Şimdi bu tamamen aslında biraz daha beslenme ile alakalı. İki tane nedeni bulundu dedim. Yani birbiriyle ilişkidir. Biri ultra işlenmiş gıdalar. Onu zaten sürekli konuşuyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar dediğimizde ne aklımıza gelmesi lazım? Markete gittiğimizde raf ömrünü uzatmak için işlenme süreçlerini, mesela işte pasta börektir, bisküvilerdir, işte hamburgerdir, etin çok fazla işlenmesidir. Yani et dediğin işte kokar çürür. Onlar hiç kokmuyor, çürümüyor da yani. Genelde zaten cipslerdir. Yani paket ürünlerin çoğu ultra işlenmiş gıdalar. Gençler de çok tüketiyorlar mı? Evet, gençler daha çok tüketiyor. İkincisi de mikrobiyal çeşitlilik kaybı. Ne demek bu? Bağırsaklarımızdaki bakterilerin çeşitliliğinin azalması. Yani bağırsaklarda daha az bakteri bulunması, daha az yararlı bakteri bulunması. Bu bağırsaklardaki bakteri azaldığında orayı toksik elemanlar dolduruyor. Yani işte geçirgen bağırsak sendromu bilmem bir sürü bir şeyler gerçekleşmiş oluyor. Temel iki nedeni o. Mikrobiyal eşitsizlik ve ultra işlenmiş gıdaların sorumlu olduğu görüldü. Dedi ki genetik olarak da farklı. 13 tane yeni tümör profili belirlendi. Diyeceksiniz ki hocam yani genetik anlamda anneden babaya geçer mi bu? Aslında bu epigenetik dediğimiz şeyi yani beslenme genlerimizi de değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Ultra işlenmiş gıdayı aldın. Bir hamburger yedin. Bir cips yedin. Bunlar da omega 6 oranı fazla. Omega 3 oranı düşük. Omega 6 oranı fazla. Omega 6 ve omega 3 oranlı da aslında kronik inflamasyon dediğimiz şeyin temel göstergesi. Yani o omega 6 fazla olduğunda kronik inflamasyon daha fazla artıyor. Omega 6 dediğimizde bu özellikle bitkisel yağlar. Ayçiçektir, diğer yağlardır, mısır şurubu yağıdır onlar. Ve diğer işlenmiş gıdalarda hepsinde neredeyse onlardan var. Bunları yediğimizde vücudumuzda kronik inflamasyon oluşuyor. İnflamasyon nedir? Vücudumuzun sürekli bir iltihaplı kalması. Yani akut bir inflamasyon değil. Tamam, akut inflamasyonda bir yeri kestiğimizde oraya sürekli hücreler geliyor. Sadece ani değil. Zaten diyabettir, kalp hastalıklarıdır falan bunların hepsi kanserdir. Bunların hepsinin altında kronik inflamasyonun yer aldığı düşünüyor bazalinde, temelinde. Şimdi kronik inflamasyon başladı. O ne oluyor? Genç kanser geninin aktivasyonunu sağlıyor bu. Bir takım iltihapların salınan medyatörler dediğimiz şeyler var. Bu genin aktivasyonu, gen kapalı, onun açılmasını sağlıyor. Bu açılan gen de tümör büyümesini, agresif tümör büyümesini sağlıyor. Temel olarak yani ya bir tane cips yedim. Tamam bir tane yediysen olmaz da sürekli cips yiyorum. Ne olur ki dediğinizde bu tümöre kadar ilerleyen süreci genetik değişikliği dahil olmak üzere tetiklemiş oluyorsunuz. Buna epigenetik deniyor zaten. Yani çevremizden, yani havasından, suyundan, her şeyinden elde edilen şeyler genetiğimizde değişiklik yaratıyor. Güneşte fazla kaldığımızda o ultraviyole özellikle A DNA hasarı oluşturuyor cilt hücrelerinde, kanser gelişimine yol açıyor. Yani çevresel etkenler cildimizde veya işte midemizde veya başka yerlerde DNA hasarı oluşturarak tümör gelişimine sebep oluyor. Yani bu beslenme tarzı ve mikrobiyal dengesizlik, bağırsak bakterilerimizin azalması bunları doğrudan tetikliyor. Bu şeye de isterseniz bir değinelim çünkü bence bu da çok önemli bir konu. Mikrobiyal çeşitlilik neden azalıyor? Bunun en önemlisi antibiyotik kullanımı. İkincisi de bence aşırı temizlik. Ben diyorum ki mesela her gün duş alanlara her gün duş alma diyorum. Yani 2 günde bir duş al. Yani cildimizde de bir bakteriyel flora var. Cildimizin yüzeyinde milyonlarca bakteri var. Sen sürekli o bakterileri, iyi bakteriler de dahil olmak üzere veya saçlarındaki iyi bakteriler de dahil olmak üzere sürekli temizliyorsun. Sürekli onlara hasar veriyorsun. O zaman yerine başka toksik maddeler dolduruyor. Bağırsaklarımızdaki çeşitlilik niye azalıyor? O üst solunum yolu enfeksiyonu hala geçirenler vardır. Yazın da geçirenler olacaktır. Hemen anında antibiyotik başlıyorsun. Antibiyotik aldın. Ne oldu? Bağırsaklarına gittiğinde tamam antibiyotik bakterileri öldürür ama aynı zamanda yararlı bakterileri de öldürüyor. Bununla ilgili de bağırsağımızı savunmasız bırakıyoruz. Yani o bakteriler ne yapıyor? İşte fermantasyon yapıyorlar. Gıdaların sindirimine yardımcı oluyorlar. Bağırsak duvarının, bariyerinin kuvvetlenmesini sağlayan şeyler salgılıyorlar. Sen o bakterileri öldürdüğünde bağırsağın duvarından gelen giden geçiyor. Yani geçmemesi gerekenler de geçiyor. Basit şekerler geçiyor, toksik maddeler geçiyor. Her şey geçiyor. Onlar da kana karışıp tamamen zarar veriyorlar. Yani bu kronik enflamasyon, bu özellikle bağırsak bakterileri, mikrobiyal dengesizlik her yerde var. Covid zamanı hatırlarsanız bazı belediyeler vardı, sokakları yıkıyorlardı. Şimdi Covid'den sonra temizlik daha fazla arttı. O kadar temizlik maddeleri falan var ki, siz de mi çok temizlik yapıyorsunuz? Yanlış. Ablam da çok temizlik yapıyor. Ablamın gidiyorum evinde, abi bir toz bul değil mi? Yok, toz yok. Yanlış. Toz olsun, kir olsun, pas olsun biraz diyorum. Millet, temizlik öyle bir fetiş haline geldi ki mutlaka temizlik yapmalıyım. Her şey çok çok temiz olmalı. Steril yaşamalıyım. Steril hayat öldürüyor. Sezeryanla normal doğum arasında nedir? Fark vardır. Anne karnından geçerken o bakterileri doğum kanalından alacaksın ki bakteri çeşitliliği artsın diyoruz. Sezeryanı niye tavsiye etmiyoruz? Bakteri çeşitliliği azaldığı için. Bakteriler ne kadar çok fazla olursa o kadar sağlıklısın. Geçtiğimiz programların birinde söylemiştim ben. Biz kendimizi mi besliyoruz, bakterilerimizi mi besliyoruz belli değil. Onun kanaatine vardım. Biz kendimizi falan beslemiyoruz. Gıdaları bakteriler için alıyoruz. Bu bizim bakteriler, yararlı bakteriler daha keyifli olsun diye, onlar daha fazla artsın, üresin diye alıyoruz. Yani sen dışarıda temizlik yapıyorsun, antibiyotik verip içeride temizlik yapıyorsun, her gün duş alıyorsun, yüzünde temizlik yapıyorsun. Yani steril ortam neredeyse, toprağa bastığın yok zaten. Steril bir ortamdasın. Ne oluyor? Azıcık bir bakteri bile olduğunda o zaman daha problemli hale geliyor. Akneli insanlar cildini günde 4-5 defa yıkarlar. Çünkü hijyenden olduğunu düşünürler. Hijyen eksikliğinden olduğunu düşünürler. Ben de diyorum ki akneli insanlar günde bir kez cildinizi temizlesiniz yeter. Akne bir hijyen sorunu değildir. Bir bakterinin üremesiyle alakalıdır. Da cildinizi sürekli tahriş ettiğinizde, daha fazla yakadığınızda akneleri daha fazla artırsınız. Niye? Cilt bariyerinizi kuvvetsiz hale getiriyorsunuz. Aknenin tam istediği şey. O yüzden aşırı temizliği bırakacağız. Covid'den sonra insanlar da çok fazla arttı. Ve şöyle de söyleyeyim. Egzamalı insanlar, bana gelen hastalarda egzaması varsa soruyorum. Gazın var mı? Kronik ishal, kabızlık falan oluyor mu? Şişkinliğin oluyor mu? %90'ı evet hocam diyor. Egzamayla, cilt hastalığıyla bağırsaklar neredeyse paralel gidiyor. Bu zaten araştırmalarda da. Yani egzamanın psikolojik bir hastalık mı olduğu, cildiye bir hastalık mı olduğu, bağırsaklardan mı kaynaklandığı ile ilgili bir sürü görüş var. Ama ben de üçü de birbirini besleyen bir şey. O yüzden bu aşırı temizlik işinden vazgeçeceğiz. Olur mu?
1: Olmaz hocam, benim için olmaz.
0: Yanlış işte. Yani steril hayat hakikaten kötü bakterilerin en önemli şeyidir. Bulunmaz bir nimettir. Cildinizdeki tüm bakteriler, iyi bakterileri de temizlediniz. Bulunmaz bir nimet sundunuz. Bağırsaklarınızdaki tüm bakterileri temizlettiniz. Antibiyotik aldık durdunuz. Her taraf tertemiz. Toksik maddeler için inanılmaz bir ortamdır. Birçok insanda egzamasında olduğunu, temizlik hastalığı

0: ev yemeklerini de yiyip üzerine cips dediğiniz gibi paketli gıdaları tüketiyorlar ve gözlemliyorum çoğunluğu böyle. Biraz da vicdan azabını herhalde bastırmak için hocam. Annelerinin yaptığını da yiyorlar ama ben ev yemeği yiyorum. Uğraşma benimle, cipsimi de yerim, paketli gıdamı da yerim. Doğru bir yaklaşım mıdır?
1: Şimdi o bakterileri beslemek için ne lazım? Lif lazım. Hep şeker deniyor, tuz deniyor ya, bunlarla konuşuyoruz ya. Asıl bundan sonra hep lifi konuşmamız lazım. Gerçi ben zaten ev yemeğiyle ilgili düşüncemi biliyorsunuz. En kötü yemekten bile, dışarıdaki en kötü yemekten bile anne yemeği, evde pişirilen yemek daha sağlıklıdır. Şimdi eğer normalde tüketiyorlarsa, anne yemeğini akşam tükettiler değil mi? Evet, güzel bir yemek. Kuru fasulye yaptınız, pilav yaptınız, bulgur pilav yaptınız, yanında da salata yaptınız. Mükemmel bir yemektir. Çok doyurucudur, çok besleyicidir. Çocuk gece 11'de 12'de yiyor. Çünkü o zamana çıkıyor. O zamana kadar da bağırsaklar zaten birçoğunda boşalmış oluyor. Mide zaten boş olmuş oluyor da. Hemen sonrasında yese daha az zararlı. Hemen sonrasında. Ama o zaman da tat almaz zaten. Çünkü o işte dizi izlerken, film izlerken, bilgisayar oyunu oynarken o zaman alması lazım.
0: Ders
1: O da
0: çalışırken bir de
1: evet
0: hocam çok yaygın.
1: gece 11'de 12'de alması lazım. Olmaz. O zaten bağırsak bakterilerini yıkıyor demektir. Yani tarhana gibi cipsler falan diyeceğim ama bazıları tarhanayı da sevmeyebilir, bilmem ne sevmeyebilir. Benim önerim yerine ne koyabiliriz? Kuru yemişler. Kuru yemişlerle belki başlamak lazım. Meyvelerle başlamak lazım. Yani güzelce bir, zaten bir elmayı mesela küçük küçük kestiğinizde zaten kocaman büyüyor. Bir tabak elma oluyor gibi. Yani bereketleniyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Anormal artış sağlıyor. O tür kokteyller yapıp, meyve kokteylleri yapıp, ya yani meyve kokteyli gece yenir mi diyenlere şu anda bir durun diyorum. Biz şu anda kötüyü biraz daha iyileştirmeye
0: Kötünün
1: çalışıyoruz.
0: iyisini
1: Evet.
0: bulmaya
1: İki
0: çalışıyoruz, değil mi?
1: meyvede bir tane iki tane elma yemişin hiçbir zararı yok. Faydası da var. Lif dedik bak. Elmada ne kadar lif var? Bir sürü lif var. Meyvelerde ne kadar lif var? Elmayı, meyvelerdeki şekeri, fruktoz şekeri zararlıdır diye bağırıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Lif aldığın süre içerisinde şeker tüket. Basit şeker bile tüketebilirsin. Ben ne diyorum? Baklava da ye ama ondan önce etini, salatanı falan tükettiysen ya sonuna baklavanı da ye arkadaş. Emilimi hızlandırmıyorsun o anda. Plato yaparak gidiyorsun. Ama bu gençlerdeki bu sorun, o söylediğiniz sorun, bu tür içeriklerin çok fazla tüketilmesi gerçekten, bakın 20'li yaşlarda kanser oluyorlar. Kolon kanseri oluyorlar ve 60'lı yaşlarında oldukları kanserden daha agresif seyrediyor, daha kötü seyrediyor. Birçok ülkede genç sanatçılardan da öldüğünü falan da biliyoruz. Hızla ilerleyen bir şey. Yani teşhis konulduğunda bakımı da zor olan bir şey. Ya yani bağırsak, kolon kanseri falan, bunlar bakımı da zor olan bir şeyler var. Ve bunları da beslenmeyle önleyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Bu tabii ki bir alışkanlık kazandırmakla ilgilidir. Ama bu alışkanlığı kazandırmakta aileye de küçüklükten itibaren roller düşüyor. Bakıyorum bazı çocuklar var mesela, kolalı içecek hiç içmiyor. İçmem hocam diyor, yani sevmem diyor. 15-20 yaşına gelmiş ama 25 yaşına gelmiş, hayatımda hiç içmedim de hiç içmem diyor. Yani bu tür alışkanlıkları da devam ettirmek lazım. Ama şu kolon kanserine neden olan kusursuz fırtınanın 3 tane özelliğini şöyle söyleyelim. Yüksek şeker bitkisel yağlar bir numarada. Yüksek şeker bitkisel yağlar enflamasyon tetikliyor. 2. Düşük lif içerikli beslenme. 3. Aşırı hijyen ve antibiyotikler. Bu 3 tane madde bir araya geldiğinde kusursuz bir fırtına oluşturup kolon kanserine yol açar. Çünkü 2-3 yıl önce başka yine bir kongrede tartılmıştı. Yani bunun sebebinin aslında bu gıdalar veya beslenme tarzımız olduğunu herkes hemfikirdi. Ama bu araştırma net olarak ortaya koydu ve genetik profillemeyi de çıkardığı için çok önemli. Yani artık kolon kanser dediğimizde direkt kolon kanseri anlaşılmayacak. Yani 60 yaşın üzerindeki kişiler anlaşılmayacak. Erken başlangıçlı kolon kanseri diye de bir şey var. Bunun da şöyle belirtilerinden de bahsedelim ki insanlar bu var mı yok mu diye de bilsinler. Kolonla ilgili her şey bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler. Yani kabızlık olur, normal hayatına devam ediyorsundur. Aniden kabızlık başlayabilir veya ishal başlayabilir veya gaz başlayabilir. Yani bağırsaklar hiçbir hayatında hiçbir

0: Bir değişiklik yokken bağırsak alışkanlığında değişiklik varsa bir kontrol etmek lazım. İlla kolon kanseri olacak diye bir şey yok. Safra ile ilgili olabilir, pankreas ile ilgili olabilir, gen bağırsak sendromu, kron olabilir, bir sürü nedeni vardır. Ama bunu da mesela biz artık 60 yaşına bakmıyoruz. 35 yaşına geldi, bu tür bir semptom görüyorsak o zaman kolon kanseri de olabilir diye aklımızda yer ediyor.
1: Hocam ailenin yaklaşımı önemli dediniz. Özellikle 20-30 yaş arası ders çalışan çocukları da düşünüyorum. Geç saatlerde yeme ya da ders çalışmayı geç saatlere bırakma haliyle geç yemeye de sebep oluyor. Bizler de öyleydik. Bunun yanlış olduğunu bilmiyorduk. Gece 11'de oturup kurabiyeler, sütler, pastalar, çikolatalar yerdik. Bu şekilde dersimizi çalışırdık ama bu yaşta olsa şu aklımızla şimdi yapmayız. Şimdi bunu anlatmak da çocuklara çok zor. Özellikle aralıklı oruç, aralıklı açlık diyelim. Aralıklı açlık biz bu yaşta yapıyoruz. Eskiden bilmezdik. Aslında ailenin de örnek olması gerekiyor. Çocuklar da buna uyuyor mu sizce? Ne yapabiliriz? Örnek mi olmak lazım? O saatte yemeği içmeyi yasaklamak mı lazım?
0: Şimdi bunu farklı bir şeyle aşabiliriz. Nasıl aşabiliriz? Egzersizle aşabiliriz. Nasıl egzersizle aşabiliriz? Gün içerisinde egzersiz yaptığında çocuk 11-12 gibi uykusu gelir ve uyku kalitesi de düzenlenir, uyur. Gençlerde vücut algısı da önemlidir ve vücut algısını en iyi yapan şey de egzersizdir. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Buna yönelik bir şeyler yapılabilir. Herkes zayıflamak istiyor, değil mi? Tamam. Zayıflamak istiyorsun.
1: Ya da kas yapmak erkeklerde
0: Evet,
1: de kas
0: kas
1: yapmak.
0: yapmak istiyorsun. Oğlum, kızım, her neyse. Ya işte antrenmanlarına, işte seni antrenmana götür. Bu tür şeylerle gündüz yorulmasını sağlamak lazım. Egzersizin öyle bir etkisi var ki tüm olumsuzlukların üzerine örten bir etkisi var. Bazı kişiler geliyor, hakikaten de sağlıklı görüyorum. Egzersizini yapıyorsa altta yatan kötü alışkanlıkları bile neredeyse egzersiz düzeltiyor. Yani kötülüklerin üstünü örten bir şey egzersiz. Eskiden tabii sonuçta biz de işte tıp fakültesinde giderken falan gece ders çalışmak. Şimdi benim kızım, bakıyorum, gece saat 12'de, 1'de, 2'de kütüphanede ders çalışıyor falan. Keyfini alsın diyorum, yani keyfini alsın diyorum, ama şimdi yavaş yavaş biraz daha farklı düşünmeye başladım. O gençken yapılan zemin, kurulan zemin tümör değişikliğine neden olabilir. O yüzden bir standart oturtulması lazım. Bazıları evet gece kuşlarıdır. Onlarla ilgili mesela ben gece kuşuyumdur. Gündüz ne kadar yorulursam yoruluyum, birden önce uyumam mümkün değil benim. Uyuyamıyorum yani. Ne kadar yorulursam. Hakikaten de çok yoruluyorum. Ama uyuyamıyorum. Ama ne yapıyorum? Erken kalkıyorum. 7.30 gibi. Pazar günü bile 7.30'da kalkar oldum artık. Öyle bir şey oldu ki, ya diyorum, pazar günü kalkmasak, ama vallahi kalkıyorum, ne yapayım, alışkanlık falan. Yani yerine egzersizi oturtabilirsek gençlerin ilgisini böyle çekebiliriz. Beslenmesini de düzeltsek, daha fazla su içmeye başlar. Daha fazla protein ağırlıklı beslenmek zorunda kalır. İşte kas yaparsın kızım, kas yaparsın oğlum, vücudun şekillenir falan gibi söylersen, buna yönlendirirsen, biraz daha kandırmacayla tabii ki, ama çok güzel bir kandırmaca bu söylediğim. Egzersizle diğer olumsuzlukların azalmasını sağlarız diye düşünüyorum.
1: Son olarak kan değerlerine baktırsınlar mı hocam böyle rahatsızlıkları yaşayanlar erken yaşta?
0: En azından şimdi bir ferritin seviyesine baktırsınlar. Yani bağırsaklarda bir gaz falan olduğunda, bu tür bağırsak alışkanlıkları değiştiğinde, bir gastroenterolog olur, iç hastalıkları olsun, genel cerrah olsun, bir polikliniğe gitsinler. İlk başta hemen kolonoskopi falan zaten söylenmez. Ama mideden mi kaynaklı, nereden kaynaklı olduğuna dair zaten hastanın hikayesinden az çok biz anlıyoruz. En azından, ya arkadaş, benim yaşım daha 35, daha yaşım 30, bende bunlar olmaz diye artık düşünmesinler. Yeni bir hastalık geldi ve bu hastalık çok yükseliyor. Herhangi bir normal kan değeri anlaşılmıyor, ama bu genetik profilleme ile ilgili muhtemelen yakında bunu önceden tahmin edecek şeyler belirlenecek. Yani laboratuvar bulguları belgelenecek ve biz ona göre tahlil isteyeceğiz. Ona göre, yani belki genetik analiz yapacağız. Bu arada zaten bu programlarda da çok sık konuşuyoruz. Artık tümör tedavisinde tamamen genetik profilleme ve tamamen kişiye özel ilaçlarla bu işler yürüyor. Kolon kanseri de bu akıllı ilaçların, immünoterapinin en kuvvetli olduğu noktalardan bir tanesi. O yüzden sadece bağırsaklarında değişiklik varsa bir

0: doktora, aile hekimi de olsa muayene etmesi gerekir.
1: Çok güzel vurguladınız hocam. Yeni hastalıklar çıkıyor ama teknoloji de bir yandan gelişiyor, değil mi?
0: Gelişiyor ama teknoloji çok kötü yönde gelişiyor. Ya çok kötü yönde gelişiyor dediğim, yani teknolojiyi biz zaten bu, yani hakikaten boş kullandığımız anlamına geliyor. Yani insanlık tarihi ilerledikçe ilerliyor diye bir şey yok. Etrafınızdaki ölüm sayısına bakın, dünya nüfusu ve ölüm sayısına bakın. İnsanlık bu kadar gelişiyor da bu kadar ölümler niye artıyor, bu kadar savaşlar niye artıyor diye düşünmek lazım. 1.000 yıl önce bu kadar ya kılıçlarla kanlı olduğu için bize şey geliyor gaddarca. Şu anda bir düğmeye basıyorsun, görmediğim 1.000 tane çocuğu öldürüyorsun. O da var.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuştuk. Tabii ki sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemine vurgu yaptı hocamız. Çok teşekkür ediyoruz Doktor İbrahim Ersoy'a bu haftada. Haftaya başka bir programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasaya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona er.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Başkent Ankara'da yağışlı havanın etkisinde sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken köprü altları suyla doldu. Mamak'ta şiddetli sağanak nedeniyle yol çöktü. Oluşan çukura düşen hafif ticari araç faciadan kıl payı kurtuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kentte çok sayıda iş yerini de su bastı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Yeni parti cephesinde ise parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ilk toplantılarını düzenledi. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i yenen, 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

Türkiye'nin Ses Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben, bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de Teknosfer'de ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Önce uzay boşluğunda ansızın dağılarak yörüngeyi adeta bir mayın tarlasına çeviren devasa roket gövdelerini ve bu kozmik enkazın küresel iletişim ağlarımızı nasıl tehdit ettiğini konuşacağız. Ardından yönümüzü yeryüzüne çevireceğiz. Tıp dünyasında doktorların sağ kolu olmaya aday yapay zeka asistanlarını ve savaş meydanlarında insan askerlerinin yerini almaya başlayan ucuz ama elektrikli kaykay kullanan robotları inceleyeceğiz. Son durağımız olan yapay zeka çağı bölümünde ise akıllı telefonların demografik geleceğimizi, yani doğum oranlarını aslında nasıl sessizce aşağı çektiğini, akıllı gözlüklerle sokaklarda dolaşan gizli yüz tanıma yazılımlarını ve yapay zekanın iş gücünü tamamen devralacağı yanılgısına düşen şirketlerin nasıl bir aslında büyük bumerang etkisiyle eski çalışanlarını geri çağırmak zorunda kaldığını göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Değerli dinleyenler, programımızın ilk durağında başımızı gökyüzüne, insanlığın yeni sınır boyu olan alçak dünya yörüngesine çeviriyoruz. Yörünge dediğimiz yer aslında dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir boşluk gibi görünse de günümüzde her geçen gün daha da sıkışan, adeta kozmik bir metropole dönüşen bir bölge oldu. İşte bu yoğun trafiğin tam ortasında ticari bir Çin roketi olan Zhuk-2E'nin üst aşamasının yörüngede büyük bir gürültüyle parçalandığı haberi geçtiğimiz haftaların uzay gündeminde yerini almıştı. Yapılan açıklamalara göre bu parçalanma uzay boşluğuna bir anda 100 ila 150 civarında yeni ve kontrolsüz enkaz parçası fırlattı. İşin endişe verici tarafı bu kazanın uluslararası uzay istasyonunun ve dünya genelinde milyonlarca insana geniş bant internet sağlayan Starlink uydularının hemen yanı başında gerçekleşmiş olmasıydı. Peki kilometrelerce yukarıdaki bu metal parçalanması haberi bizim için neden önemli? Bizim hayatımızı neden etkilesin? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler. Bugün cebimizdeki navigasyon cihazlarından, hava durumu tahminlerine, bankacılık işlemlerinin saniyeler içinde tamamlanmasından, küresel haberleşme ağlarına kadar her şey tepemizde saatte 28 bin kilometre hızla dönen uydular sayesinde gerçekleşiyor. Yörüngedeki bu fırlatılan çöpler adeta saatte binlerce kilometre hızla giden görünmez mermiler gibidir. Bir uydunun bu küçük vidalardan biriyle çarpışması durumu, evinizdeki internetin günlerce kesilmesi, televizyon yayınlarının donması ya da navigasyon cihazlarınızın sizi yanlış yollara sürüklemesi anlamına gelebilir. Yani uzaydaki çöp sorunu doğrudan cebimizdeki telefonun çekip çekmemesiyle ilgilidir aslında. Ancak bu olaya biraz daha derinlemesine ve biraz da şüpheyle bakmak gerekiyor. Bugün uzay ajansları ve dev teknoloji

şirketleri gökyüzündeki kirliliği büyük bir güvenlik sorunu olarak sunarken, acaba bu enkaz tartışmaları yeni yükselen uzay güçlerinin yörüngeye erişimini engellemek için kurulan küresel bir bürokratik barikatın aslında altyapısı olabilir mi? Yörünge güvenliği adı altında geliştirilen yeni kurallar, uzay pastasından henüz pay alamamış ulusların gelecekte kendi uydularını fırlatmasını zorlaştıracak yeni bir tekelcilik düzeni mi yaratıyor değerli dinleyenler? Bunu da aslında gerçekten kendimize sormalıyız diye düşünüyorum. Bu kozmik yarışın sadece enkazlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda insanlığın sınırlarını başka gezegenlere taşıma arzusuyla da şekillendiğini biliyoruz. Bu noktada gözler, insanlığı Mars'a götürme vaadiyle yola çıkan SpaceX ve onun devasa Starship roketine çevriliyor. Şirket, yörüngede yakıt ikmali yapabilen, sıvı oksijen ve metal taşıyan tanker uydularla Mars'ta koloniler kurmayı, hatta uzayda yapay zeka veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor. Ancak uzay mühendisleri ve bilim insanları bu konuda oldukça şüpheliler. Mars Derneği Başkanı Robert Zubrin gibi uzmanlar, bu planların teknik ve biyolojik olarak bu yüzyıl içinde gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğunu belirtiyorlar. En önemlisi de 3 yıl sürecek bir Mars yolculuğunda astronotları hayatta tutacak oksijen ve su geri dönüşüm sistemlerinin henüz güvenilir düzeyde olmaması. Uzayda veri merkezleri kurma fikri ise kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor gerçekten. Bugün yeryüzündeki veri merkezleri o kadar çok elektrik tüketiyor ve o kadar çok ısınıyor ki bunları uzaya, soğuk boşluğa taşımak ilk bakışta gerçekten çok mantıklı görünüyor. Ancak uzmanların bu konuda çok ciddi uyarıları var. Okyanusun ortasında süper bilgisayarlar çalıştırmak ne kadar mantıksızsa, uzay boşluğunda bunu yapmaya çalışmak da o kadar büyük bir ekonomik ve lojistik macera diyorlar. Bu durum günlük hayatımızı nasıl etkileyecek sorusunun aklınıza geldiğini düşünüyorum şu an. Eğer bu veri merkezleri değerli dinleyenler uzaya taşınacak olursa belki de dünyanın enerjisini korumuş olacağız. Evet, fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda uzayda kurulacak ve hiçbir ulusal devletin egemenlik sınırlarında yer almayacak bu devasa yapay zeka veri merkezleri, küresel teknoloji devlerinin dünya yasalarından, vergilerden ve veri gizliliği denetimlerinden tamamen kaçabileceği, hukukun işlemediği, kozmik, adeta kozmik serbest bölgeler yaratma girişimi olabilir mi? Ulus devletlerin kontrol edemediği bir veri imparatorluğu, sessiz sedasız gökyüzünde mi kuruluyor acaba? Yörüngedeki bu yapay ve insan yapımı karmaşadan sıyrılıp, uzayın kendi doğal tarihine baktığımızda ise karşımıza büyüleyici bir haber çıkıyor. Afrika'nın Mali sınırları içerisinde bulunan topraklarda ve NWA 12593 olarak adlandırılan nadir bir ay göktaşı üzerinde yapılan araştırmalar tamamlandı değerli dinleyenler. Bilim insanları bu taşın dünyaya ulaşmadan önce ay yüzeyinde tam 3 kez büyük darbe aldığını keşfettiler. Yaklaşık 3,5 milyar yıl. Evet, tam 3,5 milyar yıl önceki ilk darbe o kadar şiddetliymiş ki ay yüzeyini tamamen eriterek lav akıntılarına dönüştürmüş ve sadece aşırı yüksek sıcaklıklarda oluşan kübik zirkon mineralinin izlerini bu taşın içine hapsetmiş. İkinci darbe taşı diğer kaya parçalarıyla birleştirip bir mozaik haline getirmiş. Üçüncü darbe ise aydan bu parçayı koparıp dünyamıza fırlatmış. Peki bu taşın yaşadığı bu macera, bu keşif bize ne anlatıyor? Aslında üzerinde yaşadığımız gezegenin ve uydumuz ayın ne kadar hareketli, tehlikeli ve bir o kadar da kaotik bir geçmişten süzülüp geldiğini gösteriyor. Kozmik geçmişi anlamak yerine, aslında şöyle diyebiliriz, kozmik geçmişi anlamak, gelecekte dünyamıza yönelebilecek olası bir asteroid tehdidine karşı nasıl bir savunma sistemi geliştirmemiz gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Yani bu göktaşı çalışmaları aslında insan neslini koruma çabasının bir tezahürü bilim insanları açısından. Peki bu saf bilimsel heyecanın arkasında başka bir niyet de gizli olabilir mi? Bugün göktaşlarının içindeki nadir elementleri, mineral yapılarını ve erime noktalarını bu kadar hassas yöntemlerle inceleyen büyük güçler, aslında bunu sadece insanlık tarihini aydınlatmak için mi yapıyorlar? Yoksa yakın gelecekte başlaması planlanan ve trilyonlarca dolarlık bir pazara sahip olan göktaşı madenciliği için en değerli maden yataklarının yerini tespit etmek ve bu kozmik zenginliği ilk ele geçiren devlet veya devletler olmak için gizli bir jeolojik haritalandırma yarışımı yürütüyorlar? Gerçekten oldukça önemli ve yanıtını henüz bugün bulmamızın çok kolay olmadığı sorular. Evet değerli dinleyenler, bu haberle birlikte ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde

sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, gökyüzünün soğuk derinliklerinden ayrılıp ayaklarımızın yere bastığı yeryüzüne dönüyoruz. İkinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Ancak buradaki teknolojiler de en az uzaydaki gelişmeler kadar ezber bozucu cinsten. Sağlık sektöründe Google DeepMind'ın öncülüğünü yaptığı yapay zeka destekli aslında klinik bakım projeleri yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Geliştirilen yapay zeka co-clinician yani yapay zeka klinik ortağı, doktorların teşhis koyma süreçlerini hızlandırmak ve tıbbi hataları en aza indirmek için tasarlanmış bir yapay zeka sistemi aslında. Yapılan simülasyonlarda bu yapay zekanın özellikle ilaç bilgisi, hasta geçmişi analizi ve teşhis süreçlerinde uzman hekimlerin performansına oldukça yaklaştığı gözlemleniyor. Sistem, hekim ve hasta arasındaki iletişime dahil olarak adeta üçlü bir bakım süreci yürütmeyi hedefliyor. Gündelik hayatta bu durum hastanelerde saatlerce sıra beklemekten, yanlış teşhis kurbanı olmaktan ya da doğru ilaca ulaşamamaktan yorulan insanlar için iyi bir haber. Düşünün ki doktorunuz binlerce sayfalık tıbbi literatürü, sizin geçmiş tahlil sonuçlarınızı ve benzer binlerce hastanın verisini saniyeler içinde tarayan bir yapay zeka asistanıyla çalışıyor. Bu sayede gözden kaçabilecek küçük bir ayrıntı erkenden fark edilip belki de hayatınız kurtarılabiliyor. Ancak bu noktada durup sistemin işleyişine tabii ki şüpheyle de bakmamız gerekiyor. Erken teşhis ve akıllı klinik asistanlar kulağa son derece insani ve kurtarıcı geliyor evet. Fakat bu yapay zeka sistemlerini fonlayan ve yöneten küresel teknoloji devleri bir süre sonra hastaların tüm genetik ve klinik verilerine hakim olduğunda ne olacak? Acaba bu sistemler henüz hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen milyonlarca sağlıklı insanı analiz edip onları potansiyel hasta olarak etiketleyerek ömür boyu sürecek ilaç tedavilerine veya özel sağlık sigortası aboneliklerine bağlamanın gizli bir altyapısını mı kuruyorlar? Sağlığımız algoritmaların elinde sürekli güncellenen bir müşteri veri tabanına mı dönüşüyor değerli dinleyenler? Yeryüzündeki bir diğer teknolojik dönüşüm ise ne yazık ki insanlığın en eski ve en yıkıcı faaliyetinde yani savaş alanlarında yaşanıyor. Ukrayna'daki çalışmalarda test edilen ve Legit adı verilen ünvansız, sürücüsüz kara araçları askeri stratejileri kökten değiştiriyor. Hoverboard yani elektrikli kaykay motorları ve basit parçalar kullanılarak yaklaşık 12 bin dolar gibi son derece düşük bir maliyetle üretilen bu paletli robotlar, üzerlerine yerleştirilen makineli tüfeklerle ön hatlarda tek başlarına savunma yapabiliyor, siperleri günlerce koruyabiliyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen bu basit ama ölümcül araçlar, insan askerlerin üstlendiği ölümcül riskleri kendi üzerlerine çekiyor. Bu durumun tabii hayatımızla ne ilgisi var diye aklımıza geliyor olabilir. Savaş teknolojileri her zaman sivil hayatın öncüsü olmuştur aslında değerli dinleyenler. Bugün evlerimizde kullandığımız otonom temizlik robotları, fabrikalardaki taşıma araçları ya da kargo teslimatı yapacak olan dronlar, aslında bu askeri otonom araçların sivil hayattaki kuzenleridir. Savaş alanında rüştünü ispatlayan bu ucuz ve dayanıklı otonom hareket sistemleri çok yakında fabrikalarda, madenlerde ve kurye hizmetlerinde insan iş gücünün yerine almaya aday teknolojiler olarak belki de karşımıza çıkacaklar. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise karşımıza ürpertici bir ahlaki boşluk çıkıyor gerçekten. Savaş alanında insan hayatını korumak için robotları öne sürmek kulağa mantıklı geliyor olsa da bu durum savaşın maliyetini ve yıkıcılığını daha da artırmayacak mı? İnsan canının yanmadığı, sadece fabrikalarda üretilen ucuz metal yığınlarının çarpıştığı bir dünyada devlet liderleri savaşa karar vermeyi çok daha kolay bir seçenek olarak görmeye başlamazlar mı? En önemlisi de bu otonom silahların kontrolü tamamen yapay zekaya geçtiğinde ve bir algoritma hatası sonucu siviller hedef alındığında bu savaş suçunun sorumlusu kim olacak? Yazılımcı mı? Üretici şirket mi? Yoksa sadece o kodu çalıştıran bilgisayar mı? Tüm bu siber ve fiziksel güvenlik tehditleri devletlerin en üst düzey organlarında da ciddi tartışmalara yol açmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Siber Güvenlik Alt Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda geçtiğimiz haftalarda yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki çift taraflı etkisi masaya yatırıldı. Uzmanlar yapay zekanın siber saldırganlar tarafından sıfır gün denilen sistem açıklarını saniyeler içinde bulup siber silahlar üretmek için kullanıldığını belirttiler. Diğer taraftan savunma tarafındaki uzmanlar da bu saldırılara ancak yine makine hızında çalışan yapay zeka savunma araçlarıyla karşı konulabileceğini söylüyor.

ölüyorlar. Saniyelerin bile çok uzun kaldığı bu yeni siber savaş çağında kritik altyapıların korunması en büyük öncelik haline gelmiş durumda. Gündelik hayatımızda bu siber güvenlik savaşı doğrudan bizim evimizdeki prizden akmakta olan elektriğe, musluğumuzdan akmakta olan suya ya da banka hesabımızdaki birikimlerimize dokunuyor. Bir siber saldırganın yapay zeka kullanarak bir şehrin su şebekesini ya da elektrik santralini hacklemesi, saatlerce sürecek karanlık, susuzluk ve kaos anlamına geliyor. Yani dijital dünyadaki bu görünmez savaş doğrudan fiziksel hayattaki yaşam kalitemizi belirliyor. Ancak bu ulusal güvenlik oturumunun satır aralarını okuduğumuzda gelişmiş ülkelerin siber güvenlik politikalarında ciddi bir çelişki de göze çarpıyor. Devletler ve istihbarat örgütleri sistemlerdeki güvenlik açıklarının siber saldırganlar tarafından bulunmasından şikayet ederken, acaba kendileri de gelecekte başka ülkeleri gözetlemek veya gerektiğinde sabote etmek için bu güvenlik açıklarını kasıtlı olarak yamamayıp saklıyorlar mı? Siber güvenlik adı altında toplanan devasa bütçeler aslında vatandaşı korumak için değil, devletlerin kendi siber silah depolarını yapay zeka ile tahkim etmek için mi harcanıyor? Gerçekten gördüğümüz gibi yapay zeka ile yani 3. bölümde ele alacağımız yapay zeka çağından haberlerle 2. bölümde değerlendirdiğimiz yeryüzü teknoloji haberleri aslında birbirine geçmiş haberler olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi birazdan 3. bölümde daha çok yapay zeka çağından haberlere odaklanacağımız bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli Teknosfer takipçileri, programımızın en derin ve belki de geleceğimizi en çok şekillendirecek olan 3. durağına yani yapay zeka çağına adım atıyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zekanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin toplumlar, bireysel yaşamlar ve küresel ekonomi üzerindeki sarsıcı etkilerini daha yakın bir mercekle, mümkün olduğunca sosyolojik ve felsefi pencereden ele almaya çalışacağız. İlk olarak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte toplumsal yapımızda meydana gelen ve uzun süre fark edilemeyen sessiz değişime odaklanıyoruz. Yapılan kapsamlı bir akademik araştırmaya göre İlk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemlerden itibaren mobil geniş bant internet kapsama alanının genişlemesiyle doğum oranlarının düşüşü arasında doğrudan bir korelasyon olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, akıllı telefon kullanımının yaygınlaştığı bölgelerde özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında yalnızlık, anksiyete, sosyal izolasyon ve yüz yüze ilişki kurma oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydular. İnsanlar artık gerçek dünyada bağlar kurmak yerine vakitlerinin büyük bir kısmını ekran başında, sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bu çarpıcı veri doğrudan bizim, çocuklarımızın ve geleceğimizin hikayesi aslında. Bu bizlerin ne işine yarayabilir ki sorusunun cevabı da aslında oldukça açık. Her gün saatlerce kaydırdığımız o ekranlar sadece zamanımızı çalmakla kalmıyor. Aile yapımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi, yalnızlık hissimizi ve dolayısıyla toplumun gelecekteki nüfus yapısını da yeniden tasarlıyor. Akıllı telefonlar fark ettirmeden bizi daha yalnız, daha kaygılı ve birbirine dokunmaktan çekinen bireyler haline getiriyor. Ancak bu sosyolojik değişime daha keskin bir şüpheyle de bakmak zorundayız. Küresel teknoloji şirketleri, sosyal ağları dünyayı birbirine bağlamak ve insanları yakınlaştırmak vizyonuyla pazarlarken, acaba arka planda çalışan algoritmaları bizi kasten yalnızlaştırmak üzerine mi tasarladılar? Çünkü yalnız insan daha çok ekran başında kalır, daha çok ekran başında kalan insan da daha çok reklam tüketir ve daha çok dijital ürün satın alır. Yani bu şirketler kendi karlarını maksimize etmek için insanlığın en temel içgüdüsü olan sosyalleşme ve üreme davranışlarını manipüle ederek küresel bir demografik mühendislik mi yürütüyorlar? Mahremiyet sınırlarının bu kadar zorlandığı bir çağda sadece ekranlarımızın arkasında değil, sokaklarda yürürken bile izlendiğimiz bir gerçeklikle aslında karşı karşıyayız. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi Meta'nın ünlü gözlük markalarıyla ortaklaşa ürettiği akıllı gözlüklere sessiz sedasız bir yüz tanıma yazılımı eklemeye çalıştığı ancak bu durumun sızdırılmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. NameTag adı verilen bu özellik gözlüğü takan kişinin sokakta gördüğü herhangi bir yabancının yüzünü tarayarak saniyeler içinde onun kim olduğunu, sosyal medya hesaplarını ve internetteki tüm kişisel bilgilerini gözünün önüne getirmesini hedefliyordu. Toplumdan gelen sert tepkiler üzerine Amerika'da bu kodlar uygulamadan apar topar temizlendi. Günlük hayatımızda bu teknoloji mahremiyetin
aslında tamamen yok olması anlamına geliyor. Düşünün ki sabah yürüyüşü yaparken, metroda seyahat ederken ya da bir kafede otururken yanınızdan geçen herhangi bir yabancı gözündeki o sıradan görünümlü gözlük sayesinde sizin adınızı, nerede çalıştığınızı, hatta en son hangi paylaşımı yaptığınızı dahi görebilecek. Buradaki şüphemiz tabii ki baki. Şirket yetkililerinin bu özelliği sadece deneysel bir çalışmaydı ve biz bundan vazgeçtik diyerek geçiştirmesi ne kadar inandırıcı. Yoksa bu durum toplumun tepki eşiğini ölçmek, insanları bu tür kitlesel gözetleme teknolojilerine yavaş yavaş alıştırmak için yapılmış kontrollü bir nabız yoklama operasyonu muydu? Bugün tepkiler yüzünden geri çekilen bu kodlar yarın daha gelişmiş bir modelle, belki de sivil güvenlik bahanesiyle hayatımızın kalıcı bir parçası haline mi gelecek? Dijital dünyadaki bu kimlik hırsızlığı ve sahtecilik boyutları artık akıl almaz seviyelere ulaşmış durumda. Singapur'da yaşanan trajik bir olayda üst düzey bir devlet görevlisinin ve başbakanın görüntüsünü yapay zeka ile taklit eden dolandırıcılar bir iş insanına hedef aldılar. WhatsApp mesajları, sahte e-postalar ve devlet güvencesi taşıyan sahte belgelerle kurbanı bir Zoom toplantısına davet eden dolandırıcılar, deepfake teknolojisiyle oluşturdukları canlı video konferansta kendilerini devlet yetkisi gibi göstererek kurbandan fon transferi talep ettiler. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Kurban tamamen gerçek sandığı bu dijital dolandırıcılık yüzünden tam 4,9 milyon dolarını, yaklaşık 5 milyon dolarını bu dolandırıcılara kaptırdı. Bu sarsıcı olay artık dijital dünyada gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz hiçbir şeye güvenemeyeceğimiz bir döneme girdiğimizi gösteriyor aslında. Yarın bir gün İş ortağınızdan, hatta en yakınınızdan gelebilecek bir görüntülü arama, aslında bir yapay zeka simülasyonu olabilir. Bu durum, ticari ilişkilerden aile içi güvene kadar hayatımızın tüm güven zeminini sarsacak potansiyele sahip. Teknolojik dönüşümün bu karmaşası içinde, şirketlerin iç yapılarında da ciddi bir yönetim krizi yaşanıyor. Yapılan güncel yönetim araştırmaları, yapay zekanın kurumsal finans ofislerinde neden beklendiği kadar hızlı bir devrim yaratamadığını analiz ediyor. CFO'lar yani finans direktörleri yapay zekanın tahmin yeteneklerini ve otomasyon gücünü kullanmak istiyorlar. Ancak finansın doğasında olan kontrol ve güvenilirlik ihtiyacı ile yapay zekanın getirdiği deney ve belirsizlik dinamikleri arasında ciddi bir paradoks var. Yapay zeka modelleri çok gelişmiş olsa da finans liderleri liderlik tarzlarını değiştirmedikleri, çalışanların hata yapmasına izin veren esnek deneme ortamları sunmadıkları sürece bu teknolojiler sadece pahalı birer sunum slaytı olarak kalıyor. Kurumsal dünyada yaşanan bu durum aslında sıradan bir çalışanın iş yerindeki günlük huzurunu ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Eğer çalıştığınız şirketin yöneticileri yapay zekayı sadece maliyetleri düşürecek, hata payını sıfıra indirecek bir baskı aracı olarak görürlerse bu durum çalışanlar üzerindeki iş yükünü ve stresi kat be kat artıracaktır. Ancak yapay zekayı bir ortak olarak konumlandırıp çalışanların yeni yöntemler denemesine izin veren bir liderlik anlayışı benimsenirse, iş yerleri çok daha az yaratıcı ve insani alanlara dönüşebilir. Fakat burada da tabii ki sormamız gereken bir soru var. Finansal kararlarda yapay zekanın getirdiği o objektif ve bilimsel tahminlerin arkasına sığınan yöneticiler aslında kendi subjektif, politik ve taraflı kararlarını maskelemek için mi bu algoritmaları kullanıyorlar acaba? Bir çalışanın işten çıkarılması, bir departmanın bütçesinin kesilmesi ya da bir yatırımın durdurulması kararı yapay zekaya atfedildiğinde yöneticiler ahlaki ve insani sorumluluktan kendilerini sıyırmış mı oluyorlar? Kararı biz değil, sistem verdi bahanesi modern kurumsal dünyada yeni bir sorumsuzluk zırhı mı yaratıyor? Bu kontrol ve koruma arayışı sadece şirketlerin değil, devletlerin de en büyük gündem maddesi. Kanada hükümeti çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Safe Social Media Act yani Güvenli Sosyal Medya Yasası adlı yeni bir dijital güvenlik tasarısını konuşuyor geçtiğimiz haftalardan beri. Bu tasarıya göre 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklanıyor. Ancak yasa teknoloji şirketlerine bir açık kapı da bırakıyor. Eğer şirketler çocukları siber zorbalık, zararlı içerikler ve beden algısı bozukluğu yaratacak algoritmalardan koruyacak güçlü güvenlik duvarları inşa ettiklerini kanıtlarlarsa bu yasaktan muaf tutulabilecekler. Yapay zeka sohbet botları da bu yasa kapsamında sıkı denetimlere tabi tutuluyor.
Ebeveynler olarak hepimiz çocuklarımızın internetteki zararlı içeriklerden, uykusuz gecelerden ve ruhsal çöküntülerden korunmasını elbette istiyoruz. Bu tür devlet müdahaleleri ailelerin omuzlarındaki

Bu devasa gözetleme ve koruma yükünü hafifletmek adına ilk bakışta gerçekten oldukça sevindirici görünüyor. Lakin gelişmiş ülkelerin çocuk koruma adı altında getirdiği bu katı düzenlemeler, acaba internet üzerindeki genel sansürün ve kitlesel profil oluşturmanın meşru bir kılıfı mı olacak? Bir kullanıcının 16 yaşından küçük olup olmadığını kanıtlaması için bu noktada platforma resmi kimliğini, yüz taramasını ya da ebeveyn onay belgesini sunması gerekecek. Bu da sosyal medya platformlarının ve dolayısıyla devletlerin internetteki her bir bireyin gerçek kimliğini ve dijital ayak izini çok daha kolay ve yasal yollardan takip edilmesi anlamına gelecek. Burada devletler açısından aslında hiçbir problem olmayabilir. Buradaki en temel endişe kaynağı şirketlerin bu verilere sahip olması. Programımızın son haberi ise yapay zekanın iş gücü piyasasında yarattığı o büyük efsanenin nasıl çöktüğünü gösteren nitelikte. Küresel pazarda yapay zeka geldi, artık insan çalışanlara gerek kalmadı diyerek yüz binlerce beyaz yakalı çalışanı işten çıkaran şirketler bugün büyük bir pişmanlık yaşıyor. Yapılan son pazar araştırmaları, yapay zeka ile çalışanları değiştiren şirketlerin yaklaşık yarısının ya bu kararlarından ötürü büyük pişmanlık duyduğunu ya da eski çalışanlarını sessizce işe geri almaya başladığını gösteriyor. Örneğin küresel taşımacılık diye bir Uber, tüm yazılım bütçesini otonom kod yazma araçlarına yatırdıktan sadece 4 ay sonra bütçesini tamamen tüketti ve verimlilikte beklediği artışı sağlayamadığını görerek harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Şirketler yapay zekanın işleri hızlı yaptığını ancak kurumsal hafızayı, yaratıcılığı ve kaliteyi korumak için insan denetiminin hayati önem taşıdığını geç de olsa anlamış durumda. Bu gelişme işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca beyaz yakalı profesyonel için adeta derin bir nefes almak anlamına geliyor. Yapay zekanın insan zihninin, tecrübesinin ve esnekliğinin yerini tamamen alamayacağı, teknolojinin insanı ikame etmek için değil, ancak onun yeteneklerini artırmak için kullanıldığında verimli olacağı gerçeği piyasa dinamikleriyle tescillenmiş oldu. Yani insan tahtını algoritmalara o kadar da kolay teslim etmeyecek değerli dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bugün uzayın sonsuz derinliklerinden, yeryüzünün en mahrem odalarına, savaş meydanlarından, kurumsal plazaların soğuk koridorlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede insanlığın teknolojiyle olan imtihanını inceledik. Görünen o ki gelecek hem büyük umutları hem de derin belirsizlikleri içinde barındıran heyecan verici bir serüven. Ancak bu serüvende yönümüzü kaybetmemek için her yeni teknolojik gelişmeyi büyük bir coşkuyla karşılarken arka plandaki niyetleri sorgulamalı, sağlıklı bir şüpheciliği hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz görünürse görünsün, ona ruhunu, ahlakını ve anlamını katacak olan yegane unsur yine insanın kendisi olacak. Biz yoksak algoritmaların yazdığı soğuk kodların hiçbir hükmü yok değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Nisan 360.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Birbirinden kıymetli uzman konuklarla çıktığımız Sağlık 360 yolculuğunda tam 26 bölüm boyunca bizi yalnız bırakmadınız. Bugün bambaşka bir çerçeve ile Sağlık 360'dan İnsan 360'a geçiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Bu bölümde istisnasız hepimizin az ya da çok taşıdığı görünmez bir yük olan değersizlik hissinin anatomisini değerli konuğum Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Hocam çok teşekkür ederim sizlere ve TRT ailesine. Ben Doçent Doktor Erdinç Kalaycı, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde bölüm başkanı olarak çalışıyorum. Görevimi yürütüyorum. Böyle gönüllülük çalışmalarına ve bu süreçteki bu çalışmalara da katkı vermeye çalışıyorum. O yüzden tekrardan çok çok teşekkür ederim.
1: Sayın hocam, bugün pek çok kişinin adını koymadan yaşadığı bir duyguyu, değersizlik hissini konuşacağız. Kimi zaman bir eleştiriyle, kimi zaman bir sessizlikle geliyor ve çoğu zaman da adı konmadan yaşanıyor, değil mi?
2: Kesinlikle. Adı konmadan yaşanıyor doğru bir kelime ama biraz açmamız lazım onu. Açmadan da önce aslında şöyle bir süreçle başlamamız gerekiyor. Şimdi benim iki tane çocuğum var ve onlara da böyle şeylere danışıyorum aslında. Soruyorum nedir, ne değildir diye. Dün akşam aslında bu programa gelmeden önce baba nereye gideceksiniz diye sordular. Ben dedim böyle böyle hani program var, programda aynı konuyu konuşacaksın falan diye. Değersizlik konusuna geldi olay. Dedim değersizlik sizin için ne anlam ifade ediyor? Ve aslında 8 yaşında çocuklar, 0-6 yaşını geçtiler ve ihtiyaçları daha yeni yeni karşılanıyor. Belli başlı ihtiyaçları var ve değersizlik algılarını merak ettim aslında. Değersizlikle ilgili ne düşünüyorlar? Değer görmekle ilgili ne düşünüyorlar? Bir tanesi şey dedi. Annem dedi bana dedi günlük yemeğimi vermese değersiz hissederim. Ya da sen benimle oyun oynamasan ya da bu şekilde iletişim kurmasak değersiz hissederim. Peki dedim aile içinde değer görmezsen ne yaparsın? Yani bu süreci nasıl atlatırsın? Aile içinde değer görmezsem dedi anneannemden dedemden karşılarım. Onlar da olmazsa aslında arkadaşlarımdan karşılarım. Samimi arkadaşların ismini söyledi. Arkadaşlarımdan karşılarım. Aslında bize şunu söylüyorlar. Yani bilimsel literatür de bunu söylüyor. Eğer çocuk değersizliğin anatomisi başlığı aslında buradan da geliyor. Çocuk 0-6 yaş arasında değersizlik hissi veya değersizlik duygusu ile ilgili bir sorun yaşıyorsa bu sorununu ya da bu duygusunu tam olarak alamıyorsa dışarı yönelir. Ve dışarıda istemsiz bir şekilde arkadaşlarından, sosyal çevresinden, riskli gruplardan karşılamaya çalışabilir. Biz aslında bağımlılığa giden yoldaki değersizlik duygusunu eğer aşabilirsek şayet bu riskli davranışların olmamasını konuşacağız bugün. Buradan hareketle şimdi biraz değersizlikle ilgili sürece girelim. Yani görünmez yük dediğimiz şey de o aslında. Hepimizin sırtında bir çanta var ve bu sırtındaki çantayı da çocukluk içinde taşlarla koyarız. Ancak o taşı aslında biz koymayız. Ya bizim yaşantısal deneyimlerimiz koyar, bizim annemiz koyar, bizim babamız koyar ya da çevremizdeki insanlar koyar. Ve bu süreçte aslında biz bu çantadaki yükler bir süre sonra bize ağır gelebilir ve bizi yorar. Ve yorduğu noktada biz kendimizi yetersiz ya da değersiz hissedebiliriz. Bu metaforik bir bakış açısıyla böyle diyebiliriz. Ama literatürde ne demek? Biraz buna bakalım. Değersizlik aslında hani pek çok yaşadığımız örüntünün kökeninde bir duygu, tek bir duygu yani. Değersizlik duygusu gibi görünüyor ama altında çok çok farklı duygu durumları var. Bunlardan bir tanesi ilişki bağımlılığı, aşırı mükemmeliyetçilik, sürekli kıyaslanma, özgüven eksikliği, hayır diyememe. Bunların birçoğu değersizliği atfeden duygu durumları ve düşünceler ya da hatalı bilişler. Şimdi buradan yine hareketle insanlar genellikle bu belirtilerin nedenini soruyor. Yani neden hep yanlış ilişkiler kuruyorum ya da neden yanlış ilişkiler peşinde koşuyorum, neden başarısızım, neden yetersizim diye bu sürecin sonucunu sorguluyor ve bu sürecin sonucunda da aslında farklı sorunlara yöneliyor. Bu süreçte acaba kökeninde ne var bu değersizlik duygusunun sorununda diye eğer düşündüğümüz andan itibaren aslında onun kökenine inmemiz de biraz daha kolay oluyor diyebilirim.
1: Tam bu noktada hocam çok kritik bir döneme dönmek istiyorum. Yani sanırım bu noktada her şeyin başladığı, ilmek ilmek dokunduğu ve son nefesimize kadar aslında izlerini taşıyacağımız döneme dönüp bakmamız gerekiyor sanırım çocukluğumuza. Çocukluk gerçekten peşimizi bırakmaz mı? Yani biz büyürken aslında beraberinde geçmişimizi de mi taşıyoruz?
2: Şöyle aslında çocukluk eski bir haritayla yeni bir şehirde yürümek gibi. Yani şimdi hepimiz kullanıyoruz. Eğer o navigasyondaki o harita güncellenmezse biz aslında bulunduğumuz yerde kaybolabiliriz. Şimdi buradan hareketle biz de çocukluğu eski bir harita olarak düşünebiliriz. Çocukluk geçmişimizden gelir ve geçmişimizin yüklerini kolay kolay silemeyiz. Ancak o haritayı da güncellememiz gerekiyor. Şimdi burada değersizlik inancı için özellikle bizim gibi insan odaklı meslek grupları hep altında ağır bir travmatik bir öykü arar. Ama her zaman öyle değildir. Yani ağır bir travmatik öykü her zaman şart değildir. Biraz önce oğlumun dediği gibi eğer onun gündelik ihtiyacı karşılanmıyorsa ve bu şekilde devam ediyorsa bu da değersizlik algısını tetikleyebilir. Ve o çocuk o değersizlik duygusunu ya da değersizlik algısını büyüdükçe çocukluktan çıkınca da farklı yerlerden karşılayabilir. Şimdi burada çocukların başarısını kıyaslayan, yalnızca yüksek başarıda ilgi gösteren ve sen başarılıysan ben sana bu duyguyu veririm mesajı veren ebeveyn ya da sen yapamazsın diyen, sen yetersizsin, sen değersizsin diyen bir ebeveynin olduğu bir ailede çocuk ister istemez o çocukluk yükünden kurtulamaz. Ve çocukluk yükünden kurtulamadığı süreçte de ister istemez o çocukluk yaşantıları şu anda da karşısına çıkabilir. Hani şair diyor ya gökyüzü gibi bir şeydir çocukluk. Nereye gidersen peşinden gelir. Doğru, çok çok doğru. Ama o süreci de fark edebilmemiz de aslında yine bizim elimizde.
1: Hocam çocukluğumuzun yanı sıra bir farklı bir husus daha var. Çocukluğumuzun izlerini taşırken istesek de istemesek de bize eşlik eden bir iç ses var.
2: Evet.
1: Bu ses çoğunlukla en ağır yüzleşmelerimizde, en külfetli iç muhasebelerimizde daima orada. Peki bu içimizde konuşan o kimi zaman sert, kimi zaman acımasız, kimi zamansa olabildiğince gaddar ses aslında kimin sesi?
2: Çoğu zaman o ses bize ait değil. Yani şimdi siz her söylediğinizde çocukluk yaşamıma dönüyorum. Acaba o iç sesimde neler var? Yani ve o iç sesimin aslında sahibi ben miyim? Ya da benim içimdeki ya da benim çevremdeki insanların bunda tam olarak karşılığı ve bu tam olarak bunda katkısı ne? Şimdi şuradan hareketle çoğu zaman o ses aslında bizim sesimiz değil. Çünkü o ses bize şunları söyler. Yine 0-6 yaş. Yani o yarası çocukluk olmaz diyoruz. Çocukluk yarası her zaman herkesin var. Ve bu durumda o ses bize aslında iç ses 0-6 yaş arasında döndüğümüz zaman bize yapamazsın diyebilir. Ya da yine beceremedin diyebilir. Daha iyisini yapmalıydın. Neden ikinci ya da birinci olmadın diyebilir. Ve bu ses bizi eğer bu şekil büyütürse bizim karşımıza yetişkinlik sürecinde çok çok farklı bir şekilde çıkar. Yani o iç sesimiz bizi aslında yiyip bitirir. 35-40 yaşına gelir insan ve 35-40 yaşında kişi o iç sesiyle başka birisine hiç ihtiyaç duymadan aslında kendisini yiyip bitirebilir. Ve oradaki süreçte eğer biz bunun kaynağını arayabilir ve bu kaynağı çözebilirsek belki değersizlik duygumuzun üstesinden gelebiliriz. Burada birincisi bu. İkincisi ise değersizlik duygusu taşıyan kişilerin çoğunlukla içeriden konuşan eleştirel ve olumsuz bir iç sesi vardır. Ve bu olumsuz bir iç ses her zaman kişinin karşısına çıkar. Ya ve bu gerçek değerlendirmesi sanır o iç sesinin. Ama aslında gerçek değerlendirmesi değildir. Kendisinin sesi değildir o ses. Ya buradan hareketle yine en son cevap verecek olursak o bizim sesimiz değil. Ancak bizim sesimiz olduğunu sandığımız ses biz aslında o değersizlik duygusuna ve değersizlik duygusunun atfettiği o alt duygu durumlarına götürüyor.
1: Yani şu sonuca varabilir miyiz hocam? O içimizdeki ses ne kadar gaddar, ne kadar zalimse aslında içimize sakladığımız o değersizlik duygusu da bir o kadar fazla diyebilir miyiz? Böyle bir sonuca varabilir miyiz?
2: Kesinlikle varabiliriz. Çünkü buradaki süreçte şöyle düşünelim hocam. Gündelik ihtiyacı, biraz önce verdiğimiz gibi öz bakım ihtiyacı, su içmek, yemek yemek ya da herhangi bir şey. Bunu karşılamayan bir insan çok fazla hayatta kalamaz. Aynı şekilde duygusal ihtiyaçları ya da yaşantısal deneyimlerine bağlı o duygusal gereksinimlerini karşılayamayan insan da yaşayabilir. Ancak o değerli görmenin ne demek olduğunu anlayamadığı için değersizlikle büyüyebilir. Şimdi şuradan hareketle yani biz değersizlik duygusunu konuşuyoruz ama karşı taraf acaba kendini ne kadar değerli hissediyor konuşamıyoruz ya da konuşmuyoruz. İngilizce konuşan birisi Japonya'ya gitse ve full Japonca konuşulan bir yerde yine herhangi bir şey yapamaz. Yine bilemez çünkü o dili bilmiyor. Sonuçta biz değerle ilgili o duygu dilini bilmediğimiz zaman zaten bizim en güvenli alanımız beynimiz de bizi zaten oraya yönlendiriyor. Değersizlik duygusu da insanın hayatında bir rutin oluşturuyor. Ve o rutinle beraber aslında insan yaşamını şekillendirebiliyor.
1: Hocam insan beyni muazzam bir yapı. Yani nasıl kullandığınız çok önemli. Bazen sizi ciddi şekilde kandırabiliyor.
2: Evet.
1: Bazen ciddi şekilde güçlendirebiliyor. Ne kadar aranız beyninizle ve zihninizle iyiyse
2: Evet.
1: açıkçası
2: Evet.
1: hayatta bir o kadar kolaylaşıyor veya zorlaşıyor. Beyin çocukluk acıları neden bugün de gerçek sanıyor? Yani daha doğrusu bazen verdiğimiz tepkiler bir olaya değil de aslında geçmişteki bir tecrübemize mi, geçmişe yönelik mi?
2: Şöyle burada da beyin sadece olayları değil, olayların oluşturduğu duygusal kayıtları da saklıyor. Aslında duygu orada kalıyor. Yani bizim 40 ya da 45 yaşında ya da yetişkinlik döneminde yaşamış olduğumuz bir şey bizi aslında belki de o kök sorunun duygu durumuna yöneltiyor. Kök sorunun duygu durumunda da bazen bir öğretmenin bir çocuğu ötekileştirmesi bile yetişkinlik dönemindeki o duygu durumunu yaşamasına sebep olabiliyor. Aslında TSSB dediğimiz, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şeyle de biraz ilişkili bu durum. Ve bilinçaltı için de bilinmezlik aslında güvensizlik demek. Beyin kendini güvenli bir alanda hissettiği zaman organizmasının yani bedeninin mutlu olmasını sağlıyor ve istiyor. Buradan hareketle eğer kişi değersizlik duygusuyla ya da öz değeri düşük bir birey olarak büyüdüyse aslında yine böyle büyüyor ve bu şekilde yetişiyor. Çünkü diğer durumu görmemiş oluyor. Ve beyin diyor ki senin duygusal kaydın ve senin yaşantısal deneyimin bu ve sen kendinin ve güvenli alanın, senin konfor alanın bu. Buradan çıkma. Aslında kurmuş olduğu ilişkilerdeki sağlıksız ilişkiler de böyle kuruluyor. Buradan hareketle yine geçmişte tehlikeli olarak kodlanan bir duygu durumu bugün benzer bir his uyandığında beyin tarafından yeniden tehlike olarak atfediliyor ve tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Ve insan da o süreçte yine eğer onun üzerine gitmediyse ne yapabileceğini tam olarak bilemiyor aslında.
1: Tabii hocam, bu bilinen şeyin güvenli olması ve insanı çoğunlukla orada dolanmaya, oradan hareket etmemeye yöneltmesi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Keza ilişkilerde de bu
2: Evet.
1: söz konusu, biraz önce de belirttiniz. Hayatta bile bile lades dediğimiz pek çok an var ve oldukça ağır bedeller ödediğimiz de oluyor. Ders biz öğrenene kadar devam ediyor ama sanırım insanoğlunun en zor ders aldığı konulardan biri de tabiri caizse celladına aşık olmak. İnsan neden kendisine kötü davranan kişilere çekilir? Bu bir zayıflık mıdır, yoksa beynin az önce bahsettiğimiz o bilinme, güvenli alan durumundan dolayı bir savunma mekanizması mıdır?
2: Aslında biraz önceki bağlamdan kopmadan. Çoğu zaman aslında bu zayıflık değil. Ama kişi bunu bir zayıflık olarak algılıyor. Ama yine diğer taraftan hareketle beynimiz tanıdık olanı güvenli kabul etme eğiliminde. Şimdi burada değersizlik inancına sahip kişiler genellikle onlara değersiz hissettiren, ilgi göstermeyen kişilere karşı güçlü bir çekim hissediyor. Çünkü yine kök ailesinden görmüş olduğu o oluyor. Yani anne ya da babasından böyle bir ilgi gördüyse çocuk ve böyle büyüdüyse ve değere atfettiği anlam buysa ve eş seçimi ya da ilişki seçimi de buna göre oluyor. Aslında herkes buna çoğu zaman zayıflık olarak bakıyor ama çoğu zaman zayıflık değil bu. Çocuklukta sevgiyle birlikte eleştiri, ihmal ya da değersizlik yaşanmışsa ilişkilerinde de bunu arıyor aslında. Çünkü güvenli alan o. Yani
1: Bildiğin
2: beynin,
1: şey.
2: evet aslında buna beynin biraz önce dediğimiz gibi beynin konfor alanı diyebiliriz. Beyin direkt bizi onu yönlendiriyor. Çünkü ilişkiyi iyi arama biçimimiz ve bizim kendimizi o süreçte huzurlu hissettiğimiz süreç o diyebiliriz burada da.
1: Ya çok sıklıkla başarı kelimesini çok sık geçirdiğimiz için aklıma bu noktada mükemmeliyetçilik geliyor. Yani değersizlik hissinin çok bağlantılı bir kavram olarak, bilmiyorum yanlış mı biliyorum, böyle ilişkilendiriyorum ben. Başarı ve değer birbiriyle sıklıkla ilişkilendirildiği için belki de bilemiyorum ama sormak istiyorum. Mükemmeliyetçilik gerçekten başarı mı? Yoksa aslında arkasında bir korkuyu mu saklıyor? Eğer bu bir korkuysa, bir mükemmeliyetçi aslında neden korkuyor?
2: Mükemmeliyetçilik zırh gibi giyilen bir başarı aslında. Zırh bizi koruyor. Geçen de yine bir yerde okumuştum. Mizah da bir savunma mekanizması. Kendini değersiz hisseden insanların birçoğu mizahı bir savunma mekanizmasıyla bertaraf ediyor. Çünkü karşı tarafı manipüle edebiliyor. Ya da o anki konuyu değiştirebiliyor. Aslında mükemmeliyetçilik de böyle. İnsanın üzerine giymiş olduğu bir kalkan. Egosu yüksek insanlar dediğimiz süreçte ve o şekilde gördüğümüz mükemmeliyetçi insanların birçoğu aslında o

0: kâr edemediği zaman da aslında bunu çok duyarız. Saçımı süpürge ettim ama yine de yaranamadım. Mesela burada da bir değersizlik duygusu var. Diğeriyle zıt, mükemmeliyetçilikle zıt ama mükemmeliyetçilikle aynı duyguyu temsil eden bir durum, düşünce durumu ya da bilinç durumu bu. Buradan da şunu söyleyebiliriz aslında. Zırh biraz önce dediğimiz gibi mükemmeliyetçilik bir zırh ama diğer durumda da değersizlik duygusu sadece mükemmeliyetçilikle ortaya çıkan bir şey değil. Biraz önce dediğimiz gibi fedakarlık ve o fedakarlık yapmayla o değer duygusunu alabilme durumu da aslında değersizliği direkt atfettiren şeylerden bir tanesi.
1: Peki hocam, tüm bu konuştuklarımızdan sonra belki de en doğru soru şu olacak. Bütün bu travmaları, bütün bu kötü deneyimleri ardımızda bırakıp insanın kendisini yeniden büyütmesi mümkün mü? Eğer yapabilirse, bu kendini yeniden büyütme işini yapabilirse, bu geçmişi unutmak mı demek? Bu mümkün mü?
0: Geçmişi unutmamız mümkün değil hocam. Şöyle bir örnek vereyim. Deprem bölgesine gittik, afet bölgesine. Ve afet bölgesine biz öğrencilerimizle de gittik. Ve öğrencilerimizin, o dönemki öğrencilerimizin çoğunluğu, hatta hepsi 2001-2002 doğumlulardı. Ve bu 2001-2002 doğumlu öğrencilerimizden bir tanesi 98 depreminden dolayı çok ciddi anlamda travma sonrası stres bozukluğu yaşadı orada. Evet, devam etti, gönüllüye devam etti ama zor toparladık öğrencimizi. Neden diye sorduğumuzda şöyle demişti öğrencimiz Gölcüklü. Biz her gece, özellikle gece işte 3 ya da 4 olduğu zaman ya o saatlerde eğer uyanıksak büyüklerimiz, işte ablalarımız ya da annemiz, babamız bize hep o gece nasıl bir deprem yaşandığını anlattı ve öyle büyüdük. Bakın hiçbir şekilde çocuk o süreci yaşamamış bile. O süreçte hayatta bile değil. Şimdi böyle bir durumda size hayatta olmadığınız bir noktadaki geçmiş bile sizin önünüze çıkıyorken geçmişin izlerini silmemiz mümkün değil. Yani geçmişin izlerini silemeyiz. Bu bir kere cebimizde dursun. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Heybemizin bir tarafında olacak. Ama burada asıl önemli olan bizim gibi yani insan odaklı meslek gruplarında asıl önemli olan şey insan kendisini nasıl büyütebilir ve o süreçte nasıl aslında başa çıkabilir ortaya çıkarmamız gerekiyor. Herhangi bir dönüm noktası, herhangi bir travmatik deneyim ya da özdeşim kurduğumuz herhangi bir şey bizim karşımıza doğrudan çıkabiliyor. Buradan yine bu bağlamda geçmişi silmekten geçmiyor aslında bunun yolu. Geçmişi farklı bir gözle değerlendirebilmek aslında önemli olan bir şey. Burada şimdi önce yaşadığımız yaraları fark etmek, sonra kendimize daha şefkatli davranmayı öğrenmek gerekir. Burada kısaca bir anekdot paylaşacağım. Biz genel olarak meslek grubu olarak sosyal medya isminden geliyoruz. Bir grup çalışması da yapıyoruz. Grup çalışması sürecimiz de var. Yine biz yapmış olduğumuz grup çalışmalarından bir tanesi bir öğrencimize şeye çok takıyorum ben. Bizi dönüm noktalarımız bir materyalle genelde eşleştirebiliriz. Travmatik deneyimlerimizin dönüm noktası ya da hayatımızda yaşadığımız herhangi bir dönüm noktası, çocukluğumuzdaki dönüm noktası. Hatta siz de düşünün bunu. Benim mesela dönüm noktam, çocukluk yaşamımdaki dönüm noktam bir koltuk değneği. Ve bunu grup çalışmasında söyledim. Koltuk değneği dedim. Benim dönüm noktam. Tabii öğrenciler tahmin etmeye çalıştılar, ne olduğunu söylemeye çalıştılar vesaire vesaire. Oraya çok girmeyeceğim. Ve bir öğrencim, bu tabii oradaki koltuk değneğinin ne anlama geldiğini söyledim. Ve bir öğrencim bana şey dedi. Hocam dedi, davul fırın var ya,
1: Evet.
0: eskiden bizde olan hani çocukluğumuzda davul fırının camı benim dönüm noktam. Dedim ne alaka, ne olabilir hani davul fırının camı bir insanın dönüm noktası ne olabilir? Tabii iç sesim bunu söylüyorum. Ama buradan değersizliğe gideceğim. Yani değersizliğin yolunu açacak bana terapotik bir süreçte. Tabii 12 kişiyiz grup çalışmasında. Öğrenciler tahmin etmeye çalışıyor, ben tahmin etmeye çalışıyorum. Hiçbirimiz bulamadık tabii ki. Öğrenci şunu söyledi en sonunda. Biz dedi iki gözlü bir odada kalıyorduk. Ve dedi bir soba demiri vardı. Genelde dedi annem o soba demiriyle beni döverdi. Ama o gün dedi soba demirinin şey tarafı bir tarafı sobanın işte sobaya yapışmış ve kızgın bir hale gelmiş. Dedi o gün dövdüğünde dedi yanağıma o kızgın demir dedi yapıştı. Yapıştı kaldı. Dedim tam davul fırının camı ne alaka yine hala anlamadık. Dedi ki hocam ayna yoktu evde. Aynı olmadığı için davul fırının camından bakıyordum. Yüzümün yarasına ve nasıl iyileştiği ve nasıl bir sürecin olduğuna dair o davul fırının camından anlamaya çalışıyorum. Şimdi biz böyle bir durumda insanın kendisini büyütebildiği süreçteki geçmişinden kurtulabilme durumumuz çok mümkün değil. Ama bununla baş edebilmemiz ve bu süreci tam da bu terapötik bir sürece sokabilmemiz, seninle aynı düşünen insanlarla karşılaşabilmemiz aslında o süreçte o değersizlik duygusunu doğrudan dengelememizi sağlayabilecek belli noktalardan birini oluşturuyor diyebilirim.
1: Hocam, son bir soru soracağım. Ama tabii şu aklıma geliyor.

0: Bir de illa kendi alanıma tabii konuyu evireceğim. Aslında söylediklerinizi dinledikçe hep şunu fark ediyorum. Unutmuyoruz, aslında bir şeyleri değiştirmiyoruz ama sanırım yönetmeyi, durumu yönetmeyi, ruh halimizi, zihnimizi yönetmeyi sanırım öğreniyoruz. Ve belki de bu yönetme süreci bir noktadan sonra bize değişmek, olgunlaşmak gibi geliyor, bilemiyorum. Çok başka bir sohbet konusu. Son bir soru soracağım. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var ve bazen aldığımız o dersi aklımızın bir yerine silinmemek üzere not ediyoruz. Slogan
1: Evet.
0: gibi böyle spot cümlelerle. Aldığınız en önemli ders neydi hocam? Yani bu dersten çıkarımınızı bir cümleyle ifade edecek olsanız ne söylerdiniz?
1: Şimdi hocam, programın başında görünmez bir yükten bahsettik aslında, sırt çantasından. Şimdi o sırt çantasından hareketle aslında çok var ama hayat, hani bu yine sırt çantasının metaforundan devam edecek olursak hepsi aynı anlama çıkıyor aslında, ama hayat şunu öğretti diyebilirim bana, hani bir ders, hani ya da 2-3 cümlelik bir süreçte o çantayı biz hazırlamıyoruz. O çanta bize hazır geliyor. Doğuma giden anne baba doğum çantasını kendisi hazırlıyor. Sonuçta çocuk hazırlamıyor. Aslında burada şunu da kaçırmamamız gerekiyor. Onların çantasını da kendileri hazırlamadı. Böyle de bir durum var. Ve buradan aslında derslikle ilgili affedebilecek bir duruma geldiğimiz zaman, bize çantamızı hazırlayan kişilerin de çantasını hazırlayan kişilerin payı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi birisi, burada çantayı biz hazırlamıyoruz ve içine konan ilk taşları da biz seçmiyoruz aslında. Yani biz o değeri, o duyguyu biz seçmiyoruz. Bize atfediliyor o durum. Ama yetişkin olduğumuzda o çantayı aslında açıp hangi taşı o çantanın içinden alabileceğimizi ve hangi taşı taşımayı seçebilme iradesine biz sahibiz. Aslında özgürlük ve o duyguların dengelenme durumu da buradan geliyor diyebilirim kısaca. Bu süreci böyle anlatabilirim aslında.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Yani
1: ederim.
0: sizin sohbet her zaman çok keyifli. Ama programımızın da süresi maalesef
1: Evet.
0: bizi sınırlıyor. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın yayın hayatına başladığı bu ilk bölümde konuğum Doçent Doktor Erdinç Kalaycı'ydı. Değersizlik hissi üzerine konuştuk. Son söz olarak, kendinize bugün söyleyeceğiniz tek bir nazik cümle, 30 yıl önce sarf edilmiş bıçak gibi keskin bir cümleyi susturabilir. Unutmayalım ki değerimiz kanıtlanacak bir şey değil, hatırlanacak bir şeydir. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza oyuncu, yönetmen, yazar ve koreograf olarak büyük hizmetleri bulunan Mehmet Akan'dan söz edeceğiz. 1939 yılında Şanlıurfa'da doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken tiyatroya olan tutkusuyla rotayı sanata çevirir. Kariyerinin en belirgin dönemi Türk tiyatrosunun altın çağı olarak nitelendirilen 1960'lı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Dostlar Tiyatrosu dönemidir. Mehmet Akan özellikle halk tiyatrosu ögelerini modern sahneleme teknikleriyle sentezlemesiyle tanınır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Türk halk danslarını tiyatro estetiğiyle buluşturur ve bu alanda benzersiz bir koreografi dili geliştirir. Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen pek çok oyunun hareket düzenini kurgular ve halk motiflerini evrensel bir dille harmanlar. Mehmet Akan sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da bir kuramcı gibi çalışır, geleneksel seyirlik oyunları, meddah ve orta oyunu geleneklerini modern Türk tiyatrosunun yapı taşları haline getirmek için de çabalar. Oyunculuk kariyerinde ise televizyon tarihine geçen unutulmaz karakterlere imza atar. Özellikle Bizimkiler dizisindeki yönetici Sabri Bey tiplemesiyle milyonların hafızasına kazınır, titiz, kuralcı ama mizahi derinliği de olan bu karakteriyle geniş kitlelerce de hem sevilir hem de yadırganır. Sinemada ise özellikle Türk sinemasının toplumcu gerçekçi damarında yer alan yapımlarda karakter oyuncusu olarak yer alır. Mehmet Akan yazarlık ve yönetmenlik alanında da etkili bir isimdir. Kendi yazdığı ve yönettiği oyunlarda toplumsal eleştiriyi elden bırakmazken estetik değerden de ödün vermez. 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı, ardında zengin bir folklorik birikim ve oyunculuk ekolü de bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin uyarısının ardından çok sayıda il yağış ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırılar düzenledi. Husiler de Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurdu. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Şimdi ayrıntılar. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış gece başladı, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini gösterdi. Vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıktı, ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar da oldu, birçok kişi saçak altlarına sığındı. Yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Güngören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçidi su bastı. Bozgat'ta şiddetli yağmur sabah saatlerinde başladı. Kent merkezindeki yollar ve su basan bazı evler göle döndü. Araçlar yolda mahsur kaldı. Osmaniye'de gece etkili olan yağış sabahta sürdü. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Sele kapılıp dereye düşen bir iş makinesinin operatörü ise son anda kurtuldu. Antalya'da fırtına ve hortum tarım alanlarında hasara yol açtı. Seralara zarar veren şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Serik ilçesinde bir evin çatısına hasar verdi. Sağanak ve hortum Adana'da da etkili oldu. Yumurtalık ilçesinde çıkan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ceyhan'daysa bazı cadde ve sokakları su bastı. Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Amasya, Sinop, Tokat ve Samsun'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Valiliği gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için En Sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve

0: Mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Siyasi partiler arasında yapılacak son görüşmelerin ardından teklifin meclis başkanlığına sunulacağı ifade ediliyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör örgütünün müfessih hale geldiğinin tespit ve teyidini yapacak mekanizma teklifte açıkça tanımlanacak. Kanun teklifinin partilerin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Kanunlaşma sürecinin Ağustos başında tamamlanacağı belirtiliyor. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Tutuklananlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmada Handan Sonel'in olay sonrası evdeki yardımcı personeli işten çıkardığı bilgisi elde edildi. Ayrıca 15 yıl boyunca kullandığı telefon hattını da değiştirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkati çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle İnşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 hane

neye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlamalar oldu. Kentin bazı noktalarına saldırılar düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husilerde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Aramco tesislerini de füze ve İHA'larla vurduklarını duyurdu. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdık açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamalarınsa piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında, trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Sayın dinleyiciler, şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin uyarısının ardından çok sayıda il yağış ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı, yasal düzenleme için. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırılar düzenledi. Husiler de Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurdu.

Çile'nin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibarıyla Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Yarın 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Kanoda bir

0: Madalya haberi de Macaristan'dan geldi. Rahmi Kaan Karahan 23 yaş aldı. Avrupa şampiyonası K1 1000 metrede bronz madalya kazandı. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı yarın saat 16'da verilecek. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Sivas 14, İstanbul ve Diyarbakır 19, Çanakkale, Tekirdağ ve Aydın 18, İzmir, Samsun ve Gaziantep 20, Antalya 26, Adana ve Hatay 22, Trabzon 24, Erzurum 13 ve Van 16 derece. Yol durumu. Trabzon Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun kavşağıyla Karapürçe kavşağı arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak devam edecek. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün 4. Bölüm. Yazan Ahmet Tural, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Rüştü Asyalı, Recep Levent Ülgen, Necip Okan Şenozan, Mustafa Cüneyt Gündoğdu, Halil Nezih Işıtan, Veli Hakan Güneri, Yüzbaşı Hasan Bülent Türkmen, Hüseyin Ahmet Türkoğlu, Subay Selçuk Özdoğan.

Kurtuluş Savaşı veren Türk ordusu, İnönü Savaşları ile başlayıp Eskişehir-Kütahya hattında süren çatışmalar sonunda Sakarya Nehri doğusuna çekilmiştir. Recep Çavuş ve askerleriyle birlikte Ankara'dan cepheye asker ve malzeme taşıyan treni ve cephane getiren kanı kollarını gözeten Yüzbaşı Arif, bir sevkiyat sırasında vurulur. Ankara'daki hastanede 13 gün yattıktan sonra taburcu olacağı gün binbaşılığa terfi ettiğini öğrenir. Ziyaretine gelen Recep Çavuş'u da yanına alarak cepheye hareket

etmeden önce ablası ve yeğeni Binnaz'a kısa bir ziyarette bulunur. Ömrünün çoğu cephelerde geçen Recep Çavuş, yakışıklı, yiğit bir gençtir. Evde kaldıkları süre içinde Binnaz'ın yakınlığından ve güzelliğinden etkilenir. Aslında bu etkilenme karşılıklıdır. Binbaşı Arif'le Recep Çavuş cepheye döndükten bir süre sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922 sabahı erkenden başlayacak olan büyük taarruz emrini verir.

0: Tepenin doğrundan çek şu adamı, çabuk ol!
1: Tamam çavuşum! Aman fırlatacak çavuşum! Allah'ım! Adam seni vuramadı değil mi çavuşum?
0: Mermi boynumun dibinden geçti. Sol kulağımda vızıldadı Meret. Sağ ol Necip Onbaşı. Zamanında davrandın. Adam bir kez daha ateş edebilirdi.
2: Sen Halil'e seslenirken fark ettim. Ölülerin arasında yatan biri kımıldadı. Sonra tabancasının namlusu göründü.
1: Halil dikkatini dağıtmasaydı Recep Çavuş o yaralı adamın elindeki tabancayı fark edebilirdi.
0: Fark edemezdim Mavi Mustafa. Baksana her taraf toz bulutu. Tam zamanında ateş ettin Necip Onbaşı. Canımı kurtardın. Sağ ol. Adamın koynunda tabanca varmış meğer.
1: Ya hep bize dikkatli olmamızı söylersin Recep Çavuş. Ama bu defa dikkatsizliği sen yap.

0: olmuş meğer.
1: Ya hep bize dikkatli olmamızı söylersin Recep Çavuş. Ama bu defa dikkatsiz değil, sen yaptın.
2: Allah'tan çevremde ne yaptığını bilen arkadaşlarım vardı. Halil asker, öyle uzak yürüme. Benim başıma gelenlerden hiç mi ders almadın? Aman, aman yere yatın, top vermişti.
1: Gördünüz mü? Mermi adam boyunca çukur açtı.
2: Serseri bir atış işte. Artık ne manası var sanki bunun?
3: Yani serseri ki serseri. Sanki sabahın köründen beri şehit olan askerimiz yetmedi.
1: Aman, aman ikinci bir top mermisi gelmeden uzaklaşalım buradan.
2: Uzaklaşalım. İlerleyin arkadaşlar.

0: Arkadaşlar delirdiniz mi siz? Bu saatte ateş yakılır mı? Gece ateş çok uzaktan görünür. Çabuk su dökün şu ateşin üstüne.
1: Ya ne kızıyorsun Necip Onbaşım? Vurduğumuz tavşana pişireceğiz, hepsi bu.
0: Sen bari yapma Mavi Mustafa. Etrafımızda hala düşman askeri var. Ayrıca Murat Dağı'nda ne olduğunu hiç bilen yok.
1: Burası Elma Dağı, Murat Dağı değil ki Onbaşım.
0: Ne olsun? Ateş yakma konusunda Recep Çavuş'un kesin emri var.
1: Ah, artık kesin emrinde Recep Çavuş'un da önemi kalmadı.
0: Neden?
1: Savaş bitti sayılır. Bugün tek mermi yaktım. O da şu derisini üzmekte olduğum tavşan için.
0: Terhis olmadan sakın gevşeyim deme Mavi Mustafa. Bundan böyle izin almadan kimse ateş yakmayacak.
1: Yani bu tavşan burada sabaha kadar duracak. Biz de açlıktan kıvranacağız, öyle mi?
0: Gerideki dere içinde mutfak kazanları var. Götür orada pişir.
1: Ha, tavşanın 2 dirhem eti var, onu da ahçılarla paylaşacağız. Ya bırak Allah'ını seversen Onbaşım, olur mu öyle şey?
0: Emir kesin, burada pişiremezsin.
1: Çevre ağaçlık, kim görür?
0: Ben gördüm. Ancak sabahleyin ben izin verdiğimde ateşi yakabilirsin.
2: Recep Çavuş geliyor, susun.
3: Ne oluyor burada? Necip Onbaşı, Mavi Mustafa, nedir alıp veremediğiniz?
0: Bir şey yok. Küçük bir anlaşmazlık Çavuş.
1: Hani ben bir

0: Benim kulaklarımda çınlama var ama sizden iyi duyuyorum. Çalılıktan bu yana biri yaklaşıyor. Siper alın!
1: Hey! Türk askeri! Benim ben! Veli! Sakın beni!
0: Veli! Sen yaşıyor musun be beni? Hay aslanım benim, gel buraya gel!
2: Vallahi çavuşum, henüz ölmedim ama iki gündür hep öleyim diye dua ettim. Bana biraz su verin
0: al,
2: önce.
0: Al, al, benim...

0: Şu aşağıdaki kuru dere yatağında bir ağaca bağladılar. Türkçe bilen birileri sorguya çekti. Şu boynuma, göğsüme bakın.
1: Vay canına. Sana işkence etmişler be veli.
2: Hadi. Hemen Sıhhiye çadırına gidelim. Yürü aslanım, yürü veli.
0: Beni dere içinde bağlı bıraktılar. Ama az önce iplerimden kurtulunca gördüm.

0: Bana kalırsa o çadırda büyük zabitleri de var.
1: Dur. Aman yere yatın. Yere yatın, aşağıdan birileri geliyor.
2: Düşman asker mi? Kuşatıldık çavuşum. Allah, tam siper.
1: Ya bunlar ta gerilerden geliyor.

0: Hoş geldiniz.
1: Dere yatağının oralarda düşman askeri olduğu haberini aldık.
2: Ben onları gördüm yüzbaşım. Çadırları var.
1: Demek ihbar doğru. Komutanınız nerede?
0: Onlar ilerledi yüzbaşım. Düşmanın arkasından kovalıyorlar. Biz burada gözcülük ediyoruz.
1: Öyleyse askerlerini topla. Bize katılın çavuş. Siz soldan ilerleyin, aşağıdan kuşatın. Biz de dere yatağına kadar olan bölümü tutarız.
0: Emredersiniz yüzbaşım. Halil, ben askerleri toplayıncaya kadar sen Veli'yi Sıhhiye çadırına götür çabuk.
2: Gerekmez çavuşum, ölmedim daha. Kendim giderim, sen işine bak.

0: Ah. Ya. Öldük mi? Recep Onbaşım. Biraz ara verelim şu işe.
1: Verelim ya. Kazma kürek sallamaktan ellerim su topladı. Baksana.
2: Ah. Oh. İş güneş batmadan önce bitecek. Çalışın, durmak yok. Az sonra tren yolunun tamamlanması için yine raylar gelecek. Zamanında yerleştirmeliyiz. Bandırma'nın kurtuluşu trenle gelecek askerin buradan geçişine bağlı.
1: Ah ah. Recep Çavuş'um neredesin?
0: Ya şimdi olsa bize 5 dakika soluk aldırırdı.
1: Sen onca cephede vuruş, tam işin sonu geldiğinde ağır yaralan olacak iş mi?
2: Peki peki tamam. Oh. Hadi 5 dakika soluklan.
1: Oh. Oh. Oh. Kefeni yırttığını öğrendik. Ama Recep Çavuş şimdi nasıl acaba?
2: Benim içim rahatladı biraz. İnşallah gün günden iyileşir. Ameliyattan sonra başındaydım. Ayrılırken sayıklıyordu. Bir kelimesini anladım ancak.
0: Ha, ne dedi onbaşım?
2: Dedi ki Binnaz.
0: Binnaz ha?
2: Şşt gülmeyin.
3: Tamir aracı geliyor. Çabuk olun. Biraz daha çakılatın şu alçak yerlere.
4: Kolay gelsin Necip Onbaşı. Kolay gelsin arkadaşlar.
2: Hoş geldin Hüseyin Çavuş.
0: Hoş geldin.
2: Tren ne zaman gelecek?
4: Sabaha karşı. Lokomotifte arıza varmış ama en geç yarın sabah burada olur.
2: Neyse biz işimize bakalım. Hadi hava kararmadan rayları oturtalım arkadaşlar.
4: Düşman kaçarken Aksakal yakınındaki bir köprüyü de yıkmış. Rayları yüklerken istasyona öyle bir haber geldi.
2: Yıksınlar. Askeri oradan öteye yürüyebilir.
4: Olur mu Necip Onbaşı? İlerideki askerimize emir verildi. Tamir edecekler.
2: O zaman daha iyi. Askerimiz yorulmaz hiç olmazsa. Hüseyin Çavuş'un. Tamir aracının üstündeki o büyük tahta kutuda ne var?
4: Aha, sahi unutuyordum az daha. O tahta kutuyu Hasan Yüzbaşım raylar yerleştirildikten sonra açılması şartıyla yolladı. Galiba içinde ağzınıza layık yiyecekler var.
2: Yüzbaşım sağ olsun da nereden icap etmiş?
4: Ah, senin haberin yok sahi.
2: Neden haberim yok çavuşum?
4: Hani geçen gece ağaçlığın içinde bazı düşman zabitlerini esir almıştık. Recep Çavuş da o sırada yaralanmıştı. Onlardan biri Yunan ordusu komutanı General Trikupis'miş.
2: Benimle dalga geçme Hüseyin Çavuşum. Olur mu hiç?
4: Senin daha hiçbir şeyden haberin yok Necip Onbaşı. Hasan Yüzbaşım gazetede göndermişti. Sandığın en üstüne koy. Aa işte burada. İnanmıyorsan al oku.
2: Sen Hüseyin... Ha, vay canına. Sahiden de Trikupis'in esir alındığı yazıyor gazetede. Vay be. Biz ne büyük iş yapmışız da haberimiz yokmuş Hüseyin Çavuş'u.

0: Dur! Rahat! Vazifeliler dışında bütün arkadaşlar serbesttir. Bugün akşama kadar şehirde dolaşabilirsiniz. Dağılın!
1: Kandırma, bayağı güzel gelmişsin Sayın Çavuşum.
2: Öyle görünüyor Necip Onbaşı. Şehri dolaşmadan önce gel şu kahvede çay içelim, dinlenelim biraz.
1: Olur Çavuşum.
3: Çaycı da yok ortadaydı.
4: Neyse, gelir elbet.
3: Niye öyle durgunlaştın Hüseyin Çavuşum?
2: Ne bileyim. Artık savaş bitiyor. Bundan sonrası ne olacak endişesi sardı içimi. Hani ne de olsa askerliğe alışmıştık.
3: Sen galiba

0: Askerliği sürdürmeye niyetlisin çavuşum. Ben bizim Maraş'ta ne iş tutabilirim bilmem. Babam keçe yapardı. Amcam bakırcı esnafı. Memlekete mi dönsem yoksa... Recep Çavuş bana savaştan sağ salim çıkarsak beraber lokanta işletelim demişti. Onunla beraber Çanakkale'ye mi gitsem
1: diye düşünüyorum. Bana sorarsan hiç durma Recep Çavuş'la git derim.
0: Buradaki hastaneye nakledilmiş. Kahveden çıktıktan sonra doğru ona gideceğim zaten.
1: Aa, şu karşıdakiler Halil'le Mavi Mustafa değil mi?
0: Ha? Aa, onlar ya. Ha, şuna bak, Halil üstüne sivil ceket giymiş.
1: Mavi Mustafa da pantolon deniyor. Aman ha. Yağma mı yapıyor bunlar yoksa?
0: Aa, yok çavuşum, baksana. Yandaki dükkanda da ayakkabı da deniyorlar.
1: Halil geliyor, bizi gördü. Halil asker, ne oluyor orada öyle?
2: Şu sokaktaki dükkanlarda ne istersen bedava çavuşum. Yemek ye, helva ye, şerbet iç, turşu suyu iç.
0: Ya o üstündeki ceket ne? Hı-hı.
2: Çarşı esnafı üçte bir fiyatına veriyor askere. Bak, bak şu ilerideki esansçı da bedava esans dağıtıyor. Siz de alın birer tane, hatıradır. Hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerine feda olsun diyor.
1: Allah Allah, bu ne gani gönüllü millet böyle. Kalk Necip Onbaşı. Biz de dolaşalım şöyle etrafa, hadi. Oo, Toroslardan gelen askerler de kavuşmuş buraya. Anlaşılan bizim çocuklar burayı iyi şenlendirecek.
0: Çarşı hiç böyle hareketli bir gün görmemiştir herhalde. Ha bak, şu tarafta da bir şeyler dağıtıyorlar. Hadi o tarafa yürüyelim.
2: Lokumcu dükkanı o. Durun, ben size alıp geleyim. Bize de uzatın iki külah.
0: Olur iş değil ya. Hüseyin çavuşum, baksana ileride de bedava tıraş ediyorlar galiba.
1: Aa bak, bu makbule geçer işte. Tam da ihtiyacımız vardı.
2: Alın, lokumlarınızı getirdim.
0: Oh, sağ ol Halil asker. Oo, külahlar da bayağı hürmetliymiş. Bakalım tadı nasıl.
2: Ne oldu Necip Onbaşı? Neden öyle pencerelere bakıyorsun?
0: Şu elindekine baksana.
1: İşlemeli bir mendil. Nereden buldun onu?
0: Şu soldaki cumbalı pencereden düştü sanki. Hmm. Bak bak, bir gölge var kafesin arkasında.
1: Gördüm. Ama hemen geri çekildi.
2: Yani Necip Onbaşım, sende de ne talih var ha?
1: İster misin seni bandırmaya damat verelim? Ne yapacaksın Recep Çavuş'la Çanakkale'ye gidip lokanta açacaksın da? He? Ne dersin?
0: Bir dalga geçme be Hüseyin Çavuş. Bir mendil atmayla olacak iş mi?
1: Bu işler böyle başlar onbaşı.
0: Bak, beni kendine oyuncak etmeye niyetlendin anlaşılan. İyisi mi Recep Çavuş'umu yoklamaya gideyim ben.
3: Akşama Han'da görüşürüz.
1: Selam söyle Çavuş'una. Hüseyin Çavuş da geçmiş olsun diyor de.
3: Olur söylerim.
1: Utandı garibim, utandı.
2: Sen de pek üstüne vardın Çavuş'um.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün. Ahmet Tural'ın yazdığı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Bir Kerkük türküsüyle Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor.

Her hafta siz değerli dinleyicilerimizle Irak Türkmen coğrafyasına yaptığımız ziyaretimizde sırayı bu bölümümüzde Kifri ilçesi alıyor. Program danışmanımız ve konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız ve bu bölümümüzde bir de Kifrili konuğumuz olacak Avukat Ali Hüseyin Beyatlı bizlerle kendileriyle

0: Hocam hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocamızı zaten tanıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımıza başlamadan önce Ali Bey'i tanımak istiyoruz. Ali Bey sizi kısaca sizden dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle TRT'ye ve size bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir program. Ayrıca şunu ifade etmek isterim. Türkmen Milli Davası'nda önemli şahsiyetlerden birisi ve eserlerimizin yazılı hale getirilmesine duayen isimlerden birisi olan Mahir hocamızla bu programı paylaşmak benim için onur vericidir. Ali Hüseyin Bayatlı 1983'te Kifri'de doğdum. Daha doğrusu Tuzurmatu'da doğup aslen Kifriliyim. Kifri'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kifri'de tamamladım. Daha sonra Ankara hukuk Türkiye'de kazanıp yüksek tahsilimi Ankara'da yaptım. Sonrasında yüksek lisans ve doktora edeyini Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesini tamamladım. Siyasi ve kültürel çalışmalar içerisinde bulundum. 2013 yılında da Irak-Türkmen Cephesi Kuzey Bölgesi Parlamento adaylarından birisiydim.
0: Evet. Efendim ilerleyen dakikalarda sohbetimize yine devam edeceğiz sizinle. Şimdi hocamızla devam ediyorum. Hocam kuruluşundan bugüne Oğuzların Bayat boyu orijinli kadim bir Türkmen ilçesi Kifri'yi konuşacağız bugün. Türkmen coğrafyası haritasına baktığımızda Kifri tam da orta koridorda yer almakta. Kifri ilçesinin gerek tarihçesi gerekse coğrafi konumunun önemi düşünüldüğünde neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Şimdi Kifri tabii Bayat boyunun çok önemli bir yerleşim şehridir. Geçmiş programlarımızda da bayatlardan bahsettik. Zaten uzun bir süre biz bayatlardan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bayatlar hakikaten Irak Türklerinin bel kemiğini oluşturur. Ancak Kifri bayatlardan önce de var olan bir şehirdir. Ama Türkmenlerin gelip oraya yerleşmesi onların doğal bir şekilde Türkmenleşmelerine, Türkleşmelerine şey olmuştur, vesile olmuştur. Hanekin kadar eskidir, Tusurmatından daha eskidir diyebiliriz. Büyük bir yerleşim bölgesiydi de diyebiliriz. Dolayısıyla Osmanlı zamanında, Osmanlı devrinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferi sırasında tamamen Osmanlı yönetimine geçiyor. Ve Osmanlı yönetimi sırasında da 16. yüzyılda ciddi manada orada Osmanlı şeyleri de kuruluyor. Yapıları da görebiliyoruz. O bakımdan Kerkük Sancağı ile o tarihte de yakın münasebeti oluyor. Ve Türkmen yerleşim bölgelerinin merkezi haline geliyor. Bütün Türkmen şehirlerinin şöyle bir özelliği var Orhan Beyciğim. Şehir merkezleri Türkmendir ama şehrin civarındaki olan köylerin etnik yapısında farklılıklar olabiliyor. Kifri de buna benzer bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Kifri de bundan nasibini almıştır diyebiliriz. İngilizler döneminde Kifri biraz hedef olmuş. Kifri yapısı itibariyle daha milliyetçi duruşlu. Bütün Türkmenler aslında İngilizlere karşı tavır almış. Nitekim kralın tahta çıkmasında Türkmenler Kerkük'te bunu tasvip etmemişler. Dolayısıyla bu Kifri'de de kendini hissettirmiş. O bakımdan tabiri caizse kara listede olan şehirlerden birisi haline gelmiş. Dolayısıyla Araplaştırma politikasının şeylerinden birisi, hedeflerinden birisi olmuştur. Bağız Partisi dönemine geldiğimizde o zaman zaten daha da ayrıntılı bir şekilde oraya girmek lazım. Onu Ali kardeşim daha ziyade üzerinde durur. Hedef şehirlerden birisi olmuştur. Çok ciddi manada aydın yetiştirmiş, çok ciddi manada kültüre hizmet etmiş, çok ciddi manada bir birikim elde etmiştir. Aydınları Bağdat'ta ciddi görevler almıştır. Şahsiyetleri yetiştirmiştir. Hem Türkmen dil, edebiyat, siyasetinde yer alanları vardır. Hem Irak çapında da tanınan şahsiyetleri vardır. Onlardan programımızın ilerleyen saatlerinde bahsedeceğiz.
0: Evet. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi Ali Hüseyin Bey'le devam ediyorum. Efendim 1976'ya kadar Kerkük'e bağlı olan Kifri, Bağız rejimi tarafından alınan bir karar doğrultusunda Diyala'ya bağlanmış. Kifri halen Diyala vilayeti sınırları içerisinde ancak Süleymaniye'nin kontrolü altında ve Süleymaniye'nin bir ilçesi olarak görülüyor. İdari olarak da Süleymaniye ile ilişki içerisinde, yani tamamen Kuzey Irak bölgesel yönetimi idari kurumlarınca yönetiliyor. Kifri'nin siyasi statüsünde yapılan bu tarz değişiklikler sosyo-kültürel yapıyı nasıl etkiledi? Bu konudaki değerlendirmenizi alabiliriz.
1: Evet, maalesef bu siyasi saikle yapılan değişiklikler Kifri'nin hakikatleri üzerinde, sosyo-kültürel hakikati ve tarihi gerçeklikler üzerinde çok büyük tahribatlar bırakmıştır. Olumsuz etkileri olmuştur. Sizin de belirttiğiniz gibi 76 yılında çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla Tuzhormatu Tikrit bölgesine, Kifri'de Diyala iline bağlanarak Kerkük'ten koparılmış. Bunun da amacı zaten Kerkük merkezi Türkmen ağırlığının parçalanarak diğer bölgelerde etkisizleştirilmesiydi. Tabii Kifri'nin kuzey batısından başlayarak doğu batısı ve güney batısı Türkmenlerinden oluşuyor. Bunun içerisinde Karatepe en önemli kasabalarımızdan birisidir. Bayat köyleri, Aştöken köyümüz var ve Bayat köyleri. Tabii Kifri dediğimizde hocamızın da belirttiği gibi Kifri sadece Kifri merkezden oluşmamaktaydı. Kerkük divası içerisinde iki önemli kazadan birisi olan Kerkük kazası ve Kifri kazası köyleriyle beraber, Tuzhormatu ile beraber bir büyük oluşumu oluşturmaktaydı. Dolayısıyla orada yapılan bu müdahaleler siyasi sahiple yapılmış ve bir nevi aslında asimilasyon politikasının bir parçası olmuştur. Ve bu en çok Kifri'de göç vermesine neden olmuştur. Kifri'de bu durum Türkmenlerin tahsilat düzeyi seviyeleri yüksek olan insanların Kifri'den yavaş yavaş göç vermeye, ekonomik nedenlerle. Tabii bu ayrımlardan sonra ister istemez ticaretin ağırlık merkezi Kerkük'e kaymış oluyor. Dolayısıyla ekonomik nedenlerle de Kifri göç vermeye başlamış. Dolayısıyla ne yazık ki bu siyasi sayıkla yapılan bu müdahale amacına ulaşmıştır diyebiliriz. Bizim aleyhimize.
0: Evet.
1: Ne yazık ki.
0: Evet.
2: Bir şey daha ilave edebilir miyiz
0: hocam? Buyurun hocam.
2: Ali Bey'in mutlaka temas edecektir.

0: belki. Şimdi Kifri yol üstünde olan bir şehir değil. Yani Tusurmat'ı mesela Bağdat-Kerkük yol üzerindedir. Ama Kifri biraz yan tarafa düşüyor. Onun da dezavantajları olmuş. 60'lı yıllara kadar demografik yapısı hiç değişmemiş. Ama 60'lı yıllardan sonra nüfus kaybı olmuş.
1: Evet.
0: Bu nüfus kaybı ya Bağdat'a doğru olmuş ya da Kerkük'e doğru olmuş. Ve bunda da tabii daha çok aydınları kapsamış. Hal böyle olunca Kerkük şey
1: Kifri.
0: Kifri kimlik kaybı ne
1: Maalesef,
0: uğramıştır.
1: maalesef hocam.
0: Şeyden de bahsedebiliriz Ali hocam. Yani kraliyet zamanında dil kanunu çıkıyor. O dil kanunu sırasında mahkemelerde, resmi yerlerde konuşulabilen diller arasında Kifre Türkçe olarak belirleniyor. Yani Türkçe konuşulabilir bu şehirde şeklinde
1: Evet.
0: mahkemelerde değil
1: Evet.
0: mi? O konu bir
1: Evet,
0: izah,
1: o,
0: sen
1: evet
0: izah
1: hocam.
0: edersen
1: Size
0: daha
1: ilave,
0: güzel
1: ilk
0: olur.
1: belirttiğinize ilaveten Kifre aslında kervansaraylarıyla ünlü bir yerdi. Bu Osmanlı döneminde İran ve Süleymaniye üzerinden gelen kervanların Kifre'de konaklayıp dinlendikleri ve ticaret yaptıkları, daha sonra Bağdat'a doğru yol aldıkları bir yerdi. O yüzden Kifri o bölgenin kaza olarak merkeziydi. Daha sonra hocamızın da isabetle buyurduğu gibi bu ayrıştırma ve koparmadan sonra bir de Kerkük, Bağdat ve Saho'ya kadar uzanan Irak'taki uluslararası yol yapımı sonrasında Kifri bir
0: Kenarda kaldı.
1: kenarda kalıyor. Haliyle o da sosyokültürel ve ekonomik nedenlerle göç vermesine neden oluyor. Kanun, Irak'ta yerel diller kanunu 1931'de çıkarılıyor. Bunun da nedeni Irak, yani Britanya, Büyük Britanya biliyorsunuz Manda yönetimi altındaydı. O
0: Evet.
1: Manda yönetiminden çıkarak uluslararası alanda egemen bir devlet olarak milletler, özür dilerim,
0: Cemiyet yakma.
1: Cemiyet-i Akvam'a üye olmak istiyor. Fakat Cemiyet-i Akvam'da şartları vardır. Bunun içerisinde Irak demokratik bir ülke olacak. Hiç kimse hiçbir etnik yapıda ayrımcılık yapılmayacak. Dolayısıyla bunun için 31 yılında yerel diller yasası çıkarılıyor. Orada hocamızın da belirttiği gibi Türkmen bölgelerinden bahsedilirken tam iki merkez bahsediliyor. Bu Kerkük ve Kifri. Tabii Kerkük dediğimizde çevresi Dağkuk bütün bölgeyi kapsıyor. Kifri dediğimizde Kifri ve 31 ilinden bahsediyoruz. Tuzurmatu, Karatepe, Hanekin bölgesine kadar uzanan alanı kapsıyor aslında. Bu bir hak olarak tanınıyor. Bir yıl sonra 1932'de Irak Cemiyet-i Akvam'a üye olmak için bir deklarasyon yayınlıyor. Bu deklarasyonda yine aynı iki bölge zikredilerek burada tedrisatın, mahkemede kullanılan dillerin ve memurların, tapuda, diğer sair işlemlerde, kamusal işlemlerde Türkçe bilen, Türkçe dilini resmi dil olarak tanıyor. Şuraya çok önemli vurgu yapmak isterim ki bu deklarasyon la birlikte aslında Türkçe eğitimi ve Türk dili ve Türkmenlerin temel hakları Irak'ın iç işleri meselesi olmaktan çıkmış. Deklarasyonun 10. maddesinde bu zaten belirtiliyor. Şöyle ki Cemiyet-i Akvam üyelerinin onayı olmadan bu deklarasyonun hiçbir maddesi değiştirilemez hükmü yer alıyor. Hal böyle olunca biz uluslararası hukuk literatürüne ile ifade edersek bu şu demek oluyor. Irak'ta Türkmen meselesi uluslararasılaşmış bir meseledir. Ve Türkmen haklarına müdahale edilmezliği ilkesi benimsenmiş oluyor. Fakat ne yazık ki bu bir gerçeklik. Fakat bu hakikat. Ancak realiteye döndüğümüzde gücü elinde bulunduran diktatör rejim, özellikle Saddam Hüseyin rejimi, Baas rejimi bu hakları hiçbirini tanımıyor ve bu yazılanlar kağıt üzerinde kalıyor. Fakat bu artık diktatörlük dönemi geçmiştir. Biz haklarımızın farkında olarak gereği gibi ve uluslararası düzeyde savunacak nitelikte bir halde inşallah tekrardan haklarımıza kavuşur hale geleceğiz.
2: İnşallah. Efendim malum Kifri'deyiz. Bir Kifri türküsü dinleyeceğiz. Kifri'ye yolum düştü.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bayat Türkmenleri, Kifri ve Irak Türkmenleri için çok değerli bir ismi anmak istiyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde hain bir terör saldırısında şehit olan Bayat Türkmenlerinin lideri Hüseyin Alluş Bayatlı'yı bugün burada bulunan oğlu Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'dan dinlemek isteriz. Neler söylersiniz efendim Hüseyin Alluş Bayatlı'nın Irak Türkmen siyaseti ve Irak Türkmen birlikteliği için verdiği mücadele hakkında? Bölgede bulunan Bayat Türkmenleri onun yokluğuna alışabildi mi?
1: Öncelikle şehidimizi almış olduğunuz için çok çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: teşekkür ederiz.
1: Allah bütün şehitlerimizi cennetiyle
0: Cem eylesin.
1: cem eylesin
0: Amin.
1: inşallah. Şimdi şehidimiz 1956'da Kifri'de doğuyor. İsmail Bek Mahallesi'nde doğuyor. Zeynep Ana'nın ve Usta Ali'nin son evladıdır. Benim dedem inşaat ustasıdır. Usta Arlış olarak meşhurdur, bölgede tanınır ve kubbelerin son ustalarından birisidir. Kubbe yapım ustalarındandır. Şehidimiz 1970'li yıllardan, daha doğrusu 60'lı yıllardan, gençlik çocukluk yıllarından itibaren milli meselelerimize çok yakın ve kendisinden büyüklerden, özellikle abisi Ekrem Hoca'nın da Türkçe eğitimini görüyor. Hatta biz 93'te ilk Karaoğlan Okulu Kifri'de açıldığında
0: Evet. Türk okulu.
1: Türk okulu,
0: Türkmen eğitimi.
1: ilk Türkçe eğitim veren Türkmen okulu Karaoğlan Kifri'de açılıyor ve bize Türkiye'den kitaplar geldiğinde, okuma yazma kitapları geldi, hala hatırlarım, alfabe yazıyor üzerinde ve baktım babam rahmetli okumaya başladı, ben çok şaşırdım. Biz eğitim alıyorduk dedi. Bu eğitimi nerede alıyorlardı? Çok gizli örgütlenmeler sayesinde alabiliyorlardı. Rahmetli 70'li yıllarda Türkmen futbol takımı, Yıldırım futbol takımının önemli oyuncularından birisi ve aynı zamanda 70'li yılların artık gençlik yılları iş hayatına atlıyor. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın üyelerinden, hatta ödediği aidat defteri küçücük bir defterdi. Mavi Türkmen Kardeşlik Ocağı yazıyor üzerinde, eski Arapça alfabeyle yazıyor. Orada ödediği aidatlar da hala o defterde durur. Rahmetli 80'li yıllarda da başta Ekrem Tuzlu gibi, Haba gibi önemli büyüklerle bir arada Türkmen sıra geceleri düzenliyor Kifri'de ve bunun nedenleriyle, bundan dolayı kaç defa tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve teröristlik faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor Bağız rejimi tarafından. 91 yılından sonra da asla Bağız rejimine üye olmayan, Bağız partisi mensubu olmayan, 91 yılından sonra da kendisine gelen siyasi teklifleri, Türkmen dışındaki siyasi teklifleri eliyle reddetti. Hatta bir gün kendisine sordum, belediye başkanı

0: Osmanlı teklif edildi kendisine. 93 veya 2 olması lazım.
1: Bağız döneminde
0: Hayır, Bağız'dan sonra Kuzey bölgesi, Kuzey güvenli bölge kurulduktan sonra ben niye yapmadığını sorduğumda ben Bağız üyesi olmadım oğlum, başka parti üyesi mi olacağım şimdi bu tarihten sonra? 91'den sonra Türkmen siyasi hareketi Kuzey bölgesinde artık fiilen sahaya iniyor ve ilk geldiklerinde kapımız çalındığında biz ağırladık. Rahmetli ağırladı. Ağırlananlar arasında Mustafa Kemal Yayçılı rahmetli Necmettin Kasap. Bu figürler sayesinde Kifri'de ilk okul teşekkülü yapıldı. İlkokul eğitimini gördü ve ilk 5. sınıftaydım ben o okula başladım. Kendisi siyasi bütün desteği verdi. Bina kira karşılığı olmaksızın evimiz, iki evimiz vardı. Birisini tahsis etti. Siyasi parti bayrağı orada dalgalandı. Milli Türkmen Partisi bayrağı böylece o bölgede kendi emekleriyle evde yapılan, divanhanede yapılan toplantılarla insanları bir araya getirerek, teşvik ederek, güç vererek, maddi manevi ve en son 94'te de tabii Türkmen Kifri Türkmen Radyosu'nun kendisi özel aracıyla gidip Erbil'den aldı, getirdi. Doktor Muzaffer Arslan başkanlığı dönemindeydi. O bölgede gerçekten çok sayıda katkı sağladı. Maddi manevi katkı sağladı. Kendisi sevmezdi anlatmasını. Ben de fazla anlatmak istemiyorum açıkçası. Bu kadarıyla yetineyim.
1: Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Şehit Hüseyin Alluş Bayatlı'nın nezdinde tüm Türkmen şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam Kifri'nin yetiştirdiği özgün değerlerden ve içinde bulunduğu topluma değer katan bir isimle devam edelim. Tıp dünyasına sunduğu önemli katkılarla bilinen, Türkiye'de pediatrik nefrolojinin kurucularından, 2026 yılı Mart ayında kaybettiğimiz ülkemizin tanınmış akademisyenlerinden Profesör Doktor Enver Hasanoğlu. Sayın Hasanoğlu, Türk tıbbına ve yüksek öğretimine katkısının yanı sıra üstlendiği tüm görevlerde de ülkesinin yüz akı bir isim. Neler söylersiniz böylesine önemli bir isim hakkında?
2: Efendim, Kifri sadece Enver Hasanoğlu gibi değerler yetiştirmedi. Onun gibi birçok kıymetli insan yetiştirdi. Evet, Ali kardeşimizin anlattığı Hüseyin Alluş bir siyasi figürdü. Ama edebiyat alanında, ondan sonra fikir alanında, sanat alanında, müzik alanında çok ciddi isimler yetişti Kifri'den. Bunlarla bir kısmını ben şahsen de tanıdım. Ama çok eskilere gidersek mesela Abdülkadir Hulusi adında Irak çapında tanınan bir yazar, Bağdat'ta da adı geçmiş önemli bir şahsiyet var. Halk müziği benim ilgilendiğim alandır
1: Evet.
2: biliyorsunuz. Abdurrahman Veli adında makam okuyucusu, gazel okuyan yani bizim Hafız Burhan gibi şahsiyetleri var. Hele hele bir de Rahmetullah Şaltak adında bir adam. Kifri'den çıkıyor. Bağdat'ta bütün makam sohbetlerinde ve müzik alanlarında arz-ı endam eden bir şahsiyet. Şaltak kelimesi de çok ilginç bir kelimedir. Yani Orta Asya'da da var olan bir kelime. Kavgacı, baba yiğit filan anlamındadır yani. Ve hakikaten de kendisi öyleymiş. Bağdat'ta da öyle bir ün salmış filan. Enver abi rahmetli tabii biz Türkiye'ye geldiğimizde şeyini bitirmiş, fakültesini bitirmiş, Hacettepe'de ihtisas yapıyordu. Müthiş yumuşak huylu, birleştirici bir insan. Herkese yakın, herkesle muhabbet kurabilen, birleştirici bir şahsiyetti. Bunu hayatı boyu yaşadı diyebilirim. Akademik alanda da fevkalade başarılıydı. İhsan Doğramacı boşuna Enver abinin elini tutmadı.
1: Evet.
2: Onunla beraber her zaman sağında yer aldı. Çünkü Hacettepe'de de zaten hep yanında oldu. 46 Kerkük doğumludur veya Kifri doğumludur. Rahmetli babası Türkmen elinin tanındığı çok değerli eğitimcilerinden birisidir. Çok güzel bir evleri vardı yani böyle konak denebilecek düzeyde bir evleri vardı Kifri'de. Ben o evi iyi bilirim. O evi Enver abi sonra bağışladı ve restore edildi. Şu anda müze olarak
0: Evet,
2: bildiğim kadarıyla değil mi?
0: Başlayacak. Evet, açılışı
2: Evet,
0: yapılacak.
2: açılışı yapılacak. Enver abi çok farklı görevler aldı. Mesela Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kurucularından sayılır. Dekanlığını yaptı 84 yılında. 4 sene orada kaldı. Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesinin kurucusudur
1: Evet.
2: desem yeridir. Ondan sonra arkasından Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Ki Gazi Üniversitesi aslında çok şey bir üniversiteydi. Yani problemli bir üniversiteydi. Ben de oranın mensubu olduğum için onu rahatlıkla söyleyebilirim. En huzurlu dönemini

0: Ahmet Lenör abi zamanında orası yaşadı. Arandı, sürekli arandı. Yani öyle bir şahsiyeti vardı. Nitekim buna binaen rektörlüğü bittikten sonra Yükseköğretim Kurulu üyeliği geldi. Orada da çok birleştirici bir rol üstlendi. Türkmen davasına da hizmetleri vardı. 90'lı yıllarda hiç kimsenin cesaret edip gidemediği Erbil'e çok rahatlıkla kalktı gitti. Hassasiyeti vardı Türkmen meseleleri konusunda. Ama dediğim gibi mümkün mertebe hep birleştirici şeye çalışırdı. Uluslararası bir şey vardı, bir kimliği vardı. Türk dünyasında tanınan bir şahsiyetti. Özellikle Azerbaycan'da çocuk nefrolojisi konusunda bir hayli hizmetleri olan, hastanelerde birimler kurmayı başarabilen önemli bir şahsiyetimizdi diyebiliriz. 7 Mart 2026 günü maalesef kendisini kaybettik.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun. Son anlarına kadar benimle WhatsApp üzerinden yazışırdı. Güzel güzel hat meraklısıydı. Osmanlı hatları meraklısıydı. Onu gönderirdi. Okuyamadığını bana sorardı. Benim okumadığımı ona sorardım. Yani hayat dolu bir insandı.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Amin. Hocam hızlıca devam ediyorum. Ali Hüseyin Bayatlı'ya soracağım. Ali Bey, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan mahalle ve yer adları ile ilgili neler söylersiniz? Burada bulunan tarihi Türkmen mahalleleri ve Türkmen boylarıyla Türkmen ailelerinden de bize bahseder misiniz?
2: Evet. Ben çok ilginçtir. Tesadüf mü, tevafuk mu bilmiyorum ama rahmetlinin evraklarını karıştırırken
1: Babanızın?
2: evet,
1: Evet.
2: rahmetli şehidimizin kendi el yazısıyla yazmış olduğu Kifir'de eski mahalleler kağıdını buldum. Burada
1: Evet.
2: kendi yazdıklarıyla ifade edeyim. Bir Kışla Mahallesi, iki İsmail Bek Mahallesi, üç Takaltı Mahallesi, dört Seyitler Mahallesi, beş Acemler Mahallesi, Dedeler Mahallesi, İmam Muhammed Mahallesi, bir de Demirciler Mahallesi.
1: Bu 10 mahallenin 10'u da Türkmen mi efendim?
2: %90 oranda
1: Yüzden.
2: Türkmen diyebileceğimiz mahalleler. Zaten Kifri 1960'lı ve 70'li yıllardan sonra göç alan, Türkmen dışında göç alan, o sosyo-kültürel yapısı değişmeye ve bizim tabiri caizse aleyhimize değişecek şekilde olmuştur. Bir de ailelerden bahsetmek istersek veya aşiretlerden, Kifri'nin temel kurucu aşireti olarak kabul edilen Bayatlılar biliyorsunuz. Bir de Vendavi aşireti olarak ikinci büyük aşiretimiz Kifri'de sakinler. Ayrıca belli bazı ailelerimiz de vardır ki bunlar arasında mesela Çelebiler var, Kayacılar var, Demirciler var, Arnavut ailesi var, Allahverdi ailesi, Küzeciler, Acemler, Seyitler, Kadav, Kasaplar, Bağvancılar, Nalbantlılar, Hancılar. Bunlar önemli aileler olarak yer alıyor Kifri ilçemizde. Kifri'de bu şekilde ifade edeyim ben süre içerisinde.
1: Evet,
2: Başka sorularınız olursa oraya
1: zamanımız da az kaldı. Süreyi de ekonomik değerlendirelim. Haklısınız. Hocam sizinle devam edelim. Kifri ilçesi zengin sözlü kültürü, yerel ağız özellikleri ve yetiştirdiği edebiyatçılarla Irak Türkmenleri kültür mozaiğinin çok önemli bir parçası. Bu yönüyle bölgenin dil ve ağız özellikleriyle sanat ve edebiyat geleneği hakkında neler söylersiniz?
0: Efendim bir kere Irak Türkleri bütün şehirleri itibariyle 50'li yıllardan yakın tarihe kadar, 2003 yılına kadar bütün siyasi fikir hayatlarını, faaliyetlerini hep edebiyat üzerinden anlatmaya çalıştılar. Hoyratlara dertlerini anlattılar. Şiirlere de şehir hayranlıklarını dile getirdiler. Ne bileyim, Türkiye'deki olan yazarları, masum olan şeyleri tanıttılar filan. Bu simalardan bir tanesi rahmetli Abdülhakim Recaoğlu'dur.
1: Evet.
0: Abdülhakim Recaoğlu'nu ben şahsen görmüştüm. Ben 71'de Türkiye'ye geldiğimde, zaten 3-4 sene sonra vefat etti. Çok önemli bir şahsiyetti. Malum Türkmenlerin Bağdat'ta çıkardıkları Kardeşlik dergisinin daimi yazarıydı. Uzun uzun yazıları vardı orada. Çok farklı farklı alanlarda bir mütefekkir de diyebilirim. Yeri geldiğinde felsefe yazdı. Felsefe ile ilgili makaleleri vardı. Sürrealizmi mesela biz ondan öğrendik. O bize tanıtırdı bu şeyleri. Ondan sonra Irak Türkmenlerinin eğitim sorunları konusunda yazıları var. Kültür ve edebiyat konusunda yazıları var. Atatürk hakkında çok ilginçtir makalesi var.
1: Evet.
0: Ama böyle çok üstü kapalı bir şekilde Atatürk'ü anlatıyor. Bir siyasi figür olarak değil, bir devlet kurucusu olarak anlatıyor. Ayrıca Yunus Emre'yi, Mevlana'yı vesaire birkaç şahsiyet daha var. Böyle yani Türkiye'deki olan tanınan adamları Türkmen okuyucusuna tabii Osmanlı alfabesiyle anlatarak çok güzel yazılar oldu. Hakkında çok güzel bir kitap yayınladı Supi Saatçi Ötken Yayın Evi'nden. Recioğlu'nun konusunda, faaliyetleri konusunda, makalelerinin tahlili konusunda. Recioğlu'nun kızı da önemlidir. Nilüfer
1: Bayatlı.
0: Evet, Nilüfer Bayatlı Recioğlu'nun kızıdır.
1: Evet.
0: O da Edirne'de öğretim üyesiydi. Sanırım emekli oldu. Onun da çok büyük hizmetleri var. Özellikle Kerkük tahrir defterinin, 111 numaralı Kerkük tahrir defterinin günümüze kavuşturulması, onun hakkındaki olan tahlilleri, yazıları çok eskilere dayanır. Doktora tezidir onun. Dolayısıyla büyük hizmetleri oldu. Yani kısacası Abdülhakim Recioğlu, yani 60'lı yıllardan ta 70'li yıllara kadar Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan bilgi toplayan her Türkmen'in uğradığı mahalle Recioğlu'nun mahallesiydi diyebilirim.
1: Evet.
0: Çok güçlü bir Türkçe kalemi vardı. Türkçeyi Kifre'de öğrenmiş. Yani yazma edebiyatını babasından öğrenmiş. Ama etrafına sürekli bilgi saçan, aydınlık saçan, ışık saçan bir Türkmen aydınıydı. Allah
1: evet,
0: rahmet eylesin.
1: Amin. Efendim, son olarak programımızın başında da belirttiğiniz üzere Kifri'nin siyasi ve idari statüsündeki yaşanan, aslında bir nevi karışıklık diyeceğim ama, bu durum Kifri'nin siyasi geleceğine nasıl ışık tutmakta? Ali Hüseyin Bey, sizden dinleyelim efendim.
2: Evet, biz Türkmenler Kifri'nin asil unsuru ve asıl toprak sahipleri olarak hiçbir zaman Kifri'de kargaşa, kaos ve siyasi etnik ayrımcılığa yol açılmasına sebep olmadık veya izin vermedik. Bizler her zaman oradaki toplumun harcı olmuştuk ki rahmetli şehidimiz de son vazifesi biliyorsunuz Bayat Boyu'nun oradaki önderliğine seçilmişti. Bu niye bu şekilde seçildi, teveccüh gördü halk tarafından? Çünkü birleştirici rolü vardı ve orada toplumsal hiçbir sorun etnik yapılar arasında yaşanmamıştır. Fakat siyasi sorunlar ne yazık ki galip gelebilmiştir zaman zaman. Kifri 91'den sonra Kuzey Bölgesi içerisinde, yönetim içerisinde yer alır. Fakat halen bazı kamusal idari nüfus sayımı, nüfus yönetimi bakımından hala Diyala Merkez'de işlemler görür bir kısmı. Ve özellikle de Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin tartışmalı bölgeler, yani Irak tırnak içerisinde söyleyeyim, Irak Anayasası'nda çekişmeli bölge olarak adı geçen, ifadesi geçen bölgelerin asıl tartışmalı bölge Kifri olduğunu söyler. Çünkü statüsü 91 yılında fiilen Süleymaniye'ye bağlıdır. Yasal olarak Diyala'ya bağlıdır. Fakat yasal olarak da o yasallık ne kadar meşru, biliyorsunuz 76 yılında Kerkük'ten koparıldı. Dolayısıyla bu gibi tenakuzlar içerisinde, çelişkiler içerisinde Kifri'nin siyasi geleceği ne yazık ki tartışmalı olarak bir müddet daha devam edeceğine benziyor. Umarım Türkmen siyasi aklı ve Türkmen siyasi hareketi oradaki sorunları çözebilecek kabiliyette reaksiyon gösterebilir ve güçlü kadrolarla yola devam ederler inşallah.
1: Hocam, yavaş yavaş kapatacağım ama Kifri ile ilgili son cümlelerinizi sizin de alalım, buyurunuz.
0: Efendim, hiçbir Türkmen şehir hoyratsız olmaz.
1: Evet.
0: Kifri'nin de kendine göre şairleri vardı. Evet. Ve onların içerisinde benim de yakından tanıdığım İzzeddin Dede isminde bir hoyrat ustaları vardı. Bakın ne diyor, ne kadar
2: bir
0: güzel
2: hocam, söylüyor. Özür dilerim, iki şairi daha ismen analım buradan. Muhtasam Namık Bayatlı, Namık, evet, bir de Adil Gamgin. Adil Gamgin'in de hikayesi çok özeldir. Başka zaman anlatırız inşallah.
1: İnşallah.
0: Hoyrat diyor ki, düz Kifri, eğri olmaz düz Kifri. Tarihlere şan verir Kerkük, Erbil, Duz, Kifri.
1: Evet.
0: Mendilimden, kan sildim mendilimden. Parça parça olursam vazgeçmem ben dilimden. Türkoğlu Türkmenem ben, asılsam ben dilimden.
1: Çok kıymetli, evet. Çok güzel eserdi. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim, program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve bölüm konuğumuz olan Avukat Ali Hüseyin Bayatlı'ya kıymetli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar bir arada olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Birçok kişinin yeni tanıştığı bir insanda ilk dikkat ettiği özellik sesinin rengi ve tınısıdır. Dünyada birçok kişi de sesini geliştirmek ister. Muhteşem bir ses aletimiz gerçekten olağanüstü bir yapıdadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde şöyle yazıyor. İnsanda bulunan ses aygıtının fiziksel ve fizyolojik yönden çok çeşitli tonlamalar, tınılar, ses kümeleri meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapılış ve işleyişi vardır. Onunla düşüncelerimizi, coşkularımızı ve en küçük duygularımızı anlatabiliriz. Ses aygıtının incelenmesi birçok müzik aletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta müziğin, duyguların, coşkuların seslerle anlatıldığı bu güzel sanatın doğmasında en büyük pay

0: Ama bence fermuar, ufacık rayların üzerinde gidip gelen mini mini bir tren. Bir fermuar açılıp kapanırken sürtünme sesi çıkarır ki bizim ses aletimizin sürtünme, kapanma, daralma, patlama gibi çok çeşitli sesleri çıkarmakta üstüne yoktur. Dudaklardan başlayarak akciğerleri ve bronşlara kadar uzanan ses aletimizde gırtlak, boğaz, yanaklar, dil, damak, dişler ve burun boşlukları da bulunur. Tüm memeli canlılarda ise ses gırtlak sayesinde çıkmaktadır. Gırtlağın tıp dilindeki adına larenks deniliyor. Geçen havanın temizlenmesi ve neminin artırılmasında önemli rol oynar gırtlağımız. İnsanlarda ses bir tek organa bağlı olmayıp tam anlamıyla bir sistem içinde gerçekleşen bir olaydır. Bu sistem sayesinde insanlar konuşur. Sistemin en temel özelliği beyinle ağız arasındaki konuşma bağlantısının varlığıdır. Hayvanlarda bu bağlantı olmadığı için konuşma yeteneği yoktur. İnsanın en önemli özelliklerinden biri istediği sesi çıkarabilmesidir. Ses çıkarma sonucunda insan şarkı söylemek ve konuşabilmek gibi hiçbir canlıda olmayan çok önemli bir özelliğe sahip olmuştur. Akciğerler gırtlakta titreşimler yaptıran ve onu harekete geçiren organdır. Akciğerlerden çıkan hava ses çıkarmak için hareket verici bir etkendir. Nefes alma sırasında ses tellerimiz ayrık durumdadır bilirsiniz. Tıp dilinde nefes almaya inspirasyon, nefes vermeye ise ekspirasyon diyorlar. Nefes verilirken ses telleri yani vokal kortlar birleşir. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgemiz ve ağzımızın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdir. Ağzımızda dil, yumuşak damak, çene ve dudaklar, hareketsiz organlar olan sert damak, diş etleri ve dişlere göre değişik konumlara girerek çıkardığımız sesi biçimler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasak.

0: saklandı duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu geçen gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'yi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Kas hafızası.
3: Kas hafızasında bugün sporun sadece bir rekabet değil, uluslararası krizleri çözen sessiz bir dil olduğunu da kanıtlayan pinpon diplomasisinden söz edeceğiz. 1970'lerin başında Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki 20 yıllık sessizlik, küçük bir masa tenisi topunun masadaki gidiş gelişiyle bozuldu ve değişti. Nasıl mı? Her şey 1971'de Japonya'daki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda başladı. Amerikalı Glenn Cowan'ın yanlışlıkla Çin milli takım otobüsüne binmesi ve Çinli yıldız Wang Zedong'un ona bir hediye vermesiyle başlayan bu insani temas adeta bir domino taşı etkisi yarattı. Çin lideri Mao Zedong'un Amerikan takımını Pekin'e davet etmesiyle bu süreç daha da hızlandı. Küçük top, büyük dünyayı yerinden oynatıyor sözüyle anılan bu hamle, Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyareti ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan devasa bir siyasi dönüm noktası oldu. Nixon da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı çünkü. Masa tenisi masasının iki ucundaki sporcular bayraklarından arınarak sadece oyunun kurallarına tabi oldular. Siyasetçilerin ve diplomatların yıllardır yapamadığı yumuşamayı birkaç set süren maçlar

0: sporcularla sporcular başlatmıştı. Pinpon diplomasisi, sporun en gergin anlarda bile bir iletişim kanalı açabileceğini bütün dünyaya göstermişti. Bugün hala kriz bölgelerinde sporun bu barışçıl gücü, insanlığın en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor. Programımız kas hafızası, bazen bir el sıkışma veya ortak bir oyun tutkusuyla koca bir dünyayı değiştirebilecek kadar önemli olaylara da işte bu yüzden yer veriyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

yıllardan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da termikleri. Özlüyor çiçekleri. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimde

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in 1965 yılında kaleme aldığı Vatan Kurtaran Şaban oyunundan söz edeceğiz. Tiyatromuzun ilk epik kabare örneği olarak kabul edilen eser, toplumsal ve siyasal yozlaşmayı, bürokrasiyi ve liyakatsizliği hicivli bir dille ele alır. Oyunun merkezinde yer alan Şaban Efendi aslında sıradan bir tapu kadastro memurudur. Ancak tesadüfler sonucu kültür müsteşarlığı görevine getirilir. Bu yeni görevinde hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen her şeyi bildiğini iddia eden ve çevresindeki dalkavukların etkisiyle absürt kararlar alan figüre dönüşür. Eserdeki temel

0: çatışma, bilgisizliğin özgüvenle birleşmesi ve bu durumun yönetim kademelerinde yarattığı tahribat üzerine kuruludur. Şaban, kültürel meseleleri bir memur zihniyetiyle ele alır, sanatı ve düşünceyi şekillendirmeye çalışırken aslında onları komik ve acınası bir duruma düşürür. Oyun, özellikle orta sınıfın değer yargılarını ve popülizmi ve her devrin adamı olan karakterleri sert bir şekilde eleştirir. Haldun Taner, Bertolt Brecht tarzı epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sürekli uyanık tutar ve onları sahnedeki olayları eleştirel bir gözle değerlendirmeye davet eder. Metin ve oyun boyunca Şaban'ın aldığı kararlar toplumun farklı kesimlerinde yankı bulur, ancak bu yankılar genellikle birer dal kavukluk örneği olur. Oyun, liyakat sisteminin çöküşünü ve vatan kurtarma söyleminin nasıl kişisel çıkarlar veya boş bir ego tatmini içinde kullanılabileceğini gösterir. Karakterlerin karikatürize edilmiş yapısı, anlatılan trajikomik durumun etkisini de arttırır. Şaban'ın vatanı kurtarma iddiası, aslında vatanın gerçek değerlerini bilmemesinden ve cahilliğinden de kaynaklanan büyük bir ironi içerir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kod uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı